0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Özel bu ziyareti son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti olarak değerlendirdi. Özgür Özel'in bu görüşmenin ardından parti kurmayları, il başkanları ve belediye başkanlarıyla süreci değerlendirmek üzere üst üste toplantılar yapması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP içindeki tartışmaların kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütülmek istendiğini belirterek, bu durum birilerinin sürekli olarak yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda suç örgütünün parayı nasıl akladığı deşifre edildi. Örgütün Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ve kuyumcuları kullanarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle milyonlarca lirayı nakde çevirdiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı suç örgütüne yönelik dev operasyon zincirinin bilançosunu açıkladı. 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam 49.662 operasyon düzenlendi. Bu dev operasyonlar sonucu binlerce kişi gözaltına alınırken 181 organize suç örgütü tamamen çökertildi. Sağlık Bakanlığı bayram boyunca et tüketimi, etlerin saklanma koşulları, mutfakta hijyen kuralları ve özellikle bayramda dengeli beslenme konularında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrimizin kültürel mirasını tanımak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Demgesi Fatih Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Hazreti Ebubekir Camii'nin ön tarafta müsait bir ortam vardı. Buradaki abilerimiz, emeklilerimiz ve gençlerimizin bir araya gelerek çay kahve içip sohbet edebilecekleri bir mekana ihtiyaç vardı. Tesisimiz mahallede birlik ve beraberliğin de pekişmesine vesile olacak. Bu sosyal tesisimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Şimdi teftişine başlıyoruz. Tüm eksikleri tamamladıktan sonra hizmete açacağız. İlden bölgesine hayırlı olsun dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, daha önce Yeniden Refah Partisi Yakyalı ilçe yönetimi listelerinde yer alan ve partilerinden istifa ettikten sonra bağımsız kalıp Anahtar Parti Yakyalı ilçe başkanlığına üye olan isimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Anahtar Parti olarak millet iradesine ve seçmen hassasiyetlerine en üst düzeyde saygı gösteren, etik ve ahlaki duruşunu her koşulda koruyan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çerçevede aktif görevde bulunan ve herhangi bir siyasi temsili sürdüren kişilerle ilgili transfer veya benzeri bir siyasi faaliyet yürütmemiz söz konusu değildir dedi. İkinci amatör kümenin sezonun 11. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.

içerisinde. Belki de son defa soruyorum sana.

0: Çay tutalım mı biraz?
1: Evet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Özel, bu ziyareti son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti olarak değerlendirdi. Özgür Özel'in bu görüşmenin ardından parti kurmayları, il başkanları ve belediye başkanlarıyla süreci değerlendirmek üzere üst üste toplantılar yapması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP içindeki tartışmaların kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütülmek istendiğini belirterek, bu durum birilerinin sürekli olarak yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda suç örgütünün parayı nasıl akladığı deşifre edildi. Örgütün Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ve kuyumcuları kullanarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle milyonlarca lirayı nakde çevirdiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı suç örgütüne yönelik dev operasyon zincirinin bilançosunu açıkladı. 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam 49.662 operasyon düzenlendi. Bu dev operasyonlar sonucu binlerce kişi gözaltına alınırken 181 organize suç örgütü tamamen çökertildi. Sağlık Bakanlığı bayram boyunca et tüketimi, etlerin saklanma koşulları, mutfakta hijyen kuralları ve özellikle bayramda dengeli beslenme konularında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeler haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrimizin kültürel mirasını tanımak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İldem Gesi Fatih Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Hazreti Ebubekir Camii'nin ön tarafta müsait bir ortam vardı. Buradaki abilerimiz, emeklilerimiz ve gençlerimizin bir araya gelerek çay kahve içip sohbet edebilecekleri bir mekana ihtiyaç vardı. Tesisimiz mahallede birlik ve beraberliğin de pekişmesine vesile olacak. Bu sosyal tesisimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Şimdi teftişine başlıyoruz. Tüm eksikleri tamamladıktan sonra hizmete açacağız. İldem bölgesine hayırlı olsun dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, daha önce Yeniden Refah Partisi Yahyalı ilçe yönetimi listelerinde yer alan ve partilerinden istifa ettikten sonra bağımsız kalıp Anahtar Parti Yahyalı ilçe başkanlığına üye olan isimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Anahtar Parti olarak millet iradesine ve seçmen hassasiyetlerine en üst düzeyde saygı gösteren, etik ve ahlaki duruşunu her koşulda koruyan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çerçevede aktif görevde bulunan ve herhangi bir siyasi temsili sürdüren kişilerle ilgili transfer veya benzeri bir siyasi faaliyet yürütmemiz söz konusu değildir dedi. İkinci amatör kümenin sezonun 11. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
4: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Özel, bu ziyareti son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti olarak değerlendirdi. Özgür Özel'in bu görüşmenin ardından parti kurmayları, il başkanları ve belediye başkanlarıyla süreci değerlendirmek üzere üst üste toplantılar yapması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP içindeki tartışmaların kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütülmek istendiğini belirterek, bu durum birilerinin sürekli olarak yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda suç örgütünün parayı nasıl akladığı deşifre edildi. Örgütün Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ve kuyumcuları kullanarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle milyonlarca lirayı nakde çevirdiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı suç örgütüne yönelik dev operasyon zincirinin bilançosunu açıkladı. 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam 49.662 operasyon düzenlendi. Bu dev operasyonlar sonucu binlerce kişi gözaltına alınırken 181 organize suç örgütü tamamen çökertildi. Sağlık Bakanlığı bayram boyunca et tüketimi, etlerin saklanma koşulları, mutfakta hijyen kuralları ve özellikle bayramda dengeli beslenme konularında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrimizin kültürel mirasını tanımak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Demgesi Fatih Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Hazreti Ebubekir Camii'nin ön tarafta müsait bir ortam vardı. Buradaki abilerimiz, emeklilerimiz ve gençlerimizin bir araya gelerek çay kahve içip sohbet edebilecekleri bir mekana ihtiyaç vardı. Tesisimiz mahallede birlik ve beraberliğin de pekişmesine vesile olacak. Bu sosyal tesisimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Şimdi teftişine başlıyoruz. Tüm eksikleri tamamladıktan sonra hizmete açacağız. İlden bölgesine hayırlı olsun dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, daha önce Yeniden Refah Partisi Yahyalı ilçe yönetimi listelerinde yer alan ve partilerinden istifa ettikten sonra bağımsız kalıp Anahtar Parti Yahyalı ilçe başkanlığına üye olan isimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Anahtar Parti olarak millet iradesine ve seçmen hassasiyetlerine en üst düzeyde saygı gösteren, etik ve ahlaki duruşunu her koşulda koruyan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çerçevede aktif görevde bulunan ve herhangi bir siyasi temsili sürdüren kişilerle ilgili transfer veya benzeri bir siyasi faaliyet yürütmemiz söz konusu değildir dedi. İkinci amatör kümenin sezonun 11. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Özel, bu ziyareti son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti olarak değerlendirdi. Özgür Özel'in bu görüşmenin ardından parti kurmayları, il başkanları ve belediye başkanlarıyla süreci değerlendirmek üzere üst üste toplantılar yapması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP içindeki tartışmaların kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütülmek istendiğini belirterek, bu durum birilerinin sürekli olarak yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda suç örgütünün parayı nasıl akladığı deşifre edildi. Örgütün Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ve kuyumcuları kullanarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle milyonlarca lirayı nakde çevirdiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı suç örgütüne yönelik dev operasyon zincirinin bilançosunu açıkladı. 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam 49.662 operasyon düzenlendi. Bu dev operasyonlar sonucu binlerce kişi gözaltına alınırken 181 organize suç örgütü tamamen çökertildi. Sağlık Bakanlığı bayram boyunca et tüketimi, etlerin saklanma koşulları, mutfakta hijyen kuralları ve özellikle bayramda dengeli beslenme konularında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeler haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrimizin kültürel mirasını tanımak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İldemgesi Fatih Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Hazreti Ebubekir Camii'nin ön tarafta müsait bir ortam vardı. Buradaki abilerimiz, emeklilerimiz ve gençlerimizin bir araya gelerek çay kahve içip sohbet edebilecekleri bir mekana ihtiyaç vardı. Tesisimiz mahallede birlik ve beraberliğin de pekişmesine vesile olacak. Bu sosyal tesisimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Şimdi teftişine başlıyoruz. Tüm eksikleri tamamladıktan sonra hizmete açacağız. İldem bölgesine hayırlı olsun dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, daha önce Yeniden Refah Partisi Yahyalı ilçe yönetimi listelerinde yer alan ve partilerinden istifa ettikten sonra bağımsız kalıp Anahtar Parti Yahyalı ilçe başkanlığına üye olan isimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Anahtar Parti olarak millet iradesine ve seçmen hassasiyetlerine en üst düzeyde saygı gösteren, etik ve ahlaki duruşunu her koşulda koruyan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çerçevede aktif görevde bulunan ve herhangi bir siyasi temsili sürdüren kişilerle ilgili transfer veya benzeri bir siyasi faaliyet yürütmemiz söz konusu değildir dedi. İkinci amatör kümenin sezonun 11. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Radyo Radar 91.8.
4: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

0: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: ...26 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1538, Jean Calvin ve yandaşları Cenevre'den sürgün edildi. Kalvinizmin kurucusu Fransız din adamı 1541'de tekrar Cenevre'ye döndüğünde katı bir teokratik yönetim kurdu. 1647, El Siyan adındaki bir kadın Amerikan kolonilerinde cadılık suçlamasıyla idam edilen ilk şahıs oldu. Hartford, Connecticut'ta asılarak idam edilmişti. 1832, Quebec'te Asya kolerası salgını baş gösterdi, yaklaşık 6000 kişi öldü. 1889, Eyfel Kulesi'nin ilk asansörü halka açıldı. 1894, Rusya'nın son çarı 2. Nikola taç giydi. 1926, milli mücadeleye katılmayan memurların görevlerine son verilmesine ilişkin kanun kabul edildi. 1938, Atatürk Ankara'dan son kez ayrıldı. 1938, Amerikan Karşıtı Faaliyetleri İzleme Komitesi ilk oturumunu yaptı. 1946, belediye seçimleri olaylı geçti. Demokrat Parti, iktidarın seçimde yanlı davrandığını, seçim güvenliği olmadığı gerekçesiyle seçimlere katılmadı. 1957, Bolu Abant'ta meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 52 kişi hayatını kaybetti. 1963, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1966, Denizli'de gerçekleşen genel kurul toplantısında Çelik Yeşil Spor Gençlik ve Pamukkale Gençlik Kulüplerinin birleşmesiyle Denizli Spor Profesyonel Futbol Kulübü kuruldu. 1968, Başbakan Süleyman Demirel, "Düzeni değiştirmek isteyenler meczuptur, anarşisttir," dedi. 1970, Sovyetler Birliği yapımı Tupolev Tu-144 süpersonik uçağı Mach 2 hızını aşabilen ilk ticari hava taşıtı oldu. 1972, ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında balistik füzelerin sınırlandırılması anlaşması SALT 1 imzalandı. 1982, Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği Yol filmi, Cannes Film Festivali'nde büyük ödülü Costa Gavras Missing Kayıp filmiyle paylaştı. 1983, Sosyal Demokrasi Partisi kuruldu, genel başkanlığa Erdal İnönü seçildi. 1993, Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabını yayımlamaya başlayan Aydınlık Gazetesi toplatıldı. 1997, Susurluk'taki kazanın duruşmasında kamyon şoförü Hasan Gökçe, 6 milyon 420 bin lira para cezasıyla DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucağan ailesine 100 milyon lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. 1999, Danıştay 8. Dairesi, başı açık görev yapmayı kabul etmeyen başörtülü memurların uyarı cezası verilmeden işten çıkarılmasına karar verdi. 2003, Ukrayna Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Trabzon'un Maçka ilçesi yakınlarında düştü. İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan uçakta 62 askerle 13 kişilik mürettebat hayatını kaybetti. 2006, Endonezya'da 6,3 büyüklüğündeki Java depremi meydana geldi. Depremde en az 5.749 kişi öldü, binlerce kişi evsiz kaldı. 26 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Özel, bu ziyareti son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti olarak değerlendirdi. Özgür Özel'in bu görüşmenin ardından parti kurmayları, il başkanları ve belediye başkanlarıyla süreci değerlendirmek üzere üst üste toplantılar yapması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP içindeki tartışmaların kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütülmek istendiğini belirterek, bu durum birilerinin sürekli olarak yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda suç örgütünün parayı nasıl akladığı deşifre edildi. Örgütün Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ve kuyumcuları kullanarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle milyonlarca lirayı nakde çevirdiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı suç örgütüne yönelik dev operasyon zincirinin bilançosunu açıkladı. 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam 49.662 operasyon düzenlendi. Bu dev operasyonlar sonucu binlerce kişi gözaltına alınırken 181 organize suç örgütü tamamen çökertildi. Sağlık Bakanlığı bayram boyunca et tüketimi, etlerin saklanma koşulları, mutfakta hijyen kuralları ve özellikle bayramda dengeli beslenme konularında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeler haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrimizin kültürel mirasını tanımak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Demgesi Fatih Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Hazreti Ebubekir Camii'nin ön tarafta müsait bir ortam vardı. Buradaki abilerimiz, emeklilerimiz ve gençlerimizin bir araya gelerek çay kahve içip sohbet edebilecekleri bir mekana ihtiyaç vardı. Tesisimiz mahallede birlik ve beraberliğin de pekişmesine vesile olacak. Bu sosyal tesisimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Şimdi teftişine başlıyoruz. Tüm eksikleri tamamladıktan sonra hizmete açacağız. İldem bölgesine hayırlı olsun dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, daha önce Yeniden Refah Partisi Yahyalı ilçe yönetimi listelerinde yer alan ve partilerinden istifa ettikten sonra bağımsız kalıp Anahtar Parti Yahyalı ilçe başkanlığına üye olan isimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Anahtar Parti olarak millet iradesine ve seçmen hassasiyetlerine en üst düzeyde saygı gösteren, etik ve ahlaki duruşunu her koşulda koruyan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çerçevede aktif görevde bulunan ve herhangi bir siyasi temsili sürdüren kişilerle ilgili transfer veya benzeri bir siyasi faaliyet yürütmemiz söz konusu değildir dedi. İkinci amatör kümenin sezonun 11. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Arefe gününün huzuru ve bereketi tüm kalpleri sarsın. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Radyo Radar ailesi olarak Arefe gününüzü kutluyoruz.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar pazar yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Esenyurt semt pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt semt pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle semt pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis semt pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan semt pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt semt pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar semt pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Özel, bu ziyareti son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti olarak değerlendirdi. Özgür Özel'in bu görüşmenin ardından parti kurmayları, il başkanları ve belediye başkanlarıyla süreci değerlendirmek üzere üst üste toplantılar yapması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP içindeki tartışmaların kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütülmek istendiğini belirterek, bu durum birilerinin sürekli olarak yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda suç örgütünün parayı nasıl akladığı deşifre edildi. Örgütün Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ve kuyumcuları kullanarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle milyonlarca lirayı nakde çevirdiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı suç örgütüne yönelik dev operasyon zincirinin bilançosunu açıkladı. 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam 49.660

0: Bizim kültürel mirasını tanımak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İldemgesi Fatih Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Hazreti Ebubekir Camii'nin ön tarafta müsait bir ortam vardı. Buradaki abilerimiz, emeklilerimiz ve gençlerimizin bir araya gelerek çay kahve içip sohbet edebilecekleri bir mekana ihtiyaç vardı. Tesisimiz mahallede birlik ve beraberliğin de pekişmesine vesile olacak. Bu sosyal tesisimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Şimdi teftişine başlıyoruz. Tüm eksikleri tamamladıktan sonra hizmete açacağız. İldem bölgesine hayırlı olsun dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, daha önce Yeniden Refah Partisi Yahyalı ilçe yönetimi listelerinde yer alan ve partilerinden istifa ettikten sonra bağımsız kalıp Anahtar Parti Yahyalı ilçe başkanlığına üye olan isimlerle ilgili yaptığı açıklamada, anahtar parti olarak millet iradesine ve seçmen hassasiyetlerine en üst düzeyde saygı gösteren, etik ve ahlaki duruşunu her koşulda koruyan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çerçevede aktif görevde bulunan ve herhangi bir siyasi temsili sürdüren kişilerle ilgili transfer veya benzeri bir siyasi faaliyet yürütmemiz söz konusu değildir dedi. İkinci amatör kümenin sezonun 11. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Gönlün mabedimdir ömrüm, al senindir gördüm gözümü.

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
1: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Özel, bu ziyareti son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti olarak değerlendirdi. Özgür Özel'in bu görüşmenin ardından parti kurmayları, il başkanları ve belediye başkanlarıyla süreci değerlendirmek üzere üst üste toplantılar yapması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP içindeki tartışmaların kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütülmek istendiğini belirterek, bu durum birilerinin sürekli olarak yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda suç örgütünün parayı nasıl akladığı deşifre edildi. Örgütün Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ve kuyumcuları kullanarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle milyonlarca lirayı nakde çevirdiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı suç örgütüne yönelik dev operasyon zincirinin bilançosunu açıkladı. 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam 49.662 operasyon düzenlendi. Bu dev operasyonlar sonucu binlerce kişi gözaltına alınırken 181 organize suç örgütü tamamen çökertildi. Sağlık Bakanlığı bayram boyunca et tüketimi, etlerin saklanma koşulları, mutfakta hijyen kuralları ve özellikle bayramda dengeli beslenme konularında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrimizin kültürel mirasını tanımak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Damgesi Fatih Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Hazreti Ebubekir Camii'nin ön tarafta müsait bir ortam vardı. Buradaki abilerimiz, emeklilerimiz ve gençlerimizin bir araya gelerek çay kahve içip sohbet edebilecekleri bir mekana ihtiyaç vardı. Tesisimiz mahallede birlik ve beraberliğin de pekişmesine vesile olacak. Bu sosyal tesisimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Şimdi teftişine başlıyoruz. Tüm eksikleri tamamladıktan sonra hizmete açacağız. İlden bölgesine hayırlı olsun dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, daha önce Yeniden Refah Partisi Yahyalı ilçe yönetimi listelerinde yer alan ve partilerinden istifa ettikten sonra bağımsız kalıp Anahtar Parti Yahyalı ilçe başkanlığına üye olan isimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Anahtar Parti olarak millet iradesine ve seçmen hassasiyetlerine en üst düzeyde saygı gösteren, etik ve ahlaki duruşunu her koşulda koruyan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çerçevede aktif görevde bulunan ve herhangi bir siyasi temsili sürdüren kişilerle ilgili transfer veya benzeri bir siyasi faaliyet yürütmemiz söz konusu değildir dedi. İkinci amatör kümenin sezonun 11. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
3: Kayseri'nin çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
4: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
5: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
6: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
3: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
5: Evet.
3: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün Tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllörlük.
5: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
3: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
6: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param,
5: benim param,
6: benim, o da benim.
5: O da benim.
6: Senin param,
5: senin param,
6: o da benim.
5: O da benim.
4: Benim param benim.
5: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
4: 2011.
5: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak kadar.
3: Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
7: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
3: Tamam.
7: Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli.
3: Hepinize selamlar olsun, yol açık bugün itibariyle de başlıyor.
2: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla yol açık başlıyor.
3: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda Arife Gün bile size yayın ulaştıran sabah programında Yol Açık'ta. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Mustafa Bayram. Stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikteler. Önce onlara birer hoş geldiniz diyelim. Halil Bey günaydın, Ahmet Bey günaydın efendim.
5: Günaydın, hayırlı sabahlar.
6: Günaydın, günaydınlar herkese.
3: Öncelikle Arife'niz mübarek olsun. Yarın karşılayacağımız Kurban Bayramı ile beraber zaten tatilin içerisindeyiz. Tatil gibiyiz. Aslında sarhoş berduş gibiyiz. Ortada tatil olmayanlar bile herkes bir tarafta. Yani dün bir veri görebildiniz mi pazarda, piyasada bilmiyorum ama mesela çarşı pazar canlılığı dersen yok. Dışarıda hareketlilik dersen yok. İş dersen yok. Kurban pazarları dersen boş.
5: Doğru. Bir düven önü kalabalık.
3: Bir düven önü kalabalık. Evet. En ucuzumuzun olduğu yer kalabalık.
6: Maalesef mezarlık kalabalık.
5: Bugün bayağı bir kalabalık olur.
3: Yani dün ben böyle bir hayretler içerisinde, hapşur hapşur ya problem değil, yayına gitsin damarların çatlayacak. Hayretler içerisinde böyle ortalıktaki boşluğu ve doluluğu, yani Tatava, Arefe. Bugün inşallah birazcık daha hareketli olur. Esnaf da bugünü bekliyor. Vatandaş da bugünü bekledi muhtemelen. İnşallah ticaret döner, inşallah hayırlı rızıklar kazandırırlar diye umut edelim. Ama şimdiden de hem Arefenize hem de bayramınızı kutlamış olalım.
5: Hem böyle... Arefe günü mezarlık ziyaretleri çok olacak. Bu vesileyle de şunu söyleyeyim. Özellikle asri mezarlık. Girişi bir tane, çıkışı bir tane. Tüm cenazeler oradan kaldırılır neredeyse.
6: Yan taraftan bir tane daha çıkış var ama orayı pek kullanan olmuyor.
5: Orayı kullanan yok. Ana giriş var. İşte caminin olduğu bölge. Çıkışta, girişte ve çıkışta, cenaze öncesi sonrası, cuma günleri öğlen saatlerinde tam anlamıyla trafik kilitleniyor. Mutlaka ama mutlaka buraya başka bir önlem, başka bir giriş çıkış, başka bir düzenleme yapılması lazım. Ha, sürücülerde de hata var, hakkına riayet etmeyen var. O başka bir şey ama trafiğin kendisi sıkıntılı.
3: Mesela biz ne yapalım?
5: Daha fazla. Bilmiyorum. Girişi yan taraftan verebilir, arka taraf o beş tepeler tarafından başka bir giriş verebilir ya da çıkışı direkt oradan verebilir. O giriş çıkış ciddi anlamda sıkıntı.
3: Bence servis filan ayarlayalım.
5: Servis, Zinkartı cenaze gibi, servisi. Ha? Tabii.
6: Ya mezarlığımızın içerisinde büyük bir otopark alanı olmadığı için ön taraf kullanılıyor, yoldan taraf.
3: Ön tarafta da büyük bir otopark alanı var. İçeride de büyük demeyeyim ama fena olmayan bir otopark var. Şimdi bizim sorunumuz şu. Cenazeye kim gidiyor? Cenazeye genelde yaşı yaklaşanlar gidiyor. Mesela 20'nde 25'inde cenazeye kaç sefer gidiyordun? Şimdi kaç sefer gidiyorsun? Çok gidiyoruz. Hal böyle olunca hepimiz bir arabayla gidelim. Cenazenin de kapısında inelim istiyoruz. Sen Beştepe'ler tarafından giriş yapalım mezarlığa. Oradan yürüyerek gelsin insanlar. Gelirler mi? Yine en yakın kapıya geri park edecekler. Bizim şehirsel olarak, insansal olarak en büyük kültürümüz o.
5: Otoparktan mesela, bahsetmiyorum ben. Ya? Trafik kalabalık olur derken. Hayır.
3: Ya?
5: Önündeki kavşaktan bahsediyorum. Ha.
3: Yani ona eyvallah.
5: Fırat
3: Caddesi'ne
5: dönen.
3: Ben otoparktan bahsediyorum.
5: Hayır,
3: sen de öyle zannetmedin Ahmet Bey. Otopark
5: hayır,
3: zannetmedin.
5: Ben mi yanlış söyledim o zaman?
3: Bilmiyorum. Belki sen doğru söyledin de biz seni yarım dinliyoruz.
5: Otoparktan bahsetmiyorum. Oraya giren çıkan kavşak ve yoldan bahsediyorum.
3: O kabul. Kavşakla alakalı sıkıntılar.
5: Kavşak. Çünkü tek bir yerden giriş yapıyorsun oraya. Yani şehir istikametinden evet. Geldiği zaman. O orta göbek. Sağ taraf Fırat Caddesi. Sol taraf organize. Yani Altınoluk'a dönen yol. Tam o kavşak.
3: İkinci girişimizde Altınoluk'a doğru giderken orada caminin köşesinde bir kavşak daha var. Oradan da dönüp gelebiliyorsun mezarlığa.
5: Oradan dönüp gelmiyor millet.
3: İşte Beştepe, o zaman ne oluyor? Beştepe'lere de konuşsan oradakini dönüp gelmiyor. Yani aslında aynı noktaya geliyoruz. Biz büyük şehirde yaşamaya ya da şehirde yaşamaya henüz tam olarak alışabilmiş değiliz. Şuradan Bankalar Caddesi'ne gideceğiz. Mesela örnek veriyorum, $50 para alacağız bir dövizciden. Ne yapıyoruz? Arabayla girip Bankalar Caddesi'nde yer arıyoruz. Yetmedi, yandaki otoparkı pas geçiyoruz. Çünkü o $50 alabilmek için ya da bir küçük dolar, bir küçük altın alabilmek için 10 liraya 20 liraya pazarlık ediyoruz ya. 4 tane dükkan geziyoruz ya zaten hali hazırda. Şimdi onu bırakıp 50 lira 70 lira otoparka para mı vereceğiz? Bunu da vermek istemiyoruz. Onun için Bankalar Caddesi'ne girip müsait olan ve müsait olmayan engelli bank parkı, işte yaya geçidi falan fark etmeksizin bir yere arabayı koyup bir yarım saat işimizi halledip çıkmak istiyoruz. Mezarlığa giderken de aynısı. Yani bunu bir eleştiri olarak görün ama bu bize kendi eleştirimiz. Buna yapılacak bir çözüm yok. Mesela Düven önündeki trafik. Dedin ya en kalabalık yerimiz orada diye. Düven önünde otopark yeri bulma şansın kalıyor mu?
6: Yok. Mümkün değil. Yok.
3: Araba park etmek yasak. Üçüncü sıraya kadar araba parkı var. Trafik ekipleri kontrol ederse rahatlıyoruz. Etmezse rahatlayamıyoruz. Sonuç arabayı işte atıyorum 500 metre ileri gidip ya da arkadaki ücretli otoparka koyup biz dönelim şuraya doğru geçelim deme ihtimalimiz çok zayıf. Bunun için de biz bu şehirde kavşak problemini, otopark problemini, yoğunluk problemini ne hikmetse ısrarla ve inatla aşamıyoruz. Yani bu da birazcık dediğim gibi yani insana bağlı bir hadise. Baştan yine söylüyorum, büyük şehirde yaşıyoruz arkadaşlar. Yani bahsettiğimiz yer köy değil. Hani şuradan köyden çıktım, köy kahvesinin önüne gittim, araba park ettim diyebileceğim bir alan değil. Koskoca bir nüfusu var, 1,5 milyonluk insan kalabalığı var. E mezarlık diyorsun, asli mezarlık. Şu an normalde oradan kaldırılması lazım diyebileceğimiz kadar merkezi alanda kaldı mezarlık. Ama hala ısrarla inatla definleri devam ediyor. Eski mezarlardan devam ediyor. Yeni mezar yerleri açıyoruz. Arkaya doğru açmaya devam ediyoruz. Sonra diyoruz ki efendim buranın kavşağı. İleride fazla değil 500 metre ileride 1 kilometre var mıdır ara? Caminin oradaki döndüğü yer. Hadi en fazla 1 kilometre olsun abi. 1 kilometre. 1 kilometre ilerideki kavşaktan dönmek insanlara zul geliyor. Şuradan hemen 2 dakika gideyim diye. Karşı tarafa park edip karşıya yürümek zul geliyor. Ama mezarlık konusunda sadece şunu söyleyeyim. Karşıdan karşıya geçişle alakalı hastane mezarlığın kapısının önünde bir üst geçide ihtiyacımız var.
5: O olması lazım. O öbür taraf marketlerin olduğu yolun karşı aynen tarafında, Hürriyet tarafında bazılar oraya koyuyor ve karşıdan karşıya orada bir yaya geçidi falan da yok. Hoş, yaya geçidi olsa da kimse de durmuyor zaten. O da ayrı bir mesele.
3: Orada belediye orta banketleri yükseltti ki vatandaş buradan geçmeye ısrar etmesin diye. Nereden geçecek vatandaş?
5: Nereden geçecek? Şimdi arabayla 1 kilometre gidersin de yürüyerek 1 kilometre git, 1 kilometre.
3: Yani ben kalabalık ya da protokol cenazesinde genelde karşı tarafa koyuyorum arabayı mesela. Evet. Kafam rahat etsin, yer bulabileyim diye. Üst geçidin yok. Biz geçiyoruz, geçiyoruz bir şekilde seke seke geçiyoruz. Ama yaşlı var. Yaşlılar var. Yanlış anlamayın, gerçekten cenaze işi birazcık yaşlı işi. Akranları artıyor.
5: Yani anladın şu mı? Yapılabilir. Belki oradaki kavşak iptal edilebilirse tabii ki orada bir yol durumuna bakacaklar. Mezarlığın o kapısına doğru kavşağa yaklaştırıp oradan giriş çıkışları, kavşaktan bahsediyorum. Otoparktan değil, mezarlığın kendisinden değil. Kavşaktan bahsediyorum. O yapılırsa Fırat Caddesi'ne giden ve Fırat Caddesi'ne gelenleri en azından rahatlatır.
3: Bilmem. Bu bir tercih ama bizi alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz sürece kalabalık olacak. Bak şimdi yarın kurban kesimi var. Muhtemelen Elegöz tarafında, Akin tarafında kesim yine artacak. Geçen sene jandarma komutanımıza Bilgehan Paşa'ya özellikle rica etmiştim. Bu sene muhtemelen arkadaşlar yine tedbirler alacaktır. Bir önceki sene, geçen yıl değil, önceki sene kilitlendik. 10 dakikalık yolu 1,5 saatte falan gidebildik. Tek şeritli bir yol. Evet. Şimdi burada bir alışkanlık var. Kesimleri merkezde yapma. Binanın önünde yapma. Orada yapma. Burada yapma. Nerede yapacağız? Ahırlar o tarafta. Aldığımız yerde kestirelim. Adamlar da tertibat kurmuş. Yol 2 şerit. Hatta 1,5 şerit.
5: Geliş geliş.
3: 1,5 şerit hatta. Yani solluyorum desen karşı taraf kilitleniyor. Bu arada elini kolunu kesen var, ambulans var, otobüs var. Hepsi beraber kilitleniyor. Yarın yine aynı sıkıntı yaşanacak.
5: Ya Allah sürgüsün, dediğin gibi orada bir kaza olsa, bir yani bir büyükbaş hayvanın birine bir saldırısı.
3: Ki mümkün. Kesen mümkün.
5: Olsa ambulans gidemez.
3: Kan kaybından ölür adam gelene kadar.
5: Kan kaybından ölür. Allah sürgüsün. Bak hem o Akin, Yazır, Boztepe, o bölge, bir de öbür tarafta işte Güneşli istikametine doğru orada ne var? Buğdaylı, Akçakoca, buralar çok yoğun besicilik yapılan ve kurban kesim alanları neredeyse. Ora gibi Buğdaylı tarafı da kilit.
3: Dolu.
5: Sürücülerin hatası yine var.
3: Nereden başlıyor? Yeşil Mahalle meydana itibariyle trafik ve yoğunluk başlıyor. Tamam, yani orada işte bahçeli yerler var, kesilebilecek yerler var. Yıllarca mesela Yeşil Mahalle Meydanı'ndaki dönüşler filan kapatıldı. Ki burada trafik oluşmasın diye. Şimdi döndün o Elegöz, Akin vesaire tarafına ya da Akilet tarafına doğru kaymaya başladı. Çünkü koskoca şehir kurban kesmek için ya bu tarafa ya Mimar Sinan tarafına ya Ambar tarafına hatta Hürmetçe Organize tarafına doğru gitmek zorunda kalıyor. Otomatik olarak bir trafik akışı oluşuyor. Tedbirin var mı? Şöyle tedbirin yok. Yılda bir sefer yapılıyor ya. Yılda bir bu kalabalık hal böyle olunca ya o 4 şeritli yol mu yapalım diyor adam, iş bitiyor. Alternatif alanlarımız var mı? tartışılır. Hani kurban kesim yerleri, kurban satış yerlerinde bir alternatif oluştu. Ama birazdan da konuşuruz. Kurban öncesinde hakikaten can yok. İnsanlar kesebiliyor mu, kesemiyor mu? Bu ayrı bir hadise. Şu an itibariyle 40-45 bin lira bandında büyükbaşın hissesi düşüyor. Yani 4-5 kişiyle görüştüğümde aynı rakam aldım. Kayseri üzerinde herhalde bu düşmüş. 45 bin lira da büyük rakam kardeşim, yalana gerek yok. Çok. Yani şimdi adam gerçekten tabii adamın gerçekten böyle bir ihtiyacı ve durumu varsa, ihtiyacı demeyeyim, durumu varsa bir şekilde zorluyor bu rakamı. Ama diğer taraftan 5 bin liraya 6 bin liraya Afrika'da kurban kesiyoruz diyen yerlere verip kurtulmak daha pratik geliyor. Çünkü et alınca da bitmiyor. Kestiriyorsun, bir de o etin masrafı var. Tabii. Anladın mı? Kestirdin, doğradın, biştirdin, dağıttın. Dağıtmak bir zul. İşte yerine ulaştırmak bir zul. Bir de bizim Kayseri'de adettir. Bundan sucuk pastırma yapacağız adeti. Kıyma çektireceğiz adeti. Eve et girsin adeti. Başka bir zul.
5: Onun da masrafı var.
3: Onun da masrafı var. Yani sen şu an 43-45 bin liraya kestiriyorum dediğin kurban, en iyimser ihtimalle 50 bin lira parçaladın, söktürdün derken büyük rakam kardeşim.
5: Emeklinin 2,5 maaşı neredeyse. Çok büyük bir rakam. Emeklinin büyükbaş böyle 45-50 bin lira vermesi ya, yok ya, imkansız ya.
3: Şimdi ibadettir, keşke versek ve verebilsek ayrı bir hadise, ama vatandaş artık şöyle düşünüyor. Şimdi memurda desen, atıyorum bugün itibariyle 50 bin liraya çalışan bir belediye personeli olarak görüşü. Şimdi bir maaşı kurbana verdik. Ortalama iki maaş tatile verdik. Lan neyle geçineceğiz? Zaten öyle bir geçim yok.
5: Özellikle emekliler şunu yapıyor. İşte annemden örnek vereyim. Yani Ahmet Bey'in de aynı şey başında. Yani annemin maaşı 18 bin lira maaşı var. Emekli maaşı. Babamdan kalan 18 bin 200 mi? Öyle bir şey maaşı. Oğlum diyor, ben diyor 35-40 bin lira nasıl vereyim? Veremez.
3: Doğru.
5: Zaten diyor tek başımayım. Oturup da diyor 30 kilo 40 kilo eti yiyecek halim de yok zaten diyor. Son 3 yıldır 4 yıldır neredeyse yurt dışına ya da yurt içine Kızılay ya da Diyanet üzerinde 5, 8, 10 bin lira neyse, ki rakamlar da çok uygun.
6: Ona kurban düşer mi?
5: Anneme mi? Ya normalde düşer düşmez. Onu bilmiyorum ama kadın o şeyi, ibadetini yapmak istiyor. Onun uhreviyatına ulaşmak ya da sevabına ulaşmak istiyor. Eyvallah. Orada bir 8-10 bin lira bütçe ayırıyor, biriktiriyor ve bağış zorla yapıyor. Yani ibadet mi ibadet, sevabını aldı mı aldı.
3: Şimdi. Zorla biriktiriyor hatta. Tabii. Yani böyle şimdi dişinden tırnağından.
5: Birçok insan da mesela, şimdi emekliler diyoruz da asgari ücretlerinin durumu çok mu farklı? 28 bin lira maaşla 45 bin lira büyükbaş hayvana nasıl girecek?
3: Mümkün değil canım.
5: İki maaş. Çok zor. İmkan hele hele, yani tamam evi de kiradaysa yani kurban bile düşmez, o ayrı mesele, ama ya insanlar bu ibadeti yerine getirmek istiyor, şartlarını zorluyor. Ya kesme kardeşim, ya ben kesmeyeyim diyemiyoruz işte. Adam onun ezikliğini hissediyor. O mutluluğa erişmek istiyor.
3: Kesmediğin günün oldu mu Ali'cim?
5: Benim mi? Hı-hı. Bir kez.
3: Bak benim de o bir kez bir oldu. Kez o bir oldu. O bir bayramı yıl, unutamam.
5: Bir yılı o dediğin gibi unutmuyorum.
3: Unutamam. Yani yoktu gücüm. İşte yani yardımcı oluyorsun bir taraftan da diğer tarafa. Evet. Ailem var, çoluğum var, çocuğum var. Şöyle dönüyorsun. Biz kurban kesmiyor muyuz diyor. Bak zor iş. Çok kesme. Zor. Bunu yıllara sahip adet etmiş, alışmış insana kurban kesmiyorum demek zor iş. Çünkü bu bir, yani bir bayram kutluyorsun. Bunu şöyle düşün. Ramazan bayramı geliyor ama eve şeker almıyorsun gibi düşün. Ya bu kadar küçük değil, evet farkındayım, ama bu bir bayram. Evet. Ve insanlar bunu hareket ettirmek, bunu yakalayabilmek için mücadele ediyorlar. Yıllar geçmiş, 20 yıldır kesmiş adam. Bu sene kesemedik diyor. Kesemedik demek yerine şu an şu daha rahat. İşte biz bağış yaptık. Hatta bunu da artık elitist bir tavıra döndürmeye başladık efendim. Biz bağış yaptık, oraya gitti. Ha, Allah hepsininkini işte kabul etsin.
5: Sözü oraya getirmeye çalışıyorum. İşte bu tarz insanlar, düşünenler de yurt dışına. Bak 5 bin liraya 6 bin liraya kurban var yurt dışında.
6: Bir de bu işin dolandırıcıları var.
5: Ondan sonra da başka işler çıkıyor ortaya. Ha, öbür taraftan tatile gitmek isteyip de yani, durumu maddiyatı iyi olanlar da, onlar da bağış yapıyor. 2 hisse bağışlıyor, 3 hisse bağışlıyor gücüne göre. Artık bu bir ticaret.
3: Hacım şöyle 40-45 bin lira büyükbaşa para verince 4 bin liraya 4500 liraya şu an Afrika'da kurban kesiyoruz diyorlar. Ki hakikaten kesiyorlardı bu arada. Hepsi için söylemiyorum. Yani 4 bin 4500 liraya Afrika'da kurban kesiyor. Diyor ki 10 tane girdim diyor. Aynı para.
5: Evet.
3: 10 tane. Şimdi ibadet ibadet olmaktan, çok özür diliyorum, Allah herkesinkini kabul etsin. Durum ve şartları itibariyle bunu yapmak zorunda kalanlara gerçekten bir itirazım yok. Ülkenin durumu da bu işi zıvanadan çıkarttı. Yani normalde kurban ibadeti nedir kardeşim? Kesersin. Bunun mümkünse hepsini. evinin ihtiyacını verse belli bir miktarını evine ayırarak geri kalan kısmını bu eti mutfağa girmeyen insanlara dağıtırsın. Bu ibadetin ana tereniminde de şu vardır. Yani o hissi alırsın. Bu insanın içindeki o tabiri caizse o baskın duyguyu tüketmek adına da bir yöntemdir. Hani arınma gecesi diye film çekiyorlar ondan sonra. Anladın mı? Yani bak ruhsal tarafı var, psikolojik tarafı var, yokluk tarafı var. Mesela sana ben yıllarca şunu gördüm, ben bunu hissettim. Allah esirgesin şu an böyle bir hissiyatımız yok. Yokluğa düştük, ormana daha düştük, canımızı kurtaracağız dedik, savaşa girdik, yokluktayız. Bir hayvanı boğazlayıp bunu parçalayıp bunu yiyebilecek kabiliyetin bile kalmıyor. Bak bu bunun için bile bir ilman. İster böyle bak ister bakma. Bunların hepsini yok ettik. Kesebilecek adamı kestirmez ettik. Kesebilecek adam maddi gücünden dolayı artık kesemeyecek hale geldi. Bugün itibariyle buna rağmen kesebileceğim diyen adam da bunu şov haline dönüştürdü. Çok özür diliyorum. Tersi düşünenlere hiçbir itirazım yok. Allah herkesin ibadetini kabul etsin. Ben eve et girmesin. Ben evde et yemiyorum. Ben bunu Afrika'ya, ben bunu şuraya, ben bunu buraya, ben bunu derneğe vesaireye gönderdim. Ne kadar fazla dernek organizasyonu var. Delirmiş gibi.
5: Ben sana bir rakam vereyim mi? Bak, evet. Türkiye'de kaç tane aile var? Aile olarak yaklaşık 25 milyon aile. Kimi 2 kişiden oluşuyor, kimi 8 kişiden. 25 milyon. Peki kurban kesen yani veya da bağışlayan Türkiye'de bir 5 milyon kişi var mıdır Mustafa?
3: Bilmem. Belki var. Rakamını bilmiyorum.
5: Bak faraza konuşuyorum ama etrafta çok fazla duyuyoruz zaten. Doğru. Çok fazla görüyoruz. Bizzat hisse.
3: 1 milyon olsun, bak, 2 milyon olsun canım.
5: 5 milyon kişi ortalama 5000 liradan baz aldığımız zaman rakam ne kadar biliyor musun? 25 milyar TL yapıyor.
3: Pazar
5: rakamın,
3: büyük.
5: Rakamın büyüklüğüne bakar mısın? Daha 5000 liradan. Şimdi yurt içinde bir yerlere bağışlarsan 10, 12, 13, 15 bin liralar da var. Ben hepsini 5000 liradan aldım. 5 milyon kişi 5000 liradan 25 milyarlık bir cirodan, pazardan bahsediyoruz. İşte o yüzden hani dedin ya ne kadar çok bu organizasyonlar arttı. Pazar büyük. Çok büyük bu.
3: Şimdi konu. Geçen gün bayramdan önceydi. Dedi ki babam, oğlum dedi bir tane de dedi şuradan bir yere annen adına şunu bağışlasak dedi. Olur baba dedim. Derneğin adını buldum. Derneğin IBAN vesaire numarası yok. Bahsettiği derneği biliyorum. Tam bildiğimiz bir dernek yani. Derken Google beni başka bir yere yönlendirdi. Kurban bağış diye. Ben o zannettim. Bak şu halimde bu kadar teknolojinin içinde bu halinde. Gir dedim. Numaraları filan verdi. IBAN numarası yanlış. Allah'tan yanlış. Bu arada numara telefon numarası giriyorsun. WhatsApp'tan tak diye döndüler. Bilmem bir şey. Kardeşim nasıl güveneceğiz biz size dedim. Şirketin adı var. Bir Afrika bilmem bir şey limited şirket. Diyor ki bizi diyor ticaret sicilden vırttan zırttan. Lan kardeşim sen şirket kurmuşsun hep topu. Yani şöyle düşün. İşte senin bir şirketin var. Radyo radar AŞ. Sordur beni diyorsun ya. Yani ben ticaret sicilde varım. Ne alakası var? Ben varım diyor. Kardeşim güvenemedim diyor. Efendim biz şöyle kesim yapıyoruz diyor. Ver yeter ki ver. Ve karşında bir şirket var sadece. Ve diyor ki ben resmiyim diyor. İş jargon çok iyi. Beni diyor ticaret sicilden vesaireden kontrol edebilirsin diyor. Şirketsin lan. Yani bu ülkede her gün yüzlerce şirketi girip kurabiliyorsun ya.
6: Olabilirsin. Herhangi bir şey satmıyor da olabilirsin. Şirketsin. Kağıt üzerine kurulmuş bir şirket.
3: Adamlar sitede görünen ünvan ile vakfın ünvanı ile alakası yok. IBAN'la da alakası yok. Bana şirkete göndertiyor parayı. Şimdi eğer bu iş gönül işi ise vakıf olması lazım. Doğru mu kardeşim? Vakıf dernek olması lazım. Yani evet. Biz işte atıyorum Kızılay'a verirken Kızılay'a şeye falan vermiyorsun. Yani Kızılay bir dernek vakıf statüsünde. Sen bununla alakalı yapıyorsun. Yani orada işin üç kağıdı çok fazla var. İşin gözü çıkmış durumda. Vatandaşı hem kandıranlar hem de kandırmayanlar var. Ama hülasası kurban ibadeti mümkünse civarınız etrafınızdan başlar. O gün sen bir şey söyledin. Bugün ekonomiye vesaire çok fazla girmedim. Piyasaların çoğu da kapalı. Argıncıklısın. Şu an itibariyle desek ki ya Halil Argıncık'ta kaç ailenin ihtiyacı vardır?
5: O kadar fazla ki. Şimdi, en az yarısı söyleyebilirim.
3: Harikasın.
5: En az.
3: Şimdi desem ki sana bölgesel söylemiyorum bu herkes için geçerli değil ama bölgeler buna müsait olduğu için. Eskişehir bağlarında kaç ailenin evine et gidememiştir son 2 aydır?
5: Yarısı
3: ya, aydır.
5: Yarısı. Direkt yarısı.
3: Boztepe'de, Sancaktepe'de, Yeşil Mahalle'de, Oruç Reis'te. Kaç ailenin ya? Bir şöyle bir hesap etsenize. Arkadaşlar bugün et dediğiniz, kıyma dediğiniz 1000 liradan başlıyor. Cilindir kıyma dediğin 900 küsür liradan filan başlıyor. Ve bunun bir kilosuyla sebzeyle vırtta zırtta karıştırarak 2-3 öğün yemek yaparsın. Doğru mu? eğer et olarak yiyeceğim, şöyle bir ızgaraya atayım da şöyle bir et yiyeyim diyorsan, bir kiloyla iki kişiyi ancak doyursun.
6: Doğru.
3: Doğru mu? Yani kalabalık aile, horantalı ailelerden bahset. Biliyorsun zaten bunu. Bu insanlar aylardır et yemiyor. Allah'tan beyaz et, tavuk denen bir hadise var. Kilosu uygun da. Oradan ne bir şekilde gideriyor.
5: Kilosu ne kadar?
3: Tam tavuk aldığında 150 lira filan, 120-150 lira civarında kilosu.
6: Yalnız bu konularda da bence mahalle muhtarlarına bir görev düşüyor. Şimdi bu şekilde bahsediyoruz. Kaç aile et alamıyor. Yani geçimle alakalı sıkıntılarından bahsediyoruz. Kurbanı kestiğin zaman da ya ben bunu kime vereceğim diye sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Yani ne zaman böyle bir ihtiyaç olsa, ben mesela Mimsin'de otururken yukarıda muhtara gittim. O sene hanımla beraber et aldık. O zamanlar Mimar Sinan Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde, ta yıllar önce ilk evlendiğim yıllarda mesela orada oturuyordum. Ya şimdi etraftaki hani konuyu komşuyu tanımıyorsun ya. Kimin ihtiyacı var onu da bilemiyorsun. Yukarı mahallenin oranın muhtarına vardık. Dedik ki ya böyle böyle etimizi kestik. Biz burada bir ihtiyaç sahipleri kim varsa bize onlara yol göster. Hani onlara güzel bırakalım. Ya da sen tanıyorsan sana bırakalım. Hani görmemiz şart değil yani o insanı. Sonuçta biz bir şeyde bulunuyoruz. Yani bir ibadette bulunuyoruz ve bunu bağışlamak istiyoruz. Bu şekilde bence mahalle muhtarlıklarının bir görev üstlenmesi lazım. Çünkü elinde etle ondan sonra kalıyorsun. Ben bunu kime verecektim? Tanıdık kim vardı diye kalıyorsun.
5: Bu görevi zaten yapıyorlar muhtarlar. Hakikaten her bir mahallenin muhtarı ev ev. Kimin neyi var, neyi yok, neye ihtiyacı var hepsini biliyorlar. Net bir şekilde biliyor.
3: Bunu işte açması lazım. Yani buna ulaşılabilir olması lazım. Ya da en azından işte atıyorum muhtar sen bir ekip kur. Anladın mı? Dört tane gönüllü genci alalım.
6: Ağzası var, şey var tabii.
3: Tabii genç. Dört tane gönüllü genci alalım. Biz etleri sevimler halinde sana getirelim, sen paketlerini dağıt diyebilecek bir organizasyon güzel olurdu. Ama hikaye şu, girdiğim nokta da şu, bu eksikliklerimizden bir tanesi. İnsanların yana yakala yurt dışı bağış diyerek baktığı yerde, yanlış anlamayın ama benim komşum aç kardeşim.
5: Evet.
3: Bak, benim komşum bu şehirde yaşayan, senin her sabah otobüste, tramvayda, meydanda karşılaştığın adam aç. Açtan kastettiğim hadise şu, o eti görmüyor. Sorun kasaplara ya. Sorun bir tane ya. Kaç tane kasap, kaç tane mesela bölgeye gidip de Eskişehir bağlarına büyük kasap açan fidan var mı? Hacılar yolunda var, Hisarcık yolunda var. Çay bağları yolunda var, öbür tarafta var. Kasap yok demiyorum.
5: En lüksünden var.
3: Heh. Bu adamlar, bu insanlar et yemiyor. Bu ibadet bunun için geçerli. Sen bu kısımları bırakıp, kimse kusuruma bakmasın, burada Kızılay dahil ve başta olmak üzere bu işi ticarethane mantığında, hadi kardeşim bana bağış yapın, hadi kardeşim bana bağış yapın diyenlere de çözüm. Bunun ucunu bu kadar pervasızca açan noktalara da çözüm. Bağış yapıyoruz, nereye gidiyor? Efendim Afrika'dakilere gidiyor. Haklısın. Afrika'da 400-4000 liraya, bugünün parasıyla 100 dolara, 80 dolara, 70 dolara, 90 dolara hayvan bulup kestirebiliyorsun. Ve dağıtabiliyorsun. Afrika'dakiler de doysun, bence de doysun.
5: Ama 1000 dolar. Orada 100 dolar.
3: Ama senin komşun aç. Senin komşun aç. Ve bu hikayeyi bu noktaya doğru getire. Açık söyleyeyim, biz de bu et fiyatları böyle devam ettiği sürece, bakış açımızda bu mantıkla popüler hale getirmeye devam ettiğimiz sürece, yarın bir gün bize de şöyle bakacaklar. Aa, siz hala kurban mı kesiyorsunuz? Etle kanla filan mı uğraşıyorsunuz? Bağışlayın canım, gitsin. Lan bu ibadet bu değil. Bu ibadet bu değil. Şimdi zekat vereceksin. Ramazan döneminde de bunu yaşıyoruz. Zekat vereceksin. Kime düşer? Yakın eşrafınla, ailenle başlar. Tamam. Komşunla başlar. Ondan sonra seker. Sen etrafına, yani dibini aydınlatmıyorsan, sen etrafına ben buradayım demiyorsan, sen neyin hikayesinden bahsediyorsun? Biz zekatı verdik, şu vakfa gönderdik. Vakıf ve derneklerin bu anlamda açlığını çok rahat anlayabiliyorum. Çünkü her biri bu parayla besleniyor. Şöyle besleniyor. Diyor ki ben bu yıl, diyor, misal veriyorum, Halil'in söylediği 20-30 milyarlık bir pazardan bahsediyorum. Ben, diyor, bu yıl 100 milyon, 500 milyon hayır hasenat dağıttım. Kimden dağıttın? Benden dağıttın. Sen benden almasan da dağıtacaktın. Bana de ki muhtarlar konfederasyonunu oluştur. Muhtarlar federasyonunu, muhtarlar birliğini oluştur. Kardeşim ben mahalledeki aça ulaşıyorum dedi, anlayayım.
6: Kime dağıttın?
3: Diyor ki bizim derneğe gelip giden öğrenciye verdim. Onlara yemek olarak verdim. Bizim derneğe, bizim tarikata, bizim cemaati yakın olan arkadaşların evlerine gönderdim. Peki diğerleri? Sana tabi değilse, bir organizasyonun içerisinde değilse, ne hali varsa görsün. Halbuki din bize böyle bir şey söylemiyor. Hani şöyle düşünsenize, Peygamber Efendimiz zamanında, sahabeler zamanında ve sonraki zamanda bağış dernekleri mi vardı? Bak, Afrika'da kurban mı kesiyorlardı?
5: Bak şurada işini doğru yapan o dernek ya da vakıfları tabii ki tenzih ederek konuşalım. Hepsi böyle değil. Çok iyi bildiğim birkaç tane işin içinde olduğum ya da geçmişte işin içinde olup da bu mesela sen biraz önce söylediğinin dışında ev ev arayıp ihtiyaç sahibini bulmaya çalışan, gecesini gündüzüne katan dernekler de var. Allah onlardan razı olsun. Amin. Bak bunlara sözümüz yok. Senin de yok, benim de yok, hiçbirimizin yok. Ama öbür taraftan da ortada büyük bir pazar var. Ve işin içinde de art niyetliler de var. İşte biraz önce söylediğin örnekteki gibi. Art niyetliler de var. Ha bize düşen ne? Vatandaşa düşen de doğru yere vermek için doğru vakıf ya da derneği araştırmak da bize düşüyor. Güvenilir yeri bulmak da bize düşüyor. Reklamını bir tane gördük. Aa 4000 liraymış, hadi şuraya vereyim dememek gerekiyor.
6: Yani ibadetin ucuzuna kaçmayacaksın.
5: Aynen öyle.
6: Zahmetinden kaçmak için parayla kurtulmaya çalışıyoruz.
5: Öbür taraftan Ahmet Bey'in söylediği gibi bak, muhtarlar bu işi en iyi bilenlerdendir. Talas'ta oturuyorsun, bahçeli evlerde oturuyorsun, çay bağlarında oturuyorsun. Etrafında yardıma muhtaç kimseyi bulamıyorsun. Ben eti kime dağıtacağım dediğin anda muhtara git. Çay bağlarının muhtarı orada bulamaz da, ihtiyaç sahibi de. Git Eskişehir bağlarına, git Yeşil Mahalle'ye, Argınca'ya ya da ne bileyim Mimar Sinan'a. Git oranın muhtarını bul. Elinde telefon var, internetin var. 3 dakikanı almaz ona ulaşmak. Koy arabana 5 kilo mu, 10 kilo mu, 20 kilo mu, kaç ne kadarlık dağıtacaksa git o muhtara konuş, o sana yol verir, yol gösterir, destek olur.
3: Burada riske girmemek adına belki bazen uzak duruyorlar ama belediyeleri bu anlamda samimiyetle söylüyorum, organizasyonun içine dahil etmek lazım.
5: Bence de.
3: Mesela Koca Sinan'da, Melikgazi'de, Talas'ta her bir belediyenin yardıma muhtaç insanlarla alakalı bir yardım organizasyonu var. İşte atıyorum neydi? Verenel var mesela Koca Sinan'da. Şimdi Ahmet Başkan'a deseniz ki başkanım biz yardımı gönder de halledelim der. Kurban konusunda da bu işin ucunu aşmak lazım bu insanlara. Yani ve hızlandırmak lazım. Bu kadar vakıf ve derneğin baskısından belediyeler topa girmiyor. Yani bu baskıyla alakalı vebali. Bu organizasyonu. Ya veballi ama kardeşim, yani bak ben şu an herhangi bir yardımı belediyeye, şu an Kayseri'm özelinde söyleyeyim, belediye yaparken ben sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü hiçbirinin hamdolsun buna ihtiyacı yok ve biz bunu daha önce onlarca kez test ettik. Bir şey lazımsa gidiyor, cebinden buluyor, hayırseverden buluyor, bir şekilde bir organizasyonu yapıyor. Yani bu organizasyon kısmı, yani hedefe ulaşma kısmında çalışma yapmamız lazım. Ama ikinci çalışma, biz şu artık bu kadar açlığın içerisinde ve et yiyemeyen ülkenin içerisinde biz Afrika derdine düşelim mi? Ya sen bir tane burada yap da bir tane de oraya gönder çok varsa.
6: Ya belediye... Ama bura lazım. Mustafa'cığım, belediyelerimizin sosyal hizmetler müdürlükleri var.
3: Evet.
6: Zaten bölgelerindeki ihtiyaç sahibi insanlara yardım eden bir birimleri var. Hani muhtarların pek böyle bir tekin imkanları yoktur. Ama belediyelerinde araç imkanı, personel imkanı, elinde bir envanter, hani ulaşabileceği insanların envanteri var. Dediğin gibi topa girseler bu konuda çok daha hızlı, çok daha rahat bir şekilde, hani mahallenin gençlerini toplamadan da belediyeler zaten bunu yapabilir. Ama kurban zamanı geldiği zaman belediyeler bölgenin temizliği, mezarlık temizliği, bütün gücünü işte oradaki operasyonlara ayırıyorlar.
3: Doğru.
6: İşin bir sonraki level'ında da, yani bir sonraki aşamasında da bence olmalılar. Çok haklısın. Yani vakıf ve derneklerden, onların sahada bu kadar bulunmasından dolayı belki belediyeler bu kısımda biraz geri kalıyor ama belediyeler 12 ay boyunca, yılın 365 günü zaten sosyal hizmetler destekleri var zaten.
5: Sahadalar.
3: Evet.
5: Yani bu şey de aslında belediye,
3: en rahat yerimiz orası.
5: Olabilir mi? Hani muhtarları arayalım, bulalım diyoruz ya. Hani ben Allah kabul etsin kestim, atıyorum 20 kilo dağıtacağım. Kime dağıtacağımı da bilmiyor. Muhtarla da uğraşmak istemiyor. Orada bir belediyelerin bir toplama merkezi, böyle bir soğuk hava depolarının olduğu.
6: Bundan gibi imkanları var işte belediyelerin.
5: Vatandaş gitse ya, benim 20 kilom var. Ahmet Bey 10 kilo getirdi. Öbürü 5 getirdi. Öbürü 30 getirdi. Oraya bir soğuk hava deposu olsa da ve belediye bu dağıtımı yapsa, ki ellerindeki bütün envanterde var. Kimin yardıma muhtaç olduğunu da belediyelerin hepsi biliyor. O dağıtımı onlar da yapsa çok güzel bir şey olur herhalde. Yerine ulaşır diye düşünüyorum.
6: Yani insanların da içi rahat eder. Sosyal hizmetler, tabii, il müdürlüğü mesela. Valimize bağlı sosyal hizmetlerimiz var. Onların da ellerinde ciddi envanter var. Bu sayede yani insanların kafasında biraz önceki konuştuğumuz soru işaretleri, lan ben bu vakfa biliyorum işte bilmem bir şey, AŞ mi bunlar, ne yapıyorlar, kime ne veriyorlar falan kaygısı olmaz. Çünkü biz yerel yönetimlerimize, devletimize daha çok güveniyoruz vatandaş olarak.
3: Ben basit bir şeyde yani teyit etmek, destek olmak adına söyleyeyim. Yani diyelim ki Ahmet Billor ev adresi şurası, telefonu şu. Yardıma ihtiyacı varmış, var mı diye sorunca diyor ki bendeki kayıtta yok. Bendeki kayıtta var, biz yardım ulaştırıyoruz. Yardım için başvurmuş, misal şu şu var, bulunabilir. İki, bir başka nokta, konu komşu desteği adına da şöyle önemli. Biz şehri ya da ülkeyi ya da komşumuzun ne halde olduğunu tanımayacak kadar aciz duruma düşüyoruz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir kısmına çıkıyoruz. Komşum ne yaparsa yapsın, haberim olmasa da olur kısmına doğru dönüyoruz. Şimdi çok büyük binalarda, çok büyük alanlarda yaşayanları yani illa yapmak zorundasın diye söylemem. Ama bir yan mahalle, bir inya, inya. Ve biz yani geçtiğimiz günlerde Ercan Bey'i yayın aldık. Ercan Arası'yı yayın aldık, işte Kırmızı Et Birliği Başkanı. Etle alakalı konuşuyoruz. Üretici memnun değil, satıcı memnun değil. Yem pahalı, veteriner pahalı, ilaç pahalı, o pahalı, bu pahalı. Dünyanın en pahalı etini yiyoruz. Şu an dünyanın en pahalı hayvanlarını kesiyoruz.
6: Çok pahalıyız. Öyleyiz.
3: Çok pahalıyız. Şimdi bunu toparlamamız lazım. Bununla alakalı birinin omuz atması lazım. Yani et bu kadar pahalı olmamalı, bu kadar proteine uzak kalmamalı insanlar. Biz otobur filan değiliz yani, öyle bir kültürden filan gelmedik.
8: Mesela şimdi bazen işte yurt dışındaki çiftliklere bakıyorsun. Yani Türkiye'de de arazi noktasında herhangi bir sıkıntı yok. Hayvanlar tamam, sen ona dışarıdan kendi satın aldığın besini yediriyorsun ama doğal meralarda yetişiyor hayvanlar. Tabii. Daha ziyade.
3: Tabii, tabii.
8: Doğanın verdiği o çayır çimeni yiyerek ve daha doğal bir şekilde besleniyor. Kocaman alanlarda serbest geziyor. Bizdeki besicilik ahırlara hapset, boğazında bir tane zincir, önünde musur, musul mu musur yem koyduğumuz, içine kendi dışarıdan yine satın aldığı samanı, arparısı neyse katıyor. Maliyet üstüne maliyet, maliyet üstüne maliyet.
6: İşte ama gezen tavuk gibi gezen büyükbaş küçükbaş.
8: Gezen inek, gezen tosun lazım bize.
3: Doğru söylüyor. Bunun için de zaten şimdi geçen gün Ercan Bey de aynısını söyledi. Biz mesela hayvancılığı yapacaksak, daha yoğun yapacaksak Ege'yi, Akdeniz'i, bu anlamda kendimize mera ilan edeceğiz.
8: Ya da Doğu Anadolu'da da var. Çok
3: şimdi
8: şimdi
3: Doğu Anadolu'da da aynı hikaye var. Hayvanı çıkartıyorsun. Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da yılın 6 ayı kış. Doğaya çıkartsan da ot bulamıyorsun. Burası senin için ideal alan değil. Şimdi Avrupa'ya giriyorsun. Ya Avrupa'da ne kadar böyle ucuz olur diyorum. Adamların doğal yaşantısı bu. Sürekli yağmur var. Kar da az. Ot var. Salıyor hayvanı. Yani hayvanı içeride besliyorsa bir ay besliyor. Bir buçuk ay besliyor. Sen burada 6 ay içeride hayvan beslemeye çalışıyorsun. Geçtik. Hayvan et tutsun diye bir de böyle bir hilemiz var. Hayvan et tutacak diye. Hayvanı hiç çıkartmıyoruz. Hareket önceden böyleydi. Hareket ettirmeden, bir adım hareket ettirmeden hayvanı aynı yerde
8: eti
3: tutup besliyoruz.
8: Et yumuşak olsun diye.
3: Et yumuşak olacak, daha şöyle olacak, daha böyle olacak diye. Bir zaman söylemişti, Tarım Bakanı da söylemişti herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Koyun etine doğru dönmemiz gerekiyorsa döneceğiz. Daha fazla yaylım hayvana doğru dönmemiz gerekiyorsa döneceğiz. Yani sert olsun, yumuşak olsun demekten çıkacağız ama çok yoğun miktarda, çok pahalı fiyatlara et tüketmeye çalışıyoruz. Ve şu anda da çok pahalı fiyatlara hayvan kesiyoruz. Bu rakamlar çok yüksek. Yani bir büyükbaş hayvanı 300 bin liraya alıyorsun. Böyle bir şey var mı ya? 300 bin lira.
8: Tabii.
6: Yani, bir araba parası.
3: Valla bir araba parası. Doğru.

0: Besit çiftlikleri ortalama 2000-3000 büyükbaş hayvan. 2000-3000 ya. Türkiye'de
1: Ediyor.
0: kaç tane var?
1: Entegre onlarınki işte.
0: İşte onlar büyük alanlarda gezen adam, belki atıyorum 5 dönüm, 10 dönüm arazide geziyor, tozuyor, hayvanlar yapıyor ve bu işi artık daha profesyonel, endüstriyel anlamda yetiştiricilik yapıyor. Bizdeki gibi kara düzen değil. Ne diyordu rahmetli Necmettin Erbakan? Şeyde Hollanda'da inek var. Türkiye'de inek var. Ama Hollanda'da işte bir şey diyor, günde 30-32 litre süt alırken benim diyor Konya'da meme demmim 3 litre süt aldığı zaman seviniyorsa burada bir yanlışlık var diyor. 10 katı inek, aynı inek ya. 10 katı fark oluyorsa o zaman bir şeyleri değiştirmek lazım. Biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz demektir.
2: Valla çok paraya, çok yeküne, çok fazla ürün üretmeye çalışıyoruz. Burası da ayrı bir başlık ama temelde yine kurban hikayesine dönecek olursak Rabbim hepinizin ibadetlerini kabul etsin. Kurban kesip kesememek artık maddi bir alan. Maddi bir veriyle alakalı. İkinci bir hadise daha var. Yaşlınızı, hastanızı, yakınınızı, aile büyüğünüzü ziyaret etmenin parayla bir alakası yok. Şimdi burada bizim bir de böyle bir alana ihtiyacımız var. Biz bunu da terk ettik. 9 günlük bayram tatilinde tatil merkezlerine gitsek de nasıl tatil yapsak acaba diye düşünür hale geldik. Peki bu aile sinerjisini nasıl toplayacağız? Mesela ne güzel ilan ediyoruz değil mi? Büyük aile yılı, hatta büyük aile 10 yılı. Aile dediğim mihval böyle oluşur. Sen büyüğünü saymazsan, küçüğünü sevmezsen, küçüğünle büyüğünü bir araya getirtemezsen, saygıyı, sevgiyi, muhabbeti esası bir toplamda toplayamazsan, bunun adı aile yılı filan ya da aile zamanı filan olmuyor. Tatile gitmek için uygun zaman ya da en ideal zamanımız diye düşünebilirsiniz ama 9 günlük bayram tatilini alan arkadaşlara şöyle bir çağrım var. Sizin takriben 1 yıllık, 1 aylık, 1 yıllık izniniz var. Var mı kardeşim?
0: Var.
2: 9 gün eğer bayram tatiline gidebiliyorsa bu adam kamudadır vesairedir. Bu adamın bir de en
0: normal
2: kötümse
0: 20 gün, 25
2: ihtimalle 20-25
0: gün.
2: Gün. Ya yeni başlıyorum, bir yılımı açtım. Ben bir iş yerinde çalışıyorum dediğinde 15 günlük yıllık izniniz var. Tatile vesaireye gidecekseniz gelin bu zamanları burada değerlendirelim. Hiçbir şey yapamıyorsak biz eşimizi, dostumuzu görelim. Eski muhabbetimizin hiçbiri kalmadı. Bak şu stüdyoda 3 kişiyiz. Önceden iyi kötü yapardık. Bayramda birbirimize selamı zor veriyoruz. Arıyoruz sadece birbirimizi.
0: Evet.
2: Ailecek giderdik, çocuklar büyükleri tanırdı, çocuklar akrabasını tanırdı. Aile olmanın, aileyle bir arada olmanın, ailedeki insanları tanımanın bir hikayesi olurdu. Bizim jenerasyon son jenerasyon gibi kaldı.
0: Evet.
2: Bizden sonrakilerde bu hikaye yok.
0: Şimdikiler de
2: akraba,
0: artık
2: eşe, dosta
0: çocuklar da
2: gitme.
0: Büyüyor. 20'li yaşlara gelenler de arkadaş gruplarıyla o 9 günlük tatilde, onların da okulları da tatil. Onlar da sağa sola gezmeye gidiyor. Kendi evladım dahil.
2: Aynen öyle.
0: Veya gitme diyorum, anlatıyorum, şudur budur diyorum. Bir bakıyorum ters cevaplar alıyorum. Yani umursamaz ve bana ne tavrında. Ben diyor dinlenmeye ihtiyacım var diyor. Ne yapayım diyor. Gelince giderim diyor. Bilmem ne diyor. Gelince de gitmiyor. O da ayrı mesele. Ama o çocuklarımızı da kontrol etmekte zorlanıyoruz. Ve sosyal medyada bakıyoruz. Daha dün gördüm. Ya o kadar üzüldüm ki, bir tanesi işte skeç yapmışlar. Komedi olsun diye. Karı koca arabaya biniyorlar. İşte kadının gözünü bağlamış. Böyle hanımamcık, türbanlı, tam bir Anadolu kadını gibi. Kadın diyor ki sana diyor sürprizim var diyor, adam diyor. Evet diyor, Antalya'da diyor, Antalya il sınırına mı geldik diyor, tatile mi gidiyoruz diyor. Göreceksiniz şimdi diyor, arabadan iniyorlar. Sivas il sınırı yazıyor. Tamam, başlıyor. Sivas tabelası var. Kadının gözünü açıyor. Adam kendi köyüne götürmek istiyor. Orada sen beni kandırdın bilmem ne deyip adama bir sert müdahalede bulunuyor. Tamam, bu işin espri tarafı, bu mizansel, ama bunları göre göre göre göre maalesef insanlar bu hale de geliyor. Bu gerçeklik. Gitmiyor. Kendi köyüne gitmiyor. Burada da yine iş aslında kadınlara da düşüyor.
2: Köyüne gitmeye de bilir. Mesele köy meselesi değil. Anayı babayı görmek, akrabayı, eşi dostu görmek. Yani
0: köye gitmek demek bu işte.
2: Yani anne baba köydeyse köye gitmektir bunun adı. Bu kısmı da çoktan unuttuk. Bu kısmı da çoktan yok ettik. Ve biz adı üzerinde bir bayram yaşıyoruz. Bak şimdi biraz önce söylüyorsun, mezarlık ziyareti bir bayram geleneği değil de aslında Arefe öncesinde vesaire öncesinde bir eski yaşlıyı vesaireyi hatırlamadır. Ben mezarlık ziyaretiyle alakalı da böyle bir maceram var, ayrı bir hadise. Ama bu bile bir ritüeldi.
0: Tabii.
2: Bu ritüelleri bile kaybediyoruz. Bayram namazı ritüeli, bunu bile kaybediyoruz. Kurban kesme kaybediyoruz. Akraba eş dostu, bir bayram kahvaltısı. Mesela bana sorarlar işte, mesela en çok hangi yemeği seviyorsun? Valla sizde nasıldır bilmem de bizim

0: adetlerde bizim adet demeyin, biz çocukluktan beri öyle gördük. İşte bayramdaki sofra mantığı, işte yahnidir, ondan sonra sarmadır, su böreğidir, misal veriyorum, bazen yer yer mantıdır filan. O yahninin bende bir kutsal alanı var yani. Anladın mı? O çünkü o birlikteliğin, bir arada olmanın yemeği benim için yani. Bu adeti benim çocuğuma ben aktaramıyorum. Yani aktarmak için o organizasyonu devam ettirmem lazım. Yani rahmetli dedem hayattayken 40 kişi, 50 kişi, 60 kişi bir sofranın başında, hatta sofra yetmediği için 2 sofra, 3 sofra, çocuklar şu tarafa, kadınlar şu tarafa, bir sofranın başında toplanır. Sonra da seremoni halinde böyle camideki salavatlaşma gibi el öpülürdü tek tek. Eve kaybettik. Dedeyi de kaybedince adeti de kaybettik. Şimdi baba evine gidiyoruz, çok şükür hala aynısı var ama Allah hayırlı uzun ömürler versin. Abi kaybediyoruz.
1: Büyükler ahirete göç ettikçe aşağı dağılıyor. Bir arada tutan büyükler lazım.
0: Ve senin çocuğun da yarın bayramda senin evinde babama gitmeliyim, anneme gitmeliyim, bayramı beraber geçirmeliyiz diyeceksen sen de bugün onu dedeye götüreceksin. Yaşıyorsa.
1: Dede kalmadı.
0: Yaşıyorsa dedeye götüreceksin. Ahmet Bey'in babası yine vefat etti. İlk bayramı Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi o adeti çocuğa hissettirmediysen o çocuk yarın bir gün sana aynı hadiseyi nasıl yaşatacak? Yaşatmaz. O zaman gelin biz hep beraber aile yılından bahsediyorsak, aile olmaktan bahsediyorsak sevgili dostlar, aile gibi davranacaksak, hep beraber bir sürece gireceksek, bayramımızı, komşuluğumuzu, adetlerimizi sil baştan inşa etmeye ihtiyacımız var. Ve bizim bazı modernist, bazı elitist kendi kafasından biz bunu böyle yapıyoruz. Yo, elin Amerikalısı Cadılar Bayramı diyor, bilmem bir şey diyor.
1: Tabii, o Christmas aşure bilmem ne bir şeyleri var onların.
0: Adamlar bunların hepsini hala kültür olarak yaşıyor.
1: 3000 kilometre, çünkü Amerika'nın yüz ölçümü de büyük Türkiye'nin, 6 katı, 3000 kilometre, 4000 kilometre yol gidip işte o ne diyorlar, hindi yedikleri o ritüelleri adamlar hala yapıyorlar. Ya elin gavuru yapıyor. Biz şurada 100 kilometreye gitmiyoruz.
2: Bizim... Ya da bize filmlerde çok yaptıklarını gösteriyorlar. Biz bilmiyoruz. Onların
1: yok yok varmış, de varmış.
0: Mutlu yapıyorlar.
1: Var var.
0: Bak şimdi
1: var.
0: Biz de yapıyoruz ama bizdeki hikaye şu. Biz bunu bir modernist hava değil, bir klasik ve kötü hava haline getirdik son yıllarda. Yani tatile gidiyoruz bayağı. Bayramda ay bu kurban et falan ben sevmiyorum. Lan ne yapıyorsun? Bizim adetimiz bu. Ve bunu insanlar keyifle yaşayabileceği yerde sen böyle kendi içinde çok burjuva, çok rahat, biz böyle yapmıyoruz falan. Yo, vallahi yapacaksın. İzmir'in köyündeysen de yapacaksın. Diyarbakır'ın köyündeysen de yapacaksın. Bu memleketin
1: Antalya'da,
0: kültürü.
1: Antalya'da Bodrum'da tatil planı yapıyorsan zaten biz bu toplumu, örf adeti kaybetmişiz demektir zaten.
0: Yani bunu kim yapar? Kökü olmayan adam yapar. Ailesi olmayan adam yapar. Bu işin böyle olması lazım.
1: O da dönüşüyor Mustafa. Kökü olmayan diyorsun da, kökü olan, anası babası hayatta, dedesi hayatta olanlar da, karı koca çocukları da olanlar da tatile gitmeye başladı. Etrafımızda da var.
0: İşte onu söylüyorum. Bunun normalde böyle olması lazım. Anladın mı? Yani kardeşim biz yalnız başımızdayız işte. Bir edi bir büdü. Hadi biz buradan, ya dersin ki lan adamın gidecek yeri yok falan dersin. Adamın yer anası olmaz. Burada. Ha, adamın anası burada, danası burada, bebesi burada, öbürü burada. Ama diyor ki biz acaba... Ya nereye kadar?
1: Bir de şey yapmaya başladılar böyle. Story atıyorlar ya da WhatsApp gruplarından arefe günleri karşılaştınız mı bilmiyorum. Gelmeye başladı bana. Bayramda Kayseri'de olamayacağız. Şimdiden bayramımız mübarek olsun diye. Bir de duyuru yapıyorlar. Yani bana gelmeyin. Ben evde yokum.
0: Şaka zaten gibi. Bizde gitmiyor.
1: Şaka gibi ya.
0: Zaten bizde gitmiyoruz. Valla bugün konsept ve gündem bayram oldu. Hakkınızı helal edin. Güzel de oldu. Yani özlediğimiz, hissettiğimiz bayram tadında geçirmeyi, kendi hatalarımız da var bu anlamda. Yani biz kendimize de eleştirilerimiz var. Bazen şirazesini, bazen ucunu kaçırıyoruz. Bayram gibi bayramlar yaşamayı Rabbimize nasip etsin. Toplumu bir arada tutacaksak bayram tek başına yeterli mi? Valla çok önemli bir ölçü. Mesela fakiri fukarayı görmek adına, toplumu belli bir düzene getirmek adına, olmayana varlığını paylaşmak adına bayram bayramdır. Bayram en çok onlara bayramdır. Yani kazanında et pişmeyen adamın kazanında et pişmesidir bayram. Senin için atıyorum büyüğünü görmektir, el öpmektir filan ama onun için o kazanda etin kaynamasıdır. Çocuklarıyla geçireceği vakittir. Cebindeki parayla çocuğunu alacağı kıyafettir. Onun için bayram o. Ve sen varlık dönemindeymiş gibi aman efendim biz aslında demeye başlayınca toplumdaki o uçurumu gittikçe derinleştiriyoruz. Toplumumuz da zaten uçurumsal olarak da iyi bir halde değil. Kimin nerede olduğunu, kimin ne kadar zengin, kimin ne kadar fakir olduğunu artık şöyle ayırıyor. Çok zenginler ve fakirler. Yani arası kalmadı. Yani çok zenginler var, bir de geriye kalan fakirler var. İş bu noktaya kadar döndü. Burada biz bu mantıkta gide gide zekatı, kurbanı, ibadeti bu anlamda gözümüzün önünden çıkarta çıkarta başka bir noktaya doğru gidiyoruz. Diyor ki üstünde ismimi yazacak mı diyor. Nasıl yani? Okul yaptırırsam üstünde ismimi yazacak mı? Okul yaptırmasan da şu var diyor. Üstünde ismimi yazmıyorsa olmaz diyor. Hayır bile bazen buna döndü. Has niyetle, halisane niyetle yapanları tenzih ederek söylüyorum. Bu bir ticaret değildir. İbadet bir ticaret değildir. Ticaretinin dışındadır. İbadet senin Allah rızası için yaptığın, toplum faydası için yaptığın, yarın bir gün konumun, komşumun çocuğu aç kalıp benim komşumun, benim çocuğumun elindekini almasın, bunu zorbalamasın, bunu dövmesin, bunu çalmasın, bunu çırpmasın diye yaptığın şeyin kendisidir aslında. O kadar güzel ilahi bir düzen var ki işin içerisinde tutarsan ve bu düzen sadece 3 günlük, 5 günlük değil, 1000 yıllık, 2000 yıllık, 5000 yıllık, 10.000 yıllık bir düzen. Ve sana diyor ki toplumda dengeyi oluştur. Bir taraf bu kadar zengin, bu kadar fakir olamaz. Sonra etrafına kaleler örmek zorunda kalırsın. Kalenin içinde kendini halktan saklamak zorunda kalırsın. Niye? Benim malımı almasınlar diye. Halbuki paylaşsan o da mutlu, sen de mutlu olacaksın. Onun gözü düşmeyecek, senin gücün yetmeyecek. Bu ara dengeyi kaybettiğiniz anda da toplum olmaktan da çıkıyor. Allah hakkınızı.
1: Herkes şeye dönmeye başladı ya. Hindistan'a dönmeye başladı. Yani bir kesim ultra zengin, Hindistan'da da var böyle bir şey gibi, New York gibi, Florida gibi yer. İşte arka mahalleye bir geçiyorsun, bambaşka bir hayat. Bambaşka bir hayat, yokluk içinde bir hayat. Türkiye'de buna benzedi. Orta direkt diye bir şey
0: var. Arka mahalleleri boş ver, orta mahallede de artık aynı Halil. Şimdi 15 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira kira olan yerde, memlekette. Sen neden bahsediyorsun? Şu an en ucuz kira kaç liradır kardeşim Kayseri'de?
1: Ortalama 15 lira. Ucuzu.
0: Kötü evde oturuyorum, sobalıda oturuyorum desen 10 bin liradan başlıyor. 10 lira. Sobalıda. 20 bin lira emekli maaşı alan, 28 bin lira asgari ücret alan bir adam, ailesiyle bir yere geçmiş bir adam. Nasıl geçinecek? Efendim ev alsaydı, alsana hadi. Ahmet Bey bir tane ev alsana ya. Bak şu yaşa gelmiş. Bir tane var, Allah bereket versin. Yani hayırlı otursun inşallah. Halil sana da söyleyeyim aynısını. Oğlan büyüdü, bir tane ev alsana kardeşim.
1: Mümkün değil.
0: Ya sen şu halini alamıyorsun ya. 20 bin lira, 30 bin lira alan adamın ev almasını bekliyorsun. Neyle alacaksın? İmkansız. Dokunduğun ev 2-3 milyondan başlıyor. Dokunduğun 2-3 milyondan başlıyor. Nasıl alacaksın? Şimdi bu insanlar bu kiralara bir şekilde mahkum. Bu kiralarda oturmak zorunda. Hayatını idame ettirmek zorunda. Kimse kusuruma bakmasın, böyle çok fazla aile var.
1: Yani aynı aileden 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi çalışmıyorsa imkansız. İmkansız, böyle bir şey yok.
0: Çalışıyorsa da yine ev alması imkansız. Yaşar.
1: Yaşar.
0: 2 kişi, 3 kişi çalışıyor olunca anladın mı? 30'ar bin liradan 90 bin lira eve para girer. 3 kişi çalışıyorsa bir 3 de çalışmayan vardır bu evde. En kötümser ihtimalle, doğru mu? Herkes dışarı çıkıp çalışacak hali yok. 6 kişi, 6 kişinin boğazı, kirası, yemesi, içmesi normal bir asgari düzeydeki hayatı bunu ancak tutar. Sen 3 kişiyi çalıştır 90 bin lira. Basit hesaplarla yapalım. Sen biliyorsun, daha geçen gün bakıyordun tablolara. Şu an desek ki ya biz 2,5 milyona bir tane ev alacağız. 1 milyonumuz var. 1,5 milyon da kredi çekeceğiz. Aylık ödememiz kaça çıkar Ali'cim?
1: Kaçta çekeceğiz?
0: 1,5 milyon para çekeceğiz.
1: Kaç ay vade?
0: 5 yıl çekelim hadi.
1: Aylık minimum 50 bin lira. Minimum.
0: Hadi öde. Hadi öde de göreyim.
1: Minimum.
0: Onun için o hikayede başka bir zorluk.
1: Geçen bakmıştım şimdi Türkiye'de ev sahipliği oranı.
0: Evet.
1: Nedir diye ona bir bakmıştım. Hemen bulmaya çalışıyorum müsaadenizle. Ev sahipliği, Türkiye'de ev sahipliği oranı. Toplamda %60.74 ev sahibi var. Kiracı %27, bunun rakamsal boyutu da ev sahibi 15.384. Kiracı 6.990.000, %27'ye geliyor. Diğer dediğimiz %8'lik, %9'luk bir kısım da, o da şu misafirhanede kalanlar, lojmanlarda kalanlar, askeri yerlerde kalanlar gibi yerler. Bunlar da %9. Bir de bilinmeyen, yani kayıt altına alınmayan da %1,5'luk bir kesim var. Türkiye geneli. Totalde de konut, oturulabilir konut anlamında 25 milyon 300 bin sayı. Kayseri'de ne olmuş diye bir de ona baktım. Onu da vereyim mi?
0: Buyurun. Buyurun.
1: Kayseri'de de toplam 424 bin bağımsız bölümde oturanlar var. 424 bin. Ev sahibi %64. Türkiye ortalamanın bir ortalamasının 4 puan üstünde. %64 ev sahibi. Bunun rakamı da 271.367. kiracı oranı %23. O da 100.253 rakamına ulaşıyor. Diğer dediğimiz yine o lojmanlarda, misafirhanelerde, otellerde kalanlar ya da bu şeyde rezidansta tarzı kalanlar geçici süreli. Onların oranı da %9. Toplamı da 424.000. Kayseri'de oran bu. Yani %64 ev sahibi, %23-24'te bir kiracı var. Diğerlerinde sayarsak %30 gibi bir rakam.
0: Tabii bu insanların ev sahibi olmasını bekleyemiyorsunuz. TOKİ marifetiyle biliyorsunuz geçen yıl seferberlik ilan edilmişti. Kaç kişi aldı, kaç kişi kiraya girdi? Etrafında hiç TOKİ çıkan oldu mu? Ben mesela etrafında...
1: Bir iki kişi duydum.
0: İyi bari varmış.
1: Var mı? Bir iki kişi duydum. Müracaat ettik çıktı diyen bir iki kişi duydum.
0: Ben
1: o kadar yani, üç yoktur.
0: Yeter.
1: Ha, müracaat dedim, bildiğim belki 50 kişidir atıyorum. Çıkan bir kişi, iki kişi.
0: Orantı da öyle zaten yani. Bu kadar orantı, bu kadar talebin içerisinde, bu kadar yokluk, bu kadar ev sahibi olmayan insan. Normalde bu. Efendim, sona geldik. Laf Sokak'tayla sizi baş başa bırakalım ve bugün hiç siyasete girmeden bayramın telaşıyla, Arefe'nin telaşıyla da günü kapatmış olalım. Bu da lazım. Evet. Sabah saatlerinde şu an işe giden insan sayısı minimumda. Akşam saatlerinde birazcık daha bizi dinleyecekler. Onlara da şimdiden sabah dinleyene de, akşam dinleyene de hayırlı bayramlar dileyelim. Bayram tadında bayram geçirelim. İnşallah. Sevdiklerimize, eşimize, dostumuzu, büyüklerimize, hayatta kalanları, amcası, dayısı, babası, annesi fark etmeksizin bir ziyaret etmekte, bir gönül almakta hepimiz için fayda var. Zahmet olmadan yapın bayramı. Çünkü gittiğiniz zaman bana bir şey hazırlasın, önüme bir şey getirsin demeden biz keyifle, muhabbetle bu işi toparlayalım. Zahmete girdirmeden bu işi yapalım. Çünkü şu yokluğun ve bu darlığın içerisinde durumunu iyi bildiğiniz insanların bile ceplerinde para olmaya bilir. Ya koca esnaf arkadaş dediğin adam şu an 3 gündür 4 gündür ay sonunu nasıl getireceğim, bayram bitiyor, ay sonu ödemem var, ne yapacağım diyor. Bu anlamda birbirimizi dengeleyerek, destekleyerek bu süreçleri atlatmayı umut edelim. Tabii ki sesimiz kaç kişiye ulaşır, kaç kişiye sebebiyet veririz bunu bilmiyorum ama bir kişi bile olsa, kendi kendimize bile olsa bu da bizim için bir marifet olur, bu da bizim için bir hayır olur. İnşallah hayır tarafında da bulunur. Sizler için de hakeza lütfen bayramı bu cihette çoluğumuzla, çocuğumuzla, ailemizle yaşamayı hem öğretmeli hem anlatmalı ve yeniden aile olmayı, toplum olmayı başarmalıyız diye düşünüyorum. Laf Sokak'ta deneyimiz var Ahmet Beyciğim.
2: Bayramda bir seyahat planınız var mı diye sorduk. Bu iki konumuz ya.
0: Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Olacak o kadar değil mi? Güzel olmuş. Evet, hiç bilmeden bu kadarı konuşmuştuk ama evet. Seyahat planlarını
1: bir
0: konuşalım.
1: Şu uyarı da yapalım artık. Biz bugün ve yarın hem yerelde hem ulusalda çokça karşılaşacağımız bir haber. Danasını kaçıran, tosununu kaçıran.
0: Acemi kasaplar.
1: Elini kolunu bacağını kesen acemi kasaplar. Ne olur dikkatli olun. Bilmiyorsanız, anlamıyorsanız da bilen birilerinden yardım isteyin.
2: Dinleyen kimse de kendini acemi görmez yani.
0: Bir de o da var. Her sene yapıyoruz acemilik
1: bu kadar filan diye. Kendini
0: her sene yapıyoruz.
1: Evet. O yüzden dikkatli olun. Böyle kazalar, böyle kaza haberleri görmek istemiyoruz.
0: Amin inşallah.
1: Ama arada kaçan o kuzular, koyunlar güzel oluyor. Keyifli oluyor izlemek.
0: Tutarlarsa, birinin başına iş gelmiyorsa güzel. Yani birini böyle hastanelik ediyorsa kötü, yoksa olur.
1: Allah esirgesin. Dikkatli olalım.
0: Efendim hepinize hayırlı bayramlar diliyoruz. Bayram sonrasında pazartesi günü itibariyle yeniden yolu açacağız ve yola çık diyeceğiz. İyi bir bayram geçirmenizi, ibadetlerinizi Rabbimin kabul etmesini ve sevdiklerinizle, eşinizle, dostunuzla keyifli bir zamanı Rabbim size de nasip etsin temennisiyle de günü kapatmış olalım. Hayırlı bayramlar diliyoruz efendim. Pazartesi yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Tüm Türk ve İslam alemi bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar.
2: Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar olsun.
3: Neyim? Evlatlarım yanımda olmadıktan sonra.
4: Azami hıza dikkat etmelerini öneriyorum.
5: Bayramda çıkacak yerimiz yok. Emekliyim ben. Emekli diye çıkabilir.
6: Toplu taşıma kullanmaya karar verdik biz en başta. Böyle bir önlem düşündük.
7: Yol kalabalık. Kurallara uyacaklar. Bu kadar basit.
8: Tabii sabırlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Dikkatli olmalarını, kurallara uymalarını tavsiye ediyoruz.
9: Bayramda bir seyahat planınız var mı? Yola çıkacak vatandaşları trafik güvenliği konusunda hangi tavsiyelerde bulunursunuz?
4: Bayram seyahati olarak Çanakkale'den buraya geldim. Yollar çok kalabalık. Azami hıza dikkat etmelerini öneriyorum. Trafik kurallarına uymak gerekiyor, aynen öyle. Çok sürat iyi bir şey değil. Geç olsun güç olmasın diyorum.
10: Muğla'dan geldik arkadaş ziyaretine. Şu anda seyahatteyiz. Yarın yola çıkacağız. Muğla'ya geri gideceğiz.
6: Orada da mola içinde ziyaretlerimiz olacak, yolculuklarımız olacak kısa. Onun için aslında toplu taşıma kullanmaya karar verdik biz en başta. Böyle bir önlem düşündük. Ne kadar toplu taşıma o kadar trafiğin biraz daha rahatlaması demek. Tabii uygunsuz madde kullanarak veya işte trafik kurallarını ihlal ederek yolculuk esnasında bu tarz davranışlar sergilemeden herkes dikkatli olursa kazalar, herhangi sıkıntılar yaşanabilecek kaza sonuçları falan büyük ihtimalle büyük oranda azalacaktır diye düşünüyoruz.
11: Uykusuz çıkmasınlar, daha dikkatli, daha sakin, yavaş gitsinler, yarışa gitmesinler, duyarlı olsunlar, biraz da saygılı olsunlar birbirlerine. Tabii ki her şey bir düzen içerisinde alınmıştır, tedbirler de alınmıştır. Ona göre uygun şekilde gitsinler, gelsinler, hayırlı bayramlar dileriz.
12: Bu haftalarda yağış olacak, o yağışlı şeylerde yavaş gitmeleri gerekiyor. Hızsız, yavaş, sakin, o şekilde, şiddetsiz, kavgasız, gürültüsüz. Gerçi bizim memlekette çok karşılaşmıyoruz ama büyük şehirlerde görüyoruz hep.
7: Yol kalabalık. Kurallara uyacaklar, bu kadar basit. Ben zaten Giresun'a geldim buraya. Ben hanım buralı, ben Giresunluyum.
13: Bayram tatili.
7: Bayram tatili, kayınvalide var burada. Dikkatli olacaklar, kurallara uyacaklar, başka bir şey yok. Bizim geldiğimiz tarafta yok. Biz Sivas Şebinkarahisar üzerinden geliyoruz ama bu Ankara yolu çok yoğundu. Evet. Yoğundu, kontroller de var. Tabii onlar da hızı engelliyor, daha düzenli yapıyor trafiği.
5: Bayramda çıkacak yerimiz yok. Emekliyim ben. Emekli diye çıkabilir. Önce arabalarının bakımını yaptırsınlar. Daha sonra dikkatli gidip gitsinler.
13: Emniyetin o kurallarına, tedbirlerine uyuyor.
5: Tabii uyacaklar, dikkatli gidip gitsinler diyeyim. Dikkat dediğim zaman hepsini işine alıyor.
13: Sollamalara dikkat etsinler.
5: Her şeye, her şeye. Yarım saat geç varsınlar, bir saat geç varsınlar ama dikkatli gitsinler.
14: Bayramda seyahat planım yok. Çünkü bayramda da çalışıyorum. AVM'de güvenliyim. Çünkü yoğunluk. Bayramda yola çıkacaklara dikkat etmelerini, hız yapmamalarını, kaza yapmamalarını, dikkat etmelerini, emniyet kemerlerini takmasını istiyorum. Maalesef bayramlarda kazalar oluyor. İnşallah olmaz.
8: Tabii sabırlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Dikkatli olmalarını, kurallara uymalarını tavsiye ediyoruz. Dikkatli gitsin, sabırlı olsunlar, acele etmesinler, panik yapmasınlar. Bunu diyoruz yani.
3: Yıllardır çocuklarımı bekliyorum. Gelmeseler de onların yolunu bekleyeceğim. Bayram şekerimi alıp bekleyeceğim. Uzun zamandır gelmediler. Ömrüm uzanacak, onları bekleyeceğim. Bayram gelmiş neyim? Evlatlarım yanımda olmadıktan sonra.
13: Neredeler teyze?
3: Yurt dışındalar. Bilmiyorum.
13: Arayıp soruyorlar mısın bayramda?
3: Yok, arasalar zaten sesini duymak bile yeterli. Ekmeğim, suyum gibi. Onları çok sevdiğimi, ölürken bile ben öldükten sonra mezarıma gelmesinler. Ama ben sağken gelsinler. Ölünce ben asla mezarıma gelmelerini istemiyorum. Mezarıma çiçek getirmesinler. Ben sağken gelsinler.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Özel, bu ziyareti son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti olarak değerlendirdi. Özgür Özel'in bu görüşmenin ardından parti kurmayları, il başkanları ve belediye başkanlarıyla süreci değerlendirmek üzere üst üste toplantılar yapması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP içindeki tartışmaların kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütülmek istendiğini belirterek, bu durum birilerinin sürekli olarak yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda suç örgütünün parayı nasıl akladığı deşifre edildi. Örgütün Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ve kuyumcuları kullanarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle milyonlarca lirayı nakde çevirdiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı suç örgütüne yönelik dev operasyon zincirinin bilançosunu açıkladı. 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam 49.662 operasyon düzenlendi. Bu dev operasyonlar sonucu binlerce kişi gözaltına alınırken 181 organize suç örgütü tamamen çökertildi. Sağlık Bakanlığı bayram boyunca et tüketimi, etlerin saklanma koşulları, mutfakta hijyen kuralları ve özellikle bayramda dengeli beslenme konularında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrimizin kültürel mirasını tanımak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Demgesi Fatih Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Hazreti Ebubekir Camii'nin ön tarafta müsait bir ortam vardı. Buradaki abilerimiz, emeklilerimiz ve gençlerimizin bir araya gelerek çay kahve içip sohbet edebilecekleri bir mekana ihtiyaç vardı. Tesisimiz mahallede birlik ve beraberliğin de pekişmesine vesile olacak. Bu sosyal tesisimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Şimdi teftişine başlıyoruz. Tüm eksikleri tamamladıktan sonra hizmete açacağız. İlden bölgesine hayırlı olsun dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, daha önce Yeniden Refah Partisi Yakyalı ilçe yönetimi listelerinde yer alan ve partilerinden istifa ettikten sonra bağımsız kalıp Anahtar Parti Yahyalı ilçe başkanlığına üye olan isimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Anahtar Parti olarak millet iradesine ve seçmen hassasiyetlerine en üst düzeyde saygı gösteren, etik ve ahlaki duruşunu her koşulda koruyan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çerçevede aktif görevde bulunan ve herhangi bir siyasi temsili sürdüren kişilerle ilgili transfer veya benzeri bir siyasi faaliyet yürütmemiz söz konusu değildir dedi. İkinci amatör kümenin sezonun 11. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Müzik Radarı.

0: Mirasın izleri.
1: Sevgili 91.8 Radyo Radar dinleyicileri, UNESCO Dünya Miraslarından Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'yı dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bugün anlatacağımız alanlar, binlerce yıl süren medeniyetlerin mirasını, doğa ve kültürün eşsiz uyumunu gözler önüne seren, UNESCO tarafından dünya mirası olarak korunmaya alınmış değerli hazinelerdir. Her bir taş, her bir yapı ve her bir peysaj, insanlık tarihinin ortak belleğine ışık tutmaktadır. Türkiye'deki iki karma miras alanından biri olan Göreme Milli Parkı, hem doğal güzellikleri hem de kültürel mirasıyla UNESCO Dünya Mirası listesinde özel bir yere sahiptir. 1985 yılından bu yana koruma altına alınan bu eşsiz alan, ziyaretçilerine hem jeolojik mucizeler hem de insanlık tarihinin derinliklerinden gelen izler sunar. Parkın en tanınmış simgesi hiç şüphesiz peri bacalarıdır. Milyonlarca yıl süren Erciyes, Hasan ve Güllü Dağ'ın püskürttüğü lavların oluşturduğu tüf tabakalarının zamanla aşınmasıyla ortaya çıkan bu oluşumlar sanki dev bir masal kitabından fırlamış gibidir. Rüzgarın ve yağmurun yüzyıllar boyunca işlediği bu taş kuleler, Kapadokya'nın eşsiz silüetini meydana getirir. Gün doğumunda kızıl, gün batımında altın tonlarına bürünen bu manzara, doğanın kendi fırçasıyla çizdiği bir tablo gibidir. Ancak Göreme'nin değeri yalnızca doğal güzelliklerinde değil, İnsan eliyle şekillenmiş, zengin kültüründe de saklıdır. Volkanik tüf kayaların kolayca oyulabilmesi, bölge halkına barınak, manastır ve ibadethane yapma imkanı sağlamıştır. Böylece doğanın sunduğu bu eşsiz taş diyarı, yüzyıllar boyunca insan yaşamının merkezi haline gelmiştir. Göreme Milli Parkı'nda yer alan kaya oyma kiliseler, Bizans sanatının en önemli miraslarındandır. Tokalı Kilise, El Nazar Kilisesi, Azize Barbara Kilisesi, Saklı Kilise, Elmalı Kilise ve Karanlık Kilise bunların en çarpıcı örnekleridir. Bu yapılar yalnızca mimarileriyle değil, içlerindeki fresklerle de dikkat çeker. 10. ve 12. yüzyıllar arasında ikonoklastik dönem sonrası yapılan bu freskler, İncil'den sahneleri, azizleri, peygamberleri ve dini hikayeleri canlı renklerle ziyaretçilere aktarır. Karanlık Kilise'deki freskler ise neredeyse hiç gün ışığı almadığı için olağanüstü derecede iyi korunmuş, günümüze adeta ilk günkü parlaklığıyla ulaşmıştır. Mavi, kırmızı ve altın sarısının yoğunlukta olduğu bu freskler, Orta Bizans dönemi resim sanatının doruk noktasını temsil eder. Göreme'nin kaya oyma mimarisi yalnızca dini yapılarla sınırlı değildir. Yeraltı şehirleri, manastırlar, şapeller ve yaşam alanları buradaki halkın tarih boyunca nasıl doğayla uyum içinde yaşadığını gösterir. Dışarıdan bakıldığında bir kaya parçası gibi görünen bu yapılar, içlerine girildiğinde adeta küçük birer şehir olarak karşımıza çıkarlar. Göreme Milli Parkı işte bu yönüyle karma miras alanıdır. Bir yanda doğanın binlerce yıl süren sabrı ve emeğiyle oluşan olağanüstü jeolojik yapılar, diğer yanda insan yaratıcılığı, inancı ve sanatıyla işlediği kültürel miras. Bu birleşim, Kapadokya'yı dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir alan haline getirir. UNESCO Dünya Mirası listesine alınan Göreme, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak hazinesidir. Burayı ziyaret edenler, bir yanda gökyüzüne doğru yükselen peri bacalarının sessizliğini, diğer yanda taşların içine oyulmuş freskslerin renkli dünyasını görür. Bu zıtlık değil, tam aksine bir bütünlüktür. Çünkü burada doğa ve insan yan yana değil, iç içe yaşamıştır. Bugün Göreme, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Güneşin doğuşunda gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, aşağıdaysa binlerce yıllık tarihin sessiz tanıklığı. İşte burası, insanı yalnızca geçmişe değil, aynı zamanda evrensel ve kültürel yolculuğa çıkarır. Göreme Milli Parkı bize şu gerçeği hatırlatır. Doğa ve insan birlikte olduğunda ortaya çıkan eser, yalnızca zamana değil, çağlara da meydan okuyabilir. Kapadokya'nın bu büyülü toprakları işte tam da bu yüzden 1985'ten beri UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan bir mücevher gibi insanlığın ortak mirasıdır. Bir sonraki kültürel mirasımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Mirasın izleri. Şimdi reklamlar.
2: Arefe gününün huzuru ve bereketi tüm kalpleri sarsın. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Radyo Radar ailesi olarak Arefe gününüzü kutluyoruz.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cezit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38.870 Sarıolan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Özel, bu ziyareti son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti olarak değerlendirdi. Özgür Özel'in bu görüşmenin ardından parti kurmayları, il başkanları ve belediye başkanlarıyla süreci değerlendirmek üzere üst üste toplantılar yapması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP içindeki tartışmaların kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütülmek istendiğini belirterek, bu durum birilerinin sürekli olarak yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda suç örgütünün parayı nasıl akladığı deşifre edildi. Örgütün Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ve kuyumcuları kullanarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle milyonlarca lirayı nakde çevirdiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı suç örgütüne yönelik dev operasyon zincirinin bilançosunu açıkladı. 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam 49.662 operasyon düzenlendi. Bu dev operasyonlar sonucu binlerce kişi gözaltına alınırken 181 organize suç örgütü tamamen çökertildi. Sağlık Bakanlığı bayram boyunca et tüketimi, etlerin saklanma koşulları, mutfakta hijyen kuralları ve özellikle bayramda dengeli beslenme konularında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeler haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrimizin kültürel mirasını tanımak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İldem Gesi Fatih Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Hazreti Ebubekir Camii'nin ön tarafta müsait bir ortam vardı. Buradaki abilerimiz, emeklilerimiz ve gençlerimizin bir araya gelerek çay kahve içip sohbet edebilecekleri bir mekana ihtiyaç vardı. Tesisimiz mahallede birlik ve beraberliğin de pekişmesine vesile olacak. Bu sosyal tesisimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Şimdi teftişine başlıyoruz. Tüm eksikleri tamamladıktan sonra hizmete açacağız. İldem bölgesine hayırlı olsun dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, daha önce Yeniden Refah Partisi Yahyalı ilçe yönetimi listelerinde yer alan ve partilerinden istifa ettikten sonra bağımsız kalıp Anahtar Parti Yahyalı ilçe başkanlığına üye olan isimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Anahtar Parti olarak millet iradesine ve seçmen hassasiyetlerine en üst düzeyde saygı gösteren, etik ve ahlaki duruşunu her koşulda koruyan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çerçevede aktif görevde bulunan ve herhangi bir siyasi temsili sürdüren kişilerle ilgili transfer veya benzeri bir siyasi faaliyet yürütmemiz söz konusu değildir dedi. İkinci amatör kümenin sezonun 11. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Bir fotoğraf çektiğinizi düşünün. Ev sığdı, ağaçlar sığdı, gökyüzü sığdı. Ama bir noktada yetmedi, değil mi? Bilim insanları da demiş ki bir fotoğraf karesi çok dar. Biz biraz büyütelim ve ortaya dünyanın en büyük kamerası çıkmış. Adı Vera-C. Rubin Gözlemevi'nin kamerası. Öyle cepte taşınan cinsten değil. Yaklaşık 2800 kilo. Yani tripod falan kurtarmaz. Bu dev kamera Şili'de. Yüksek bir dağın tepesinde duruyor. Ve her gece gökyüzüne bakıp şunu diyor. Bugün kimi çekiyoruz? Kameranın sensörü tam 3,2 gigapiksel. Bu ne demek? Öyle bir fotoğraf ki yaklaşık 45 dolunay tek kareye sığıyor. Instagram filtresi yok ama detay bol. Bu gözlem evinin adı da tesadüf değil. Karanlık maddeyi araştırmalarıyla bilim dünyasında iz bırakan Vera-C, Rubin'in adını taşıyor. Teleskobun aynası 8,4 metre çapında. Yani ev aynasıyla kıyaslamayın. Bunun karşısında saç tarasanız samanyolunu da görürsünüz. Görevine mi? Tam 10 yıl boyunca her gece gökyüzünün fotoğrafını çekmek. 23 Haziran 2025'te paylaşılan ilk görüntülerde milyonlarca galaksi, samanyolundaki yıldızlar ve ben buradayım diyen asteroidler var. Üstelik bu kamera her gece yaklaşık 20 terabayt veri topluyor. Bu da

attı, evren poz veriyor, kamera hazır, bilim insanları denkleşöre basıyor. Ve biz bir fotoğraf karesine koca bir evrenin sığabileceğine hayretle bakıyoruz. Merak edenler için söyleyeyim. Gözlüm Evi'nin web sitesinden bu nefes kesici görüntülere bakmak serbest. Çünkü bu fotoğraflar uzaya bakmak değil, uzayı izlemek.

0: belgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Müzik Radarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552-836-3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmoğlu AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: arefe gününün huzuru ve bereketi tüm kalpleri sarsın. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Radyo Radar ailesi olarak arefe gününüzü kutluyoruz.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: ...26 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1538, Jean Calvin ve yandaşları Cenevre'den sürgün edildi. Calvinizmin kurucusu Fransız din adamı 1541'de tekrar Cenevre'ye döndüğünde katı bir teokratik yönetim kurdu. 1647, El Siyank adındaki bir kadın Amerikan kolonilerinde cadılık suçlaması ile idam edilen ilk şahıs oldu. Hartford, Connecticut'ta asılarak idam edilmişti. 1832, Quebec'te Asya kolerası salgını baş gösterdi, yaklaşık 6000 kişi öldü. 1889, Eyfel Kulesi'nin ilk asansörü halka açıldı. 1894, Rusya'nın son çarı 2. Nikola taç giydi. 1926, milli mücadeleye katılmayan memurların görevlerine son verilmesine ilişkin kanun kabul edildi. 1938, Atatürk Ankara'dan son kez ayrıldı. 1938, Amerikan Karşıtı Faaliyetleri İzleme Komitesi ilk oturumunu yaptı. 1946, belediye seçimleri olaylı geçti. Demokrat Parti, iktidarın seçimde yanlı davrandığını, seçim güvenliği olmadığı gerekçesiyle seçimlere katılmadı. 1957, Bolu Abant'ta meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 52 kişi hayatını kaybetti. 1963, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1966, Denizli'de gerçekleşen genel kurul toplantısında Çelik Yeşil Spor Gençlik ve Pamukkale Gençlik Kulüplerinin birleşmesiyle Denizli Spor Profesyonel Futbol Kulübü kuruldu. 1968, Başbakan Süleyman Demirel, "Düzeni değiştirmek isteyenler meczuptur, anarşisttir," dedi. 1970, Sovyetler Birliği yapımı Tupolev Tu-144 süpersonik uçağı Mach 2 hızını aşabilen ilk ticari hava taşıtı oldu. 1972, ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında balistik füzelerin sınırlandırılması anlaşması SALT-1 imzalandı. 1982, Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği Yol filmi, Cannes Film Festivali'nde büyük ödülü Costa Gavras, Missing Kayıp filmiyle paylaştı. 1983, Sosyal Demokrasi Partisi kuruldu, genel başkanlığa Erdal İnönü seçildi. 1993, Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabını yayımlamaya başlayan Aydınlık Gazetesi toplatıldı. 1997, Susurluk'taki kazanın duruşmasında kamyon şoförü Hasan Gökçe, 6 milyon 420 bin lira para cezasıyla DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucağan ailesine 100 milyon lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. 1999, Danıştay 8. Dairesi, başı açık görev yapmayı kabul etmeyen başörtülü memurların uyarı cezası verilmeden işten çıkarılmasına karar verdi. 2003, Ukrayna Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Trabzon'un Maçka ilçesi yakınlarında düştü. İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan uçakta 62 askerle 13 kişilik mürettebat hayatını kaybetti. 2006, Endonezya'da 6,3 büyüklüğündeki Java depremi meydana geldi. Depremde en az 5.749 kişi öldü, binlerce kişi evsiz kaldı. 26 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kum Small'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Small AVM'de sizleri bekliyor. Kum Small'a gelmek için bahaneniz çok.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yat, lafta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ülke ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi internet sitesinde yapılan son değişiklikler siyasi kulisleri hareketlendirdi. Sitede Genel Başkan Özgür Özel'e ait bazı içerikler kaldırılırken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun özgeçmişi yeniden yayına alındı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Aday Ofisi bölümü de tamamen erişimden çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Aile Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan paylaşımında güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki döneme işaret ederek halk ile birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız diyerek örgüt ve vatandaşlara birlik mesajı gönderdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediyesi'ne şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptal edilmesine yönelik daha önce alınan karar, resmi gazetede yayımlanan yeni bir kararla resmen yürürlükten kaldırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bakan Çiftçi, zirvenin huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm tedbirlerin gözden geçirildiğini belirtti. Radyo Radar'da ana haber bülteninin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
5: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2008 yılına gideceğiz.

Ocak 2008. Diyarbakır'ın Dağkapı semtinde PKK militanları tarafından yerleştirilen bombanın askeri servis aracının geçişi sırasında patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. 24 Ocak 2008. Gaziantep'te El-Kaide'ye yönelik 13 saat süren operasyonda ikisi ölü 25 militan ele geçirildi. Bu operasyonlarda bir polis memuru şehit oldu. 27 Ocak 2008. İstanbul Denizli seferini yapan Pamukkale Ekspresi'nin Kütahya'da raydan çıkması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

31 Ocak 2008. Sabah 09:45 civarında İstanbul'da ruhsatsız bir havai fişek fabrikasında patlama yaşandı. 70'e yakın kişi yaralandı, 25 kişi hayatını kaybetti. 2 Şubat 2008. Anıtkabir'de toplanılarak yüz binlerin katılımıyla Cumhuriyet mitingi yapıldı. 21 Şubat 2008. TSK, Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyon başlattı. 240 PKK militanı öldürüldü, 27 askerimiz şehit oldu. 27 Şubat 2008. CHP, DSP milletvekilleriyle Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, Türkiye'de başörtüsü yasağının devamı için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

10 Mart 2008. Oyuncu ve yönetmen Kenan Pars hayatını kaybetti. 14 Mart 2008. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 31 Mart 2008. Pippa Baca isimli İtalyan gezgin, Gebze'de tecavüz edilerek öldürüldü.

3 Nisan 2008. Lefkoşa'yı ve Kıbrıs'ı birbirinden 45 yıldır ayıran Lokmacı sınır kapısı açıldı. 13-20 Nisan 2008. 2008 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu düzenlendi. Yarışı İspanyol David Garcia kazandı. 14 Nisan 2008. Eurovision'a Mor ve Ötesi grubunun Türkçe Deli adlı şarkısıyla katılan Türkiye, yarışmayı 138 puanla 7. olarak bitirdi. 10 Mayıs 2008. Galatasaray 17. şampiyonluğunu ilan etti.

13 Mayıs 2008. İngiltere Kraliçesi Elizabeth resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. 19 Mayıs 2008. Kamu alanlarında ve kapalı alanlarda tütün içme yasağı yürürlüğe girdi. 31 Mayıs 2008. TürkSat 3A uydusu son dakika arızası nedeniyle ertelendi. 5 Haziran 2008. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getirecek anayasa değişikliğini 2'ye karşı 9 oyla iptal ederek yürürlüğe

27 Temmuz 2008. İstanbul'un Güngören ilçesinde PKK tarafından bir çöp konteynerine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 154 kişi de yaralandı. 30 Temmuz 2008. Anayasa Mahkemesi, Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında kapatma istemini gereken 7 oy sağlanamadığı için davayı reddetti. Dava 4,5 ay önce başlatılmıştı. 1 Ağustos 2008. Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar kasabasında özel bir vakfın yaptığı 3 katlı kaçak din eğitimi veren öğrenci yurdu saat 03.45'te LPG gazı sızıntısından dolayı çöktü. 18 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

28 Ağustos 2008. Yazar ve şair İlhan Berk hayatını kaybetti. 29 Ağustos 2008. Kırıkkale'deki MKE Barut Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. 3 Ekim 2008. Hakkari'nin Şemdilli ilçesindeki Aktütün Jandarma Karakolu'na PKK tarafından ağır silahlarla saldırı yapıldı. 15 Ekim 2008. Yazar ve şair Fazıl Hüsnü Dağlarca hayatını kaybetti. 1 Aralık 2008. Devrimci Karargah örgütü tarafından AK Parti İl Başkanlığı'na gönderilen bombalı bir paket, X-ray cihazının ikinci geçişi sırasında patladı. Saldırıda 5'i polis, 12 kişi yaralandı. Yaralanan polislerden Hüsnü Uyan, 29 Aralık 2008'de hayatını kaybetti.

0: emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Arefe gününün huzuru ve bereketi tüm kalpleri sarsın. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Radyo Radar ailesi olarak Arefe gününüzü kutluyoruz.
2: Radyo Radar hava durumu.
3: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık ise 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Tomarza 16, Akkışla, Sarız, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarıoğlan 17, Felahiye 18, Develi ve İncesu 19, Yahyalı 20, Yeşilhisar 22 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 19, Niğde ve Sivas 21, Kırşehir 22 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 23, İstanbul 25, İzmir 31 derece olacak.
2: Radyo Radar hava durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Merhaba, Dijital Manşet'i dinliyorsunuz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tangyong Uzay İstasyonu'na gönderdiği yeni Taikonot ekibi hedefe ulaştı. 4 üniversitenin işbirliğiyle hayvancılık teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunmak amacıyla geliştirilen proje ile sığırların sağlık durumunun anlık takip edilmesini sağlayacak yerli sensör kapsülü üretilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G'nin hizmete alınmasından bu yana yaklaşık 34 milyon aboneye ulaştığını söyledi. Türkiye Uzay Vatan projesiyle yeni projelere odaklanırken, kardeş Türk devletleriyle de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Meta'nın yapay zeka yatırımları doğrultusunda çalışanların %10'unu işten çıkarmasının ardından CEO Mark Zuckerberg bu yıl başka bir kesinti öngörülmediğini açıklasa da eski ve mevcut çalışanlar Ağustos ayında yeni bir dalganın kapıda olduğunu öne sürdü. Çalışanlar Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var yorumlarını yaptı. Savunma Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli uç nokta güvenlik platformu Saha 2026'da düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilerek siber savunmada yeni bir dönem başlattı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olmadığını, insanların 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşadığını ortaya koydu. Teknoloji devlerinin tahminlerine göre mevcut tüm dijital şifreleme sistemlerini dakikalar içinde kırabilecek kuantum bilgisayarlar 2029 yılına kadar siber saldırganların eline geçebilir. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Türkiye yapay zeka destekli robotik projeleriyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi ve Japonya ile işbirliğine gidecek. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Merhaba, Yerel Haber Bülteni'ni dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. İYİ Parti Talas İlçe Başkanlığı tarafından Atatürk'ün gençliğe hitabesini ezbere okuma ve Atatürk'ü yazıyorum yarışmaları düzenlenecek. Yarışma hakkında konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkumaz Şahin şunları söyledi.
2: Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı enişten dileklerimize kutluyoruz. Bildiğiniz üzere bizler İYİ Parti Talas İlçe Başkanlığı olarak bütün milli ve dini bayramlarımıza önem veriyor. En coşkulu şekilde kutlanması için birçok faaliyet gösteriyoruz. Geçmişte bıraktığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda almış olduğumuz bir kararla gençlerimize yönelik yeni bir yarışmamızı daha hazırladık. Hem Atatürk'ün gençliğe hitabesini ezbere okuma yarışması hem de Atatürk'e yazıyorum konulu iki farklı yarışmamız hazırlanmakta. Bütün öğrencilerin başvurusunu bekliyoruz. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olan bu yarışmamız aynı zamanda tabii ki her kişinin okuma özgürlüğü oluyor olmuyor, çalışma durumunda oluyor. Öğrenci olmasalar bile 18-30 yaş arasındaki bütün Türk vatandaşlarımızı bu yarışmalarımıza davet ediyoruz. Gençle hitabe yarışmasında birinciye altın. Yine Atatürk'e yazıyorum konulu yarışmamızda da tablet hediyemiz olacaktır. Genel merkezden genel başkan yardımcımız Yasin Öztürk başkanımızın, vekilimizin de katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlayacağımız Atatürk temalı bu yarışmamızda bütün gençleri görmekten onur duyarız. Bu yarışmamızda parti üyesi olmaya herhangi bir gerek yok. Tamamen yine milli duygular amacıyla Atatürk'ü yeniden anmak adına yapılmış bir yarışmadır. Geniş katılımlı olacak bu yarışmada bütün destekleri bekliyoruz.
1: Boztepe Hayvancılık İşletmecisi Mustafa Boztepe, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala satışlar hakkında bilgiler verdi. Boztepe, kurban satışlarının %98'ini tamamladıklarını belirterek, Akin Mahallesi'nde Kayseri'ye kurban için hizmet veriyoruz. Boztepe Hayvancılık'ta bu yıl hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayıp 55 bin liraya kadar alternatiflerimiz vardır. Satışlarımızın %98'ini çok şükür tamamladık, dedi. Kayseri Pınarbaşı Karayolu'nda yoldan çıkan otomobil takla attı. Kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Talas ilçesinde darp edilen kadını kurtarmaya çalışan şahıs ve kardeşi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kayseri Havalimanı'nda bulunan

0: eski terminal binasının AFAD'a tahsis edilmesiyle birlikte Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası arama kurtarma lojistik üssü hayata geçiyor. Kurban Bayramı dolayısıyla ambalaj sektöründe yoğunluk yaşanıyor. Kurban etlerini saklamak için ambalaj ürünlerine yönelen vatandaşlar buzdolabı poşeti, streç film, siyah poşet gibi ürünleri tercih ediyor. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: AVM'de sizleri bekliyor. Kums Mall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kums Mall AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lalepaşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ülke ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi internet sitesinde yapılan son değişiklikler siyasi kulisleri hareketlendirdi. Sitede Genel Başkan Özgür Özel'e ait bazı içerikler kaldırılırken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun özgeçmişi yeniden yayına alındı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Aday Ofisi bölümü de tamamen erişimden çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Aile Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan paylaşımında güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki döneme işaret ederek halk ile birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız diyerek örgüt ve vatandaşlara birlik mesajı gönderdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediyesi'ne şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptal edilmesine yönelik daha önce alınan karar, resmi gazetede yayımlanan yeni bir kararla resmen yürürlükten kaldırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bakan Çiftçi, zirvenin huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm tedbirlerin gözden geçirildiğini belirtti. Radyo Radar'da ana haber bülteninin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Merhaba, spor haber bültenini dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği dev turnuvada, D grubunda yer alan Ay Yıldızlı ekibimizin rakipleri de belli oldu. Millilerimiz ev sahibi ABD'nin yanı sıra Paraguay ve Avustralya gibi gruptan çıkma mücadelesi verecek. Siyah beyazlı kulüp basında çıkan ve yeni teknik direktör haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladığı yapılan duyuruda hoca arayışlarının futbol direktörü Önder Özen tarafından büyük bir titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri netleşti. Sarı lacivertlilerin Avrupa arenasındaki ilk maçı 21 ya da 22 Temmuz'da, rövanş mücadelesi ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak. Temsilcilerimizin kaderlerini belirleyecek kura çekimi ise 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu futbolda 2025-2026 sezonunu resmen kapattı. TFF Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol birincilik müsabaka sonuçlarını tescil edildiğini duyurdu. Öte yandan Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kolombiya milli takımının aday kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson da kadrodaki yerini aldı. Eczacıbaşı Dynamit kadrosunu genç libero Selin Adalı ile güçlendirirken Vakıfbank Spor Kulübü 29 yaşındaki deneyimli pasör Sıla Çalışkan'la yollarının ayrıldığını resmen duyurdu. Kosova'da düzenlenen Gençler Contender turnuvasında sahne alan milli sporcularımız organizasyonu 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta heyecan dorukta. Kotolarda Amanda Anisimova ve Ben Shelton ikinci tura yükselmeyi başardı. Ancak ana tablodan turnuvaya katılarak bizi gururlandıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk turda güçlü Avustralyalı rakibi Diara Kasatkina'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Spor haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye getirilerek veya İran'ın işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı eşliğinde imha edilmesi gerektiğini söyledi. Tatil İsrail'in Cumhurbaşkanı İshak Herzog, İsrail toplumunun kenar mahallelerinde merkeze doğru hareket eden bir canavarlaşma sürecinin başladığını belirtti. İran'ın aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ordunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeniden saldırılara başlaması tartışmaları yaşanırken, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına vurup savaşa geri döneceğini söylemesi çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesiyle İran arasında olası anlaşmaya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve bugün gelişme olacağını belirtti. Arnavutluğun başkenti Tiran'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bir sofrada miras teması çerçevesinde Türk lezzetleri tanıtıldı. Güney Afrika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran'ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Kask bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir kişinin alışveriş merkezine yabancı madde püskürtmesi sonucu 19 kişi hastanelik oldu. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine fosfor bombasıyla saldırı düzenlediği belirtildi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Sur kenti ve çevresinde saldırı tehdidiyle sürgün emri yayımladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Arefe gününün huzuru ve bereketi tüm kalpleri sarsın. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Radyo Radar ailesi olarak Arefe gününüzü kutluyoruz.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık ise 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Tomarza 16, Akkışla, Sarız, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarıoğlan 17, Felahiye 18, Develi ve İncesu 19, Yahyalı 20, Yeşilhisar 22 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 19, Niğde ve Sivas 21, Kırşehir 22 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 23, İstanbul 25, İzmir 31 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: ...26 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1538, Jean Calvin ve yandaşları Cenevre'den sürgün edildi. Calvinizmin kurucusu Fransız din adamı 1541'de tekrar Cenevre'ye döndüğünde katı bir teokratik yönetim kurdu. 1647, El Siyank adındaki bir kadın Amerikan kolonilerinde cadılık suçlamasıyla idam edilen ilk şahıs oldu. Hartford, Connecticut'ta asılarak idam edilmişti. 1832, Quebec'te Asya kolerası salgını baş gösterdi, yaklaşık 6000 kişi öldü. 1889, Eyfel Kulesi'nin ilk asansörü halka açıldı. 1894, Rusya'nın son çarı 2. Nikola taç giydi. 1926, milli mücadeleye katılmayan memurların görevlerine son verilmesine ilişkin kanun kabul edildi. 1938, Atatürk Ankara'dan son kez ayrıldı. 1938, Amerikan Karşıtı Faaliyetleri İzleme Komitesi ilk oturumunu yaptı. 1946, belediye seçimleri olaylı geçti. Demokrat Parti, iktidarın seçimde yanlı davrandığını, seçim güvenliği olmadığı gerekçesiyle seçimlere katılmadı. 1957, Bolu Abant'ta meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 52 kişi hayatını kaybetti. 1963, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1966, Denizli'de gerçekleşen genel kurul toplantısında Çelik Yeşil Spor Gençlik ve Pamukkale Gençlik Kulüplerinin birleşmesiyle Denizli Spor Profesyonel Futbol Kulübü kuruldu. 1968, Başbakan Süleyman Demirel, "Düzeni değiştirmek isteyenler meczuptur, anarşisttir," dedi. 1970, Sovyetler Birliği yapımı Tupolev Tu-144 süpersonik uçağı Mach 2 hızını aşabilen ilk ticari hava taşıtı oldu. 1972, ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında balistik füzelerin sınırlandırılması anlaşması SALT 1 imzalandı. 1982, Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği Yol filmi, Cannes Film Festivali'nde büyük ödülü Costa Gavras, Missing Kayıp filmiyle paylaştı. 1983, Sosyal Demokrasi Partisi kuruldu, genel başkanlığa Erdal İnönü seçildi. 1993, Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabını yayımlamaya başlayan Aydınlık Gazetesi toplatıldı. 1997, Susurluk'taki kazanın duruşmasında kamyon şoförü Hasan Gökçe, 6 milyon 420 bin lira para cezasıyla DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucağan ailesine 100 milyon lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. 1999, Danıştay 8. Dairesi, başı açık görev yapmayı kabul etmeyen başörtülü memurların uyarı cezası verilmeden işten çıkarılmasına karar verdi. 2003, Ukrayna Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Trabzon'un Maçka ilçesi yakınlarında düştü. İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan uçakta 62 askerle 13 kişilik mürettebat hayatını kaybetti. 2006, Endonezya'da 6,3 büyüklüğündeki Java depremi meydana geldi. Depremde en az 5.749 kişi öldü, binlerce kişi evsiz kaldı. 26 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi. Dijital Manşet.
2: Merhaba, Dijital Manşet'i dinliyorsunuz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tangyong uzay istasyonuna gönderdiği yeni Taikonot ekibi hedefe ulaştı. 4 üniversitenin işbirliğiyle hayvancılık teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunmak amacıyla geliştirilen projeyle sığırların sağlık durumunun anlık takip edilmesini sağlayacak yerli sensör kapsülü üretilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G'nin hizmete alınmasından bu yana yaklaşık 34 milyon aboneye ulaştığını söyledi. Türkiye Uzay Vatan Projesi ile yeni projelere odaklanırken, kardeş Türk devletleriyle de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Meta'nın yapay zeka yatırımları doğrultusunda çalışanların %10'unu işten çıkarmasının ardından CEO Mark Zuckerberg bu yıl başka bir kesinti öngörülmediğini açıklasa da eski ve mevcut çalışanlar Ağustos ayında yeni bir dalganın kapıda olduğunu öne sürdü. Çalışanlar Silikon Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var yorumlarını yaptı. Savunma Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli uç nokta güvenlik platformu Saha 2026'da düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilerek siber savunmada yeni bir dönem başlattı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olmadığını, insanların 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşadığını ortaya koydu. Teknoloji devlerinin tahminlerine göre mevcut tüm dijital şifreleme sistemlerini dakikalar içinde kırabilecek kuantum bilgisayarlar 2029 yılına kadar siber saldırganların eline geçebilir. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Türkiye yapay zeka destekli robotik projeleriyle Almanya ve Fransa'nın aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi ve Japonya ile işbirliğine gidecek. Dijital manşeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital manşet. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar'da yerel haber başlıyor.
1: Merhaba, yerel haber bültenini dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. İYİ Parti Talas İlçe Başkanlığı tarafından Atatürk'ün gençliğe hitabesini ezbere okuma ve Atatürk'ü yazıyorum yarışmaları düzenlenecek. Yarışma hakkında konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkumaz Şahin şunları söyledi.
2: Bütün İslam alemini Kurban Bayramı'na enişten dediklerimize kutluyoruz. Bildiğiniz üzere bizler İYİ Parti Talas İlçe Başkanlığı olarak bütün milli ve dini bayramlarımıza önem veriyor. En coşkulu şekilde kutlanması için birçok faaliyet gösteriyoruz. Geçmişte bıraktığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda almış olduğumuz bir kararla gençlerimize yönelik yeni bir yarışmamızı daha hazırladık. Hem Atatürk'ün gençliğe hitabesini ezbere okuma yarışması hem de Atatürk'e yazıyorum konulu iki farklı yarışmamız hazırlanmakta. Bütün öğrencilerin başvurusunu bekliyoruz. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olan bu yarışmamız aynı zamanda tabii ki her kişinin okuma özgürlüğü oluyor olmuyor, çalışma durumunda oluyor. Öğrenci olmasalar bile 18-30 yaş arasındaki bütün Türk vatandaşlarımızı bu yarışmalarımıza davet ediyoruz. Gençliğe hitabe yarışmasında birinciye altın. Yine Atatürk'e yazıyorum konulu yarışmamızda da tablet hediyemiz olacaktır. Genel merkezden genel başkan yardımcımız Yasin Öztürk başkanımızın, vekilimizin de katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlayacağımız Atatürk temalı bu yarışmamızda bütün gençleri görmekten onur duyarız. Bu yarışmamızda parti üyesi olmaya herhangi bir gerek yok. Tamamen yine milli duygular amacıyla Atatürk'ü yeniden anmak adına yapılmış bir yarışmadır. Geniş katılımlı olacak bu yarışmada bütün destekleri bekliyoruz.
1: Boztepe Hayvancılık İşletmecisi Mustafa Boztepe, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala satışlar hakkında bilgiler verdi. Boztepe, kurban satışlarının %98'ini tamamladıklarını belirterek, Akin Mahallesi'nde Kayseri'ye kurban için hizmet veriyoruz. Boztepe Hayvancılık'ta bu yıl hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayıp 55 bin liraya kadar alternatiflerimiz vardır. Satışlarımızın %98'ini çok şükür tamamladık, dedi. Kayseri Pınarbaşı Karayolu'nda yoldan çıkan otomobil takla attı. Kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Talas ilçesinde darp edilen kadını kurtarmaya çalışan şahıs ve kardeşi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kayseri Havalimanı'nda bulunan eski terminal binasının AFAD'a tahsis edilmesiyle birlikte Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası arama kurtarma lojistik üssü hayata geçiyor. Kurban Bayramı dolayısıyla ambalaj sektöründe yoğunluk yaşanıyor. Kurban etlerini saklamak için ambalaj ürünlerine yönelen vatandaşlar buzdolabı poşeti, streç film, siyah poşet gibi ürünleri tercih ediyor. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül Mobilya.

0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No 32 Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ülke ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi internet sitesinde yapılan son değişiklikler siyasi kulisleri hareketlendirdi. Sitede Genel Başkan Özgür Özel'e ait bazı içerikler kaldırılırken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun özgeçmişi yeniden yayına alındı. Ayrıca Cumhurbaşkanı aday ofisi bölümü de tamamen erişimden çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Aile Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan paylaşımında güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki döneme işaret ederek halk ile birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız diyerek örgüt ve vatandaşlara birlik mesajı gönderdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediyesi'ne şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptal edilmesine yönelik daha önce alınan karar, resmi gazetede yayımlanan yeni bir kararla resmen yürürlükten kaldırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bakan Çiftçi, zirvenin huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm tedbirlerin gözden geçirildiğini belirtti. Radyo Radar'da ana haber bülteninin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Merhaba, spor haber bülteni dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği dev turnuvada, D grubunda yer alan Ay Yıldızlı ekibimizin rakipleri de belli oldu. Millilerimiz ev sahibi ABD'nin yanı sıra Paraguay ve Avustralya gibi gruptan çıkma mücadelesi verecek. Siyah beyazlı kulüp basında çıkan ve yeni teknik direktör haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladığı yapılan duyuruda hoca arayışlarının futbol direktörü Önder Özen tarafından büyük bir titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri netleşti. Sarı lacivertlilerin Avrupa arenasındaki ilk maçı 21 ya da 22 Temmuz'da, rövanş mücadelesi ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak. Temsilcilerimizin kaderlerini belirleyecek kura çekimi ise 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu futbolda 2025-2026 sezonunu resmen kapattı. TFF Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol birincilik müsabaka sonuçlarını tescil edildiğini duyurdu. Öte yandan Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kolombiya milli takımının aday kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson da kadrodaki yerini aldı. Eczacıbaşı Dynavit kadrosunu genç libero Selin Adalı ile güçlendirirken Vakıfbank Spor Kulübü 29 yaşındaki deneyimli pasör Sıla Çalışkan'la yollarının ayrıldığını resmen duyurdu. Kosova'da düzenlenen Gençler Contender turnuvasında sahne alan milli sporcularımız organizasyonu 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta heyecan dorukta. Kotolarda Amanda Anisimova ve Ben Shelton ikinci tura yükselmeyi başardı. Ancak ana tablodan turnuvaya katılarak bizi gururlandıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk turda güçlü Avustralyalı rakibi Diara Kasatkina'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Spor haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
2: Sağlık Rehberi.
3: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüse ilişkin toplum müşteri olsun. Şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda riskin olduğu konusunda bir bildirimi veya önerisi yok dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda sağlık alanında elde etmiş olduğu gelişmeler burada gerçekten dikkat çekiyor. Biz Türkiye'nin yapmış olduğu bu gelişmeleri ve atılımları buradaki ülkelere anlatıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda gerçekten bize takdirlerini iletiyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı geliştirilmekte olan aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan sağlık raporları yönetmeliği ile sağlık kurumlarında rapor başvuru merkezleri oluşturulacak ve süreç bu yerler üzerinden takip edilebilecek. Uzmanlar, tütün kullanımının düşünme, hafıza, dikkat, karar verme, davranış kontrolü gibi bilişsel işlevleri yöneten beyin korteksinde incelmeye yol açabileceğini belirterek bu durumun unutkanlık, dikkat bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Tuzun sadece tansiyonu yükselttiği sanılsa da gerçek çok daha ciddi. Uzmanlar fazla sodyum alımının mide kanserinden demansa, kemik erimesinden karaciğer yağlanmasına kadar birçok bilinmeyen hastalığa zemin hazırladığını vurguluyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, polen mevsiminin uzaması ve artan hava kirliliği ile birlikte başta çocuklar olmak üzere astım vakalarını tetikleyen en büyük faktörlerden biri haline geldi. 91.8'de bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
2: Sağlık Rehberi.
4: Coğrafi iz başlıyor.
5: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafi İz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Mantı, kıymanın küçük hamur parçalarının içine yerleştirilmesi, suda haşlanmasıyla hazırlanan, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü bir yemektir. Türk mutfağının simge lezzetlerinden biri olmakla birlikte, Orta Asya, Balkanlar, Afganistan ve Çin'in kuzeybatısına kadar geniş bir coğrafyada benzer örnekleriyle karşılaşılır. Uzak Doğu'daki Baozi ve Kore mutfağındaki mandu, mantının farklı kültürlerdeki akraba formları olarak değerlendirilir. Mantının kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, tarihsel veriler bu yemeğin göç yolları boyunca şekillendiğini göstermektedir. Hamurun içine et koymak, göçebe yaşamın hem pratik hem de besleyici çözümlerinden biridir. Türk ve Moğol topluluklarının İpek Yolu üzerindeki hareketleri sırasında mantının kurutulmuş ya da donmuş halde taşındığı, bu sayede uzun yolculuklarda kolayca tüketilebildiği bilinmektedir. Anadolu'ya ulaştıktan sonra mantı, farklı bölgelerde çeşitli biçimler kazanmıştır. Ancak Kayseri'de bu yemek, yalnızca bir tarif olarak değil, belirli ölçüler, teknikler ve sunum anlayışıyla tanımlanan yerleşik bir mutfak kimliğine dönüşmüştür. Kayseri mantısını ayırt eden temel özellikler, hamurun inceliği, mantı tanelerinin küçüklüğü ve iç harcın dengeli oranıdır. Kayseri mutfağında mantı yapımı, bireysel bir uğraştan çok kolektif bir üretim süreci olarak görülür. Bu yemek çoğunlukla bayram öncelerinde, düğün hazırlıklarında ve kalabalık misafirler için hazırlanır. Mantının tek kişiyle değil, birden fazla elin emeğiyle yapılması onu sosyal bir pratik haline getirir. Yapım süreci hamurla başlar. Hamur yoğrulduktan sonra dinlendirilir. Bu aşama istenen inceliğin sağlanabilmesi için gereklidir. Açılan hamurun kalınlığı ölçü aletleriyle değil, deneyimle belirlenir. Bu bilgi yazılı tariflerden çok sözlü aktarım yoluyla kuşaktan kuşağa taşınır. Hamur karelere ayrılır ve her parça dikkatle kapatılır. İç harç genellikle kıyma ve tuzdan oluşur. Baharat kullanımı sınırlıdır. Amaç aromayı bastırmak değil, hamur ve et arasında dengeli bir tat ilişkisi kurmaktır. Mantı tanelerinin küçük olması, estetik bir tercih olmanın ötesinde Kayseri mutfağında ustalık göstergesi olarak kabul edilir. Halk arasında yaygın olan bir kaşığa 40 mantı sığmalı ifadesi bu anlayışın özlü bir anlatımıdır. Mantılar ya taze olarak pişirilir ya da kış ayları için saklanır. Bu durum, Kayseri mutfağının yalnızca günü değil, geleceği de gösteren yapısını yansıtır. Pişirme aşamasında mantı yavaşça kaynatılır. Ardından sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızartılmış sosla servis edilir. Kayseri'de mantı, misafire verilen değerin somut bir göstergesi olarak görülür. Bu nedenle Kayseri mantısı, 2009 yılında coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil, yalnızca ürünün adını değil, yapım tekniğini, ölçüyü ve kültürel sürekliliği koruma altına alır. Kayseri mantısı farklı coğrafyalarda üretilebilir. Ancak aynı yöntemle, aynı sabırla ve aynı toplumsal bağlam içinde yapılmadığında, Kayseri'deki anlamını tam olarak taşımaz. Bir kaşık Kayseri mantısı, yalnızca bir tat değil, ortak emek, paylaşılan zaman ve kuşaklar boyunca aktarılan bir mutfak bilgisinin ifadesidir. Burası coğrafiyiz. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneği yaslanan, emeği ön plana çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür anlatır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Coğrafi iz sona erdi.
6: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
7: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye getirilerek veya İran'ın işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı eşliğinde imha edilmesi gerektiğini söyledi. Tatil İsrail'in Cumhurbaşkanı İshak Herzog, İsrail toplumunun kenar mahallelerinde merkeze doğru hareket eden bir canavarlaşma sürecinin başladığını belirtti. İran'ın aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ordunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeniden saldırılara başlaması tartışmaları yaşanırken, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına vurup savaşa geri döneceğini söylemesi çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesiyle İran arasında olası anlaşmaya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve bugün gelişme olacağını belirtti. Arnavutluğun başkenti Tiran'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bir sofrada miras teması çerçevesinde Türk lezzetleri tanıtıldı. Güney Afrika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran'ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Kask bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir kişinin alışveriş merkezine yabancı madde püskürtmesi sonucu 19 kişi hastanelik oldu. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine fosfor bombasıyla saldırı düzenlediği belirtildi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Sur kenti ve çevresinde saldırı tehdidiyle sürgün emri yayımladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
4: Kültür Panorama.
8: Bugün Abdurrahim Karakoç'u dinleyeceksiniz. Ben Uygar Yıldız. Abdurrahim Karakoç, 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ın Ekinoz ilçesinde dünyaya geldi. Şiirin evin içinde konuşulduğu bir ailede büyüdü. Dedesi, babası ve kardeşleri de şiirle ilgileniyordu. Bu yüzden şiir onun için sonradan öğrenilen bir şey değil, çocukluktan gelen bir dildi. Genç yaşlarda yazmaya başladı ama kendisiyle kolay barışan bir şair değildi. İlk yazdığı şiirleri beğenmedi. İki kitap olacak kadar metni yaktı. Asıl şiir yolculuğu 1958'den sonra başladı. Bu şiirler daha sonra Hasan'a Mektuplar adıyla yayımlandı. Bu kitapta Anadolu insanının dertleri, memleket hasreti, dostluk ve içten bir sohbet dili öne çıktı. Okuyan bir şair değil de bir tanıdık konuşuyor gibi hissetti. 1958 yılında belediyede memur olarak çalışmaya başladı. Mesul muhasipti. Gündüz devlet işi, gece şiir. 1981 yılında emekli olana kadar bu iki hayatı birlikte yürüttü. Abdurrahim Karakoç'un şiiri yaşadığı dönemin aynasıydı. 27 Mayıs darbesinden sonra yaşanan baskılar, adaletsizlikler ve suskunluk ortamı onun kalemine hiciv olarak yansıdı. Eli Kulak'ta ve Vur Emre adlı kitaplarında bu sert ve itiraz eden dili açıkça görmek mümkündür. Bu şiirlerde Karakoç korkmadan konuşur, güldürerek düşündürür. Onun en çok bilinen dizelerinden biri şudur: Benim davam adam olmak davası, adam olmayanın yüzüne tükürün. Bu dizeler onun şiir anlayışını özetler. Süs yoktur, dolambaç yoktur, söz nettir. Kan yazısı ve suları ıslatamadım kitaplarındaysa yalnızca öfke değil, kırgınlık da vardır. Memleket sevgisi, İnanç, ahlak ve vicdan temaları bu kitaplarda daha belirgin hale gelir. Karakoç yaklaşık 30 kez mahkemeye verildi. Avukat tutmadı, kendi kendini savundu. Açılan davaların tamamından beraat etti. Hiçbir iktidarla tam anlamıyla barışmadı. Güce değil, söze yaslandı. 1985 yılında gazeteciliğe başladı. Bir dönem siyasete girdi ve Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda yer aldı. Ancak kısa süre sonra siyasetten ayrıldı. Neden girip neden ayrıldığını tek cümleyle anlattı. Allah rızası için girdim, Allah rızası için ayrıldım. 5. mevsim, Yasaklı Rüyalar, Gerdanlık kitaplarında şiir daha içe döner. Yaşanmışlık, yorgunluk ve hayat muhasebesi öne çıkar. Ama dil yine aynıdır. Açık, yalın ve Anadolu kokan. Şiirlerinin bir bölümü bestelenerek türkü oldu. Sözleri meydanlarda, evlerde, yolculuklarda söylendi. Abdurrahim Karakoç, şiiri raflarda değil, dillerde yaşattı. 2012 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre tedavi gördü. 7 Haziran 2012'de Ankara'da hayata veda etti. Bağlum mezarlığına defnedildi. Abdurrahim Karakoç, arkasında yalnızca kitaplar değil, sözü eğmeden söylenmiş, tarafını vicdandan yana koymuş bir şair duruşu bıraktı.
4: Kültür Panorama.
6: Radyo Radar 91.8.

0: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Arefe gününün huzuru ve bereketi tüm kalpleri sarsın. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Radyo Radar ailesi olarak Arefe gününüzü kutluyoruz.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık ise 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Tomarza 16, Akkışla, Sarız, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarıoğlan 17, Felahiye 18, Develi ve İncesu 19, Yahyalı 20, Yeşilhisar 22 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 19, Niğde ve Sivas 21, Kırşehir 22 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 23, İstanbul 25, İzmir 31 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Merhaba, Yerel Haber Bülteni'ni dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. İYİ Parti Talas İlçe Başkanlığı tarafından Atatürk'ün gençliğe hitabesini ezbere okuma ve Atatürk'ü yazıyorum yarışmaları düzenlenecek. Yarışma hakkında konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin şunları söyledi.
2: Bütün İslam alemini Kurban Bayramı'na enişten dediklerimize kutluyoruz. Bildiğiniz üzere bizler İYİ Parti Talas İlçe Başkanlığı olarak bütün milli ve dini bayramlarımıza önem veriyor. En coşkulu şekilde kutlanması için birçok faaliyet gösteriyoruz. Geçmişte bıraktığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda almış olduğumuz bir kararla gençlerimize yönelik yeni bir yarışmamızı daha hazırladık. Hem Atatürk'ün gençliğe hitabesini ezbere okuma yarışması hem de Atatürk'e yazıyorum konulu iki farklı yarışmamız hazırlanmakta. Bütün öğrencilerin başvurusunu bekliyoruz. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olan bu yarışmamız aynı zamanda tabii ki her kişinin okuma özgürlüğü oluyor olmuyor, çalışma durumunda oluyor. Öğrenci olmasalar bile 18-30 yaş arasındaki bütün Türk vatandaşlarımızı bu yarışmalarımıza davet ediyoruz. Gençliğe hitabe yarışmasında birinci altın. Yine Atatürk'e yazıyorum konulu yarışmamızda da tablet hediyemiz olacaktır. Genel merkezden

0: Genel Başkan Yardımcımız Yasin Öztürk Başkanımızın, vekilimizin de katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlayacağımız Atatürk temalı bu yarışmamızda bütün gençleri görmekten onur duyarız. Bu yarışmamızda parti üyesi olmaya herhangi bir gerek yok. Tamamen yine milli duygular amacıyla Atatürk'ü yeniden anmak adına yapılmış bir yarışmadır. Geniş katılımlı olacak bu yarışmada bütün destekleri bekliyoruz.
1: Boztepe Hayvancılık İşletmecisi Mustafa Boztepe, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala satışlar hakkında bilgiler verdi. Boztepe, kurban satışlarının %98'ini tamamladıklarını belirterek, Akin Mahallesi'nde Kayseri'ye kurban için hizmet veriyoruz. Boztepe Hayvancılık'ta bu yıl hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayıp 55 bin liraya kadar alternatiflerimiz vardır. Satışlarımızın %98'ini çok şükür tamamladık, dedi. Kayseri Pınarbaşı Karayolu'nda yoldan çıkan otomobil takla attı. Kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Talas ilçesinde darp edilen kadını kurtarmaya çalışan şahıs ve kardeşi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kayseri Havalimanı'nda bulunan eski terminal binasının AFAD'a tahsis edilmesiyle birlikte Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası arama kurtarma lojistik üssü hayata geçiyor. Kurban Bayramı dolayısıyla ambalaj sektöründe yoğunluk yaşanıyor. Kurban etlerini saklamak için ambalaj ürünlerine yönelen vatandaşlar buzdolabı poşeti, streç film, siyah poşet gibi ürünleri tercih ediyor. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya, lafta değil.
8: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ülke ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi internet sitesinde yapılan son değişiklikler siyasi kulisleri hareketlendirdi. Sitede Genel Başkan Özgür Özel'e ait bazı içerikler kaldırılırken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun özgeçmişi yeniden yayına alındı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Aday Ofisi bölümü de tamamen erişimden çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Aile Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan paylaşımında güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki döneme işaret ederek halk ile birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız diyerek örgüt ve vatandaşlara birlik mesajı gönderdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediyesi'ne şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptal edilmesine yönelik daha önce alınan karar, resmi gazetede yayımlanan yeni bir kararla resmen yürürlükten kaldırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bakan Çiftçi, zirvenin huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm tedbirlerin gözden geçirildiğini belirtti. Radyo Radar'da ana haber bülteninin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Merhaba, spor haber bültenini dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği dev turnuvada, D grubunda yer alan Ay Yıldızlı ekibimizin rakipleri de belli oldu. Millilerimiz ev sahibi ABD'nin yanı sıra Paraguay ve Avustralya gibi gruptan çıkma mücadelesi verecek. Siyah beyazlı kulüp basında çıkan ve yeni teknik direktör haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladığı yapılan duyuruda hoca arayışlarının futbol direktörü Önder Özen tarafından büyük bir titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri netleşti. Sarı lacivertlilerin Avrupa arenasındaki ilk maçı 21 ya da 22 Temmuz'da, rövanş mücadelesi ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak. Temsilcilerimizin kaderlerini belirleyecek kura çekimi ise 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu futbolda 2025-2026 sezonunu resmen kapattı. TFF Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig müsabaka sonuçlarını tescil edildiğini duyurdu. Öte yandan Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kolombiya milli takımının aday kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson da kadrodaki yerini aldı. Eczacıbaşı Dynavit kadrosunu genç libero Selin Adalı ile güçlendirirken Vakıfbank Spor Kulübü 29 yaşındaki deneyimli pasör Sıla Çalışkan'la yollarının ayrıldığını resmen duyurdu. Kosova'da düzenlenen Gençler Contender turnuvasında sahne alan milli sporcularımız organizasyonu 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta heyecan dorukta. Kotolarda Amanda Anisimova ve Ben Shelton ikinci tura yükselmeyi başardı. Ancak ana tablodan turnuvaya katılarak bizi gururlandıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk turda güçlü Avustralyalı rakibi Diara Kasatkina'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Spor haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
0: Yayın tekrarı.
5: Geleceği ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
6: Efendim herkese merhabalar diliyorum. Hayatımız Eğitim programından ben Fatma Sadıç. Bu akşam yine yeni bir konuyla, yeni bir konukla birlikteyiz. Öncelikle programa başlamadan önce biz burada çok koyu bir muhabbete tutulduk. Programın yarısını falan burada Merve Hocam, Haluk Hocam birlikte yaptık ama bu keyifli muhabbete şimdi sizleri de dahil etmek istiyoruz. Böyle hızlı bir giriş yaptım. Fakat tabii ki Haluk Hocam'a dönüp bir hoş geldiniz diyeceğim. Haluk Hocam'la bizim yıllardır hukukumuz olduğu için böyle derin muhabbetlerimiz var. Haluk Hocam daha önce de söyledim, benim öğretmenliğimin de çok büyük katkısı olan, böyle algılarımı açan, bana çok pozitif dokunuşları olan bir eğitimci. Bence eğitimcilerin eğitimcisi statüsünde olan bir insan. Tabii ki kendisine dönerek hoş geldiniz diyeceğim. Kendi ağzından kendisini bir dinlemenizi isteyeceğim. Çünkü ben Haluk Hocam'la ilgili ne söylesem az kalacak. Bunu da onun mahirliğine bırakmak istiyorum. Bugün YKS sürecini konuşacağız. Sınava bir ay kala. Sınav nedir? Sınav anında neler yapacağız? Öncesinde neler yapacağız? Bunların hepsini detaylıca konuşacağız. Dolu dolu bir program olacağına olan inancım şu an çok yüksek. Çünkü karşımda bu konuyla ilgili çok mahir, çok tecrübeli bir eğitimci var. Kendisinin de söylediği gibi bence bu programı dinleyen ve izleyenlerle dinlemeyip izlemeyenler arasında çok ciddi bir fark oluşacak. O yüzden herkesi programın sonuna kadar dinlemeye davet ediyorum. Haluk Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
6: Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Bir telefonumla hemen süreçte geldiniz. Çünkü Haluk Hocam'ı dediğim gibi yakinen tanıyorum. O yüreklere dokunmayı, insanların hayatlarına dokunmayı, onlara rehberlik etmeyi çok seven ve bunu kendine bir amaç edinmiş bir kişilik. Dolayısıyla da ben çağırdığım zaman hemen geliyor çünkü bir kişiye faydamız olsa ne mutlu bize diye o da düşünüyor. Buyurun hocam, mikrofon sizde, ben çok konuştum.
7: Sağ olun, çok teşekkür ederim bu güzel dilekleriniz ve ifadeleriniz için de. Konu olduğumuz bu programda inşallah faydalı olur. Hem öğrencilerimiz hem veliler adına keyifli olur. Ben de davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
6: Meslekte kaçıncı yıl oldu hocam?
7: Vallahi 38 bitti. 39'a girdik.
6: Maşallah.
7: Epey bir yıl oldu yani.
6: İyice 38'lere.
7: İnşallah. Kayseri plaka.
6: Kayseri plaka. Aa, evet doğru, 38 yıl Kayseri plaka. Kimilerinin yaşı bile değil hocam. Eyvallah. Peki hocam yavaş yavaş ısınalım. YKS sınavın, YKS'den bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi sınava bir ay kaldı ama YKS sınavı nedir, ne değildir? Aslında biz bu sınavla neyi hedefliyoruz ya da bu sınavı yapanlar neyi hedefliyor? Buradan birazcık başlayalım, açalım yavaş yavaş.
7: Çok güzel, doğru bir giriş sorusu. Şimdi takdir edersiniz ki tüm ülkeler kendi insan kaynaklarını doğru bir şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Bizler de genç nüfusu fazla olan, zamanla biraz yaşlanma trendine de girmiş bir ülke olmakla birlikte, evet, bu sınava yaklaşık 3 milyona yakın öğrenci giriyor. Ve bunların her biri diyor ki ben idealimdeki bir mesleği yapayım. Hayatımda katkı sağlayabileceğim mesleklere, hedeflere ulaşayım diyorlar. Dolayısıyla da bir seçme ve sıralama sınavı yapılmak zorunda kalıyor. Eski ismini çok iyi bilirsiniz, ÖSS'ydi. Evet, öğrenci seçme ve sıralama. Yani hem seçecek hem sıralayacak. Yani bir yazılı değil, yani bir geçer not değil. Diğerlerinden daha iyi olmanız gerekiyor ki o istediğiniz noktaya gelebilirsiniz. Dolayısıyla üniversite sınavı, üniversite sınavları TYT'si ile AYT'si ile hedeflediğiniz meslekleri yapabilmeniz için bir eleme sınavı diyebiliriz. Bu eleme sınavı da alanınıza göre sayısal eşit ağırlık, sözel ve dil gibi alanların içerisinde en iyilerini o kontenjanlara yerleştirerek eğitimlerin sonucunda sizlere bir diploma vermeye çalışıyor üniversite sınavları. Bunu hedefliyor. Bunu da hedeflerken tabii ki birçok başlık açılabilir bununla ilgili. Doğru meslek seçimlerinden tutun da doğru bir kariyer planlamasına kadar birçok alt başlık konuşulabilir ama bu program buna yetmeyecektir.
6: Bence de.
7: Dolayısıyla üniversite sınavları temelde kişilerin yetkinliklerine göre akademik ölçeklendirmeyi yapıyor diyerek özetleyebiliriz.
6: Sıralıyor.
7: Seçiyor ve sıralıyor.
6: Seçiyor ve sıralıyor. Peki bu sınav neyi ölçer hocam? Neyi ölçmez? Belki aslında neyi ölçmez sorusu çok daha kıymetli.
7: Daha kıymetli.
6: Çünkü bence bunlar birbirine karışıyor.
7: Kesinlikle.
6: Biz, o yüzden de yüklediğimiz anlamlar da karışıyor. Belki burayı net ayırmak lazım. Neyi ölçüyor, neyi ölçmüyor?
7: Harika. Ya belki neyi ölçmüyor da başlamak lazım. Bizim bu sınavlara ta öğrenciler küçüklüğünden beri hep şu anlamları maalesef yüklüyoruz. Sanki zeki çocuklar başarılı olur, zeki olmayanlar olamazmış gibi bir anlam yükleniyor. Ya da ilk girişte kazananlar hayatta çok başarılı olur, daha sonra kazananlar başarılı olamazmış gibi bir sürü biraz hurafeye de kaçan kabuller ve kanaatler oluşabiliyor. Evet, yani bu sınav ne ölçmez? Bir çocuğun IQ'sunu ölçmüyor. Çünkü IQ sınavlar bunlar değil.
6: Zekasının belirtisi
7: zekasını
6: değil.
7: Zekasını asla ölçmüyor. İkincisi, gerçek hayatta ne kadar başarılı olup olmayacağını da asla ölçmüyor.
6: Hayat başarısına bahsediyorsun.
7: Hayat başarısını asla ölçmüyor. Bu kişinin temel ölçütleriyle, yani bir karakter gelişimiyle ilgili bize bir ipucu da vermiyor. Yani hani bazen şu olabiliyor, işte çocuk kazanamadı, işte anne baba şunu diyorsa, sevseydi kazanırdı, bize değer verseydi kazanırdı gibi. Bazen böyle hani çok korelasyonu olmayan önermelerde de bulunabiliyorlar. Hayır, yani bu çocuğun aslında bu sınava doğru hazırlanamadığını sadece gösteriyor. İşte neyi ölçer kısmında bunu bulabiliyoruz. Bugün bir üniversite sınavı dediğimizde aslında bir sayısal ya da eşit ağırlık öğrencisi için tam 1278 kazanımdan sorumlu tutuyor. Korkunç bir trafik var.
6: 1278 kazanımdan.
7: Yani şimdi biz bunu birden 1278'e kadar sayarken bile yoruluruz. Ama bu çocuk bunların tamamından sorumlu. Ve yaklaşık 120 soru işte TYT'den, 80 soru AYT'den geliyor. 200 soruyla da sorgulanıyor. Yani bir sorunun içinde 6-7 kazanım oluyor.
6: Kesinlikle.
7: Yani şöyle düşün, hani yolda yürümek tamam bir şeydir ama yolda yürürken işte 3 tane portakalı düşürmeden çevirmek bir maharet ister. Yetmiyor, bir de bunu bisikletin üstünde yapmanız lazım. Bir de işte ellerinize 3 portakal yerine 8 portakal gibi, yani şeylerin beceriler standartları değiştikçe zorlanma katsayısı da artıyor. Aslında çocuklarımızı bekleyen büyük bir yük var. Yani veliler bunu bilirlerse çocuklarına bu süreçte daha doğru destek olabilirler. Dolayısıyla neyi ölçüyor? Ta aslında ilkokul 1'den itibaren okuma, yazma, anlama, problem çözme gibi becerilerle birlikte lise 1, 2, 3, 4'ün müfredatında yer alan 1278 kazanımı sorguluyor ki korkunç bir şey. Ve bu belli bir zaman diliminde yapılacak ve diğerinden daha iyi yapacaksınız. Yani bir de çünkü kısıtlı bir zamanda yapıyorsunuz. Verilen o 200 soruyu belli bir sürenin içerisinde yetiştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla buna hazırlanmak için de başka bir bilinç ve biliş gerekiyor. Mesela geçen yıl 2025 TYT Türkçe testinde sadece malumunuz 40 tane soru var. Tam 2400 kelime sorgulanmıştı. Ya korkunç bir trafik var yani. Şimdi öğrenciler aslında nerede eliyor? Çocuğun kelime bilgisinden, kelime hazinesinden eleyebiliyor. Çünkü koca bir paragraf, bir kelimeyi bilmediğinde
6: anlam bitiyor.
7: Aynen, geçen yıl sağaltım sorusu Türkiye'de olay olmuştu. Sağaltım kelimesini çocuk zihninde canlandıramadığı için onu paragrafta anlamlı yere koyamayınca o soru gitmişti mesela. Aslında çocukların kelime hazinelerini ölçüyor bakın. Bu hani kitap okumak falan hep denir ya, çok doğru bir şey. En önemlisi de neyi ölçüyor? İlişkili öğrenmeyi ölçüyor aslında. Çünkü beynimizin şöyle bir tarafı var. İnsan beynini geliştiren iki tane temel faktör var. Bu bilim dünyası da bunu onlarca makaleyle de zaten ortaya koydular. Birincisi sağ ve sol beynin kollozun bağları dediğimiz bağlar var. Bu bağların gelişimi iki şeye bağlı. Birincisi ilişkili öğrenme. Yani işte biz bardak dediğimizde çocuk zihninde bu bardağı canlandırabiliyorsa buna ilişkili öğrenme diyoruz. Ama sadece bardak deyip hadi bana bardağı göster dediğimizde gösteremiyorsa ilişkili öğrenme yoktur. Ezbercilik vardır. İlişkili öğrenenlerin beyinleri daha iyi gelişiyor. İkincisi de zorlanan insanların kollozun bağları daha çok gelişiyor. Ne demek istiyorum? Öğrenciler bu hazırlık sürecinde kendilerine kolay gelen davranışları seçtiklerinde, kendilerini çok zorlamayınca o kollozun bağları kurulamıyor. Aslında hani neyi ölçüyor veya da kimler başarılı oluyor? Çok zeki olanlar değil de çalışırken çalışmasını pes etmeden sürdürebilen insanlar. Siz de yılların eğitimcisiniz Fatma Hocam, bilirsiniz. Yani binlerce öğrenciyle hem birebir eğitim verdiniz hem sınıf dersleri yaptınız. Evet. Ortalama bir öğrenci öğretmenin yönlendirmesini takip ederse, notlarını tutar, sorularını sorar, verilen ödevleri yaparsa çok zeki olmasına gerek yok. O çocuk başarılı oluyor.
8: Kesinlikle.
7: Ama ben zekiyim ne de olsa hallederim demeye başlamışsa çocuk, aslında zekamla o işi görürüm algısı onu mahvetmeye yetebiliyor yani.
8: Kesinlikle.
7: Çünkü zeki çocuklar çabuk anlayabilir ama öğrenmenin çabuk olmaz. Öğrenme çabuk olabilen bir şey değil. Örnek veriyorum, ben işte bir bardak suyu 10 saniyede doldurabilirim ama bir mantı yemeğini 10 saniyede yapamam. Yani o zahmetli bir şeydir. Çok evreleri vardır. Öğrenme biraz anlamanın üzerine inşa edilecek emekle mümkün. Şimdi anlayan çocuk, hızlı anlayan çocuk diğer emeği vermediği için başarısız oluyor. İşte ÖSYM aslında bu sınavlar o emeği de veren insanlara kapılarını açıyor. Zekayı ölçmüyor derken bunu kastediyoruz. Emeği, çabayı ve gayreti ölçüyor.
8: Aynen öyle hocam. Ben de bu konuda size katılıyorum. Peki hocam, bu sınavı hazırlayan bir komisyon var.
7: Evet.
8: Bu komisyon hani hep merak konusudur ya. İşte bu sene sınavı TÜBİTAK hazırladı. Evet. Böyle bir söylenti dolaşır. Evet. İşte bu sene sınav soruları kazıktı.
7: Evet.
8: İşte bu sınavları hazırlayan insanlarla ilgili kimsenin bence gerçekte bildiği bir şey yok. Evet. Evet. Böyle sürekli bir söylenti üzerine inanışlar maalesef var. Oraya sığınışlar var. Maalesef. Peki bu komisyon kimlerden oluşur? Bu komisyon neyi hedefler? Bu komisyon soruları nasıl hazırlar? Ve bu sorular gerçekten güvenilir midir? Bu konuyla ilgili bize biraz aydınlatır mısınız?
7: Çok çok yerinde bir soru. Bunu bilmenin şöyle çok iyi bir tarafı var. Aslında bizim biraz sonra belki konuşacağımız stres yönetimine birinci dereceden etkisi var. Genellikle zihnimizde soruların kendisiyle ilgili ya da hazırlık süreciyle ilgili aslı olmayan düşünceler olursa o bizi yıpratıyor ve yoruyor.
8: Evet.
7: Bunun gerçeği aslında şu, bu komisyon belki de dünyada işini en iyi yapan kurumlardan bir tanesi. Hani biz bugün işte Amerika'da NASA vardır, hani işin çok titiz yapmak zorunda çünkü bir milimlik sapmayla işte uzaya gidemezsiniz, yani çok büyük yanlışlara yol açar. ÖSYM'de işin en titiz yapan kurumlardan bir tanesi, yıllardır bunu yapıyor, 60 yıla yakındır bunu yapıyor. Teknik bir iki maddi hata dışında, maddi hani basım hatası diyebileceğimiz, hı hı, ölçme değerlendirmeye etki etmeyecek hatalar dışında da ben hata yaptığına şahit olmadım. Ben bir taraftan ölçme değerlendirme uzmanıyım aynı zamanda. Her yıl soruları tetkik ediyorum, analiz ediyorum, bakıyorum. Geçerlilik ve güvenlilik dediğimiz bir şey vardır.
8: Evet.
7: Yani onlar o kadar mı uyar ve aynı zamanda eğitimciyiz, kendi kurumlarımızda öğrenciler var. Biz bir yılda yaklaşık bir öğrenciye 90 tane sınav uyguluyoruz. 90 denemeyle elde ettiğimiz sonucu bunlar bir denemeyle hallediyorlar. O zaman yani hiç hata yapmıyorlar diyebilirim. Yani bu sınava girecek gençler girdikleri sınava bir kere kesinlikle güvensinler. Yani orada gösterecekleri zafiyet zihinlerinde başka bir gevşemeye neden olmanın getirdiği komplikasyonları yaşasın istemem. Şimdi bu komisyon nasıl çalışır? Şimdi Türkçe sorular var, matematik, fizik, kimya, bir ayrı ayrı dallar var. Kesinlikle. Böyle. Tarihi var, coğrafyası, din kültürü. Her birinden sorumlu onlarca kişi var. Onlarca uzman var. O uzmanlar kazanımları çok iyi bilerek kazanımlara göre soru hazırlıyorlar.
8: Bu bahsettiğimiz 1200 küsür kazanımı baz alarak.
7: Baz alarak yapıyorlar ve bunun da dışına asla çıkmazlar. Yani çıkıldığında zaten o soru birazdan bahsedeceğim başka bir elekten daha iyi. Çünkü 4-5 elekten geçerek geliyor. Önce işte örnek veriyorum, siz kimya öğretmenisiniz. Kimya öğretmeni olarak bu lise 1-2-3-4 müfredatına göre TYT, AYT sorularını tasnif ediyorsunuz. Sizin gibi en az 15-20 tane öğretmen milyonlarca soru havuzunun içerisinden bunu seçerek, düzenleyerek, güncel hale getirerek belli bir form haline getiriyorsunuz. Diğer bir ekip, başka bir ekip var. Bu soru tarzının Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olup olmaması yönünden filtre ediyor. Hani siz profesyonel körlük diyoruz. Ya zaten bu buradan mı, işte CA yazınca bu kalsiyumdur deyip geçebiliyorsunuz ama örnek veriyorum, bu bir anlam hatası oluşturuyorsa o komisyon, dil komisyonu bunu farklı bir tarzda düzenliyor. Üçüncü bir komisyon var, ölçme değerlendirme tekniği açısından soruların dağılması gereken bir oran var. Bu oran %20, %20, %40, %10, %10 şeklinde dağılmalı. Örnek veriyorum, 10 tane soru soruluyorsa, diyelim ki işte kimyadan 10 soru soracaksak, bunun ikisi bilgi düzeyinde olmalı, ikisi kavrama düzeyinde, dördü uygulama, biri analiz, biri sentez düzeyinde olmalı. Ama öğretmen hazırlarken bütün bu parametrelere göre hazırlayamıyor ki. Belki bu 10 tane sorunun 6 tanesini bilgiden yapmış, 4 tanesini sentezden yapmış, şu arayı ölçmeyi ihmal ettiğinde burası diyor ki olmadı, tekrar düzenle. Ve aylar sürüyor. En kötüsü 150 gün falan sürüyor. Ve bunlar ÖSYM'nin kendilerine tahsis ettiği mekanlarda yatıyorlar, kalkıyorlar, dış dünyayla iletişimleri kesik, cep telefonu yok, internet yok. Çok zahmetli de bir şey.
8: Evet.
7: Çünkü hani soruların sızdırılmasıyla ilgili, aynen, falan güvenliği de tesis etmek zorundalar. Ve sınavlar uygulandıktan sonra artık bunlar normal hayatlarına dönebiliyorlar. Dolayısıyla çok titiz, çok sabır isteyen çalışmalar var. Hiçbir şey göz ardı edilmiyor. Ha, bütün bunlara rağmen yine insandır sonuçta. Yanlış da olduğunda zaten ÖSYM onun hemen kararını alıyor, bu soru iptaldir diyor, işte çip seçenek diyor falan, bazen böyle nadirattan da olsa oluyor. Yani işi hassasiyetle de yürütüyorlar. Dolayısıyla bunu yıllardır yapıyor. Hani öğrenciler bazen diyor bizim neslimiz şanssızdı, hep bize denk geldi. Hayır. Uygulanan sınav hiç değişmiyor. Eğer öğrenci doğru bir tarzda hazırlandıysa, bu formata göre kendisini ayarlamışsa kendisi için hiç problem yaratmayacaktır. Ama doğru bir hazırlık yoksa bu format ona uygun gelmeyecektir.
8: Evet. Öyle diyelim. Kesinlikle. Aslında öğretmenler olarak, branş öğretmenler olarak bizim de bu süreci çok ciddi takip etmemiz gerekiyor. Yani çıkmış sorular bu soru çıkmıştır şeklinde değil de bu soru neden çıkmış şeklinde düşünülerek bence sınıflarda paylaşılması gerekiyor. Öğrenciyle paylaşılması gerekiyor. Sınav algoritması dediğimiz şeyi çok doğru anlamamız gerekiyor. Ben sınava az kalan sürelerde kendi branşım adına kamplar yaptığımda sırf buna yönelik çalışmalar yapıyorum. Neden? Çünkü çocuklar dediğiniz gibi defalarca denemelere giriyorlar ve defalarca soru bankaları tarıyorlar ve sınavı da bu denemelerden ve soru bankalarından ibaret olduğunu zannediyorlar ve kafalarında bazen gerçekten çok zor ve çok kompleks bir yapı olduğunu zannediyorlar. Ama ben de sizin de söylediğiniz gibi mesela sınavları tekrar incelerken şunu söylüyorum. Bir bilgi verildiyse asla boş değildir. Onu kullanacaksın. Ve senin ihtiyacın olan tüm bilgiler mutlaka bu sorunun içerisinde verilmiştir. Kesinlikle. Bir sabitse o sabit verilmiştir. Senin Kendin ezberleyerek belki çözdüğün şeyleri bile aslında orada sana vereceklerdir. Bunun farkına varmalısın. Ve yaptığın bu kampların sonunda öğrencilerimin hep dönüşü şu oluyor. Ya aslında sınav bu kadar da zor değilmiş. Biz ne kadar ağır sorular çözmüşüz. Biz ne kadar zor sorular çözmüşüz ve kendimizi ne kadar zora hazırlamışız. Aslında sınavın ne kadar sade bir dili var ve ne istediğini ne kadar da açık anlatıyor. Halbuki öğrenciler süreç içerisinde o soru bankasında alıştırıldıkları modda, alıştırdıkları formatta soru çözmeye alışkın oldukları için sınava girdiklerinde bir duvara çarpıyorlar. O modda soru çözmeye devam ettikleri için yanlış seçenekleri işaretliyorlar. Bu anlamda da biraz sonra tam oraya geçeceğiz hocam, süreci nasıl yönetmeliyiz diye. Buradan da ufak bir giriş olmuş oldu. Bu süreçte bence mutlaka branş hocalarımız öğrencilerine sınavın sorularının hangi mantıkla hazırlandığını, karşılarına nasıl geleceğini mutlaka göstermelidirler diye düşünüyorum. Evet hocam, tam da oraya geldik, dediğim gibi lafı oraya getirmiş olduk. Hocam, bu sınava yaklaşık bir ay kaldı. Evet. Sanırım tam bir ay kaldı. Şimdi ne yapmalıyızı konuşmak lazım. Neyi yaparsak bu süreçte yanlış yapmış oluruz, neyi yaparsak doğru yönetmiş oluruz, bir ayda neyi değiştirebiliriz, çok şey değişir mi, hiçbir şey değişmez mi? Çok geniş bir skala.
7: Evet.
8: Buyurun hocam siz de.
7: Bazen gençlerle böyle sohbet ederken hocam diyor, ben mezuna bıraktım diyor.
8: Ah hani, evet hocam
7: bunu
8: ya.
7: Diyenler bu mevsimde biraz
8: fazlaca
7: çıkıyor. Evet.
8: Kendilerine yandaş da arıyorlar.
7: Tamam diyor, mesela işte ne istiyorsun? İşte tıp, mühendisliği, hukuk, neyse bir şey söylüyor. Tamam diyorum, hadi bugünden başlayalım. Yani 13 ayımız var. Şimdi öyle olunca aslında yani 13 ay da çok uzun bir süre değil ki. Çünkü bunun yaklaşık yarısı uykuyla geçecek. 6,5 ay bunun işte 3 ayda yolda gidecek. Otobüse bineceksin, yemek yiyeceksin. Elinde bilinçli olduğun sadece bir 3 ayın kalıyor yani. Ya o 3 ay yani toplasan bu yani, sıksan suyunu. Mezuna bile kalacak olsan tamam bu yılı geçtik, şimdiden başla. Çünkü bir ereğin varsa, bir hedefin, bir idealin varsa ki olmalı. Ki olmalı yani. Şimdi bu kalan süre aslında tam da hani sınav kazanılır kaybedilir'i belirleyen böyle son düzlük dediğimiz bir şey. Aslında 30 gün var. Ben bazen gençlerle hani büyük büyük hedefler koymak yerine küçük ve ulaşılabilir hedefler koymayı doğru buluyorum. Mesela öğrenciye diyorum ki günde çeyrek net artırabilir misin? Yani çeyrek net artırmak bazen bir yanlışı yapmamak. Bir çeyrek nettir sonuçta. Artırabilir misin? Tabii ki hocam diyor. Yani kolay aslında. Ya da işte matematikten tekrarlanan hata dediğimiz, sürekli aynı hatayı yapıyorsa onun üstüne gidebilirse yani onu bir 2-3 saatin içerisinde halledebilir. Doğru fokuslanırsa. Günde çeyrek demek 30 günde 7,5 net demektir. Yani 2,5 da bunu götürmediyse 10 net arttırıyorsun. Yani 50 yapan çocuk 60'a çıkıyor. 40 evet. Yapan 50'ye çıkıyor. 80 yapan 90'a çıkıyor yani. Ha bu böyle aslında, böyle bakınca çok iyi. Birincisi şu, mezuna bile kalmayı kafaya koyduysan bugün başlayacaksın ve günlük çeyrek net artırmak, küçük hedefler koymak. Gençlerin en çok yaptığı hata hani böyle bir maymun iştahlılık deriz ya, böyle bir gaza geleyim. Efendim bir 15 saat çalışayım, ondan sonra 15 gün yatıyor yani. Hayır. Hani bir hadiste de zikredilir. Amellerin en güzeli az da olsa devamlı yapılandır. Yani rutine bir bağla. Günlük 3 saat mi çalışıyorsun? 3 saat çalış. Belki bunu 3,5 yap. Bir tık kendini biraz daha konulara ağırlık ver. Eksik yönlerini gör. O artı yarım saat, 1 saatte de o çeyrekler de artar mı? Artar kesinlikle. Birincisi bu, konu çalışmaya devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Sınav gününe kadar ders çalışılabilir. Hani bir hafta önceden keseyim tatile, böyle bir şey yok. Çünkü hani araba yarışlarını herkes seyretmiştir, bir şekilde görmüştür. Arabalar, yarışlar başlamadan önce motor, lastikler ısındırılır yani. Yani biraz sonra koşacakları yarışa hazır hale gelirler. O yüzden cumartesi ve pazar günü TYT AYT olacak. Cuma günü akşamına kadar ders çalışabilirler. Hatta cumartesi günü sınavdan çıktıktan sonra gelip AYT ile ilgili çalışma da yapabilirler. Yani konu çalışmak. Heh, birincisi,
8: ben de tam orayı soracağım.
7: Konu kesinlikle hala eksik konular
8: TYT,
7: olanla.
8: TYT, AYT diye ayırt edelim mi yoksa geçerli mi?
7: Şöyle, öğrencinin kendi gerçekliğine eğer vakıfsa, AYT biraz daha bilgi ağırlıklıdır. Yani konu çalışma AYT'de daha çok iş yaparken, TYT'de belki biraz daha soru pratiği geliştirme adına çalışmalar yapılabilir. Konu eksiği varsa tabii ki oradan da yüklemeler yapılır. Yani bir konu çalışması yapılmalı bir. İki, denemelerin, denemeye girmek marifet değil, denemenin sonuçlarını değerlendirmek marifet.
8: Evet.
7: Yani eğer bir öğrenci girdiği denemenin denemeden çıktıktan sonra eve gelip yanlışlarını inceliyorsa o çok kıymetli bir öğrencidir. Ama işte şu kadar netim, şu kadar boşum, şu kadar doğrum var deyip sadece bir istatistik sunuyorsa bu çok büyük bir fayda temin etmeyebilir. Ama yanlışına odaklanan bir çocuk, bir öğrencim 3 sene önce TYT Türkiye birincisi olmuştu. Kerem isminde bir çocuk. Cumartesi günü TYT sınavı var. Cuma günü bu saatler de gelmişti böyle ikindi vakti. Biyoloji hocasını öğretmenler odasında yakalamış. Hocam demiş 3-5 tane sorum var sorabilir miyim? Tabii sor demiş. Tam 122 tane soru sormuş. Küçük küçük. Aylardır biriktirdiği minik minik noktaları. Hani son gün girecek hafızam da taze kalsın diye. Yani ne ara biriktirdin yavrum sen o soruları ya? Şimdi bu 30 gün belki de senin son günlerde son bir birine danıştığında biriktirdiğin bir soru kumbaran olsun yani. Hani böyle değer gördüğün, bunun sınavda çıkma ihtimali yüksek dediğin şeyler varsa her ders için bunu yapabilir misin? Yapabilirsin. Çünkü son düzlükte yapılan çalışmalar daha önceki çalışmaları 3'e 4'e katlayabiliyor. O yüzden konu çalışma ve denemenin sonuçlarını değerlendirme kesinlikle ihmal etmesinler. Yani bu son bir ayda en önemli söyleyebileceğim şey bu olur.
8: Yani pes etmeden, hız kesmeden,
7: kesinlikle.
8: Aksine hızı artırarak.
7: Aynen öyle. Biraz yüklemeleri artırması lazım.
8: Aynen. Denemelerimize önem vererek bu süreci değerlendirdiğimizde zaten sonucu gelecektir
7: kesinlikle.
8: Diyoruz.
7: Kesinlikle.
8: Aklımızda mezuna kalmak olsa
7: bile
8: dahi.
7: Bugün başlamamız lazım.
8: Devam etmemiz lazım ki ben hep onu söylerim. Bir sonraki seneyle bir önceki sene arasında sadece zaman farkı var. Sen yine aynı sensin.
7: Aynen.
8: Dolayısıyla aynı tutumu sergilediğin sürece seni mezuna bırakmak başarılı kılmayacak. Tutum ve davranışın değişmeli ki o da şu an itibariyle değişmeye aynen başlamalı ki sonucunu görebilesin diye.
7: Aynen öyle.
8: Ben de öğrencilerime tembihatta bulunuyorum nacizane. Peki hocam geldik sınav gününe. Cumartesi TYT olacağız, pazar AYT olacağız. Hı-hı. Sınav anında o süreci nasıl yöneteceğimizle ilgili konuşalım istiyorum ama hem TYT'de nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyız, hem AYT'de nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyız? Çünkü soru sayıları farklı, ölçtükleri şey farklı, dolayısıyla süreleri farklı. Hani bunu nasıl yöneteceğiz? Bir de TYT'nin bir gün önce olması ve sınavın nasıl geçtiği AYT'ye maalesef böyle uzanıyor kolları. Oraları nasıl yöneteceğimizi bir sizden dinleyelim
7: tabii,
8: hocam.
7: Tabii hay hay. Şimdi TYT temel yeterlilik sınavı dediğimiz bir şey. Daha çok 9. ve 10. sınıfı ölçüyor. Genellikle öğrenciler işte 12. sınıftaysa biraz oraları ihmal edebiliyorlar. Hani çünkü 3-4 sene olmuş o konuları göreli ama belli bir disiplin çalışan çocuklar için çok sorun olmuyor. Şimdi TYT cumartesi günü oluyor ve 120 soru soruluyor. 135 dakika. Yani 135 dakika şöyle sınava saat çünkü 10'da alıyorlar. 10'da daha doğrusu kapılar kapanıyor. 10 çeyrekte sınav başlıyor. Yani oradan 2 saat, 2,5 saat aslında bir koltukta oturuyor. Öğrencilerimiz birincisi şuna çok net baksınlar. Koltukta bir sandalyede hatta kuru sıralarda, çünkü okullardaki sıralar tatlı sıralar.
8: Aynen.
7: 2,5 saat oturma sabrını da ölçecek mi bu çocuktan? Evet.
8: Evet.
7: Öğrenciye birinci tavsiyem, biz sadece akademik olarak sorgulanmıyoruz. Bedensel ve psikolojik sağlamlıklarımızla da sınanıyoruz. Bir gün bir evde şunu test etsinler, bir saat tutsunlar, annelerine babalarına da söyleyebilirler, bir kronometre tutsunlar, tam 2,5 saat o sınava gireceği sıralara benzer bir sırada oturma antrenmanını yapsınlar. Tabii derslerine çalışarak. Boş boş oturma değil de. Yani birkaç kere bunu bir yapmalarında bir fayda var. Çünkü sınav sürecini yönetmek biraz ustalık istiyor. Bazı gençler oralardaki maharetleri yüzünden kendi emsallerine fark atabiliyorlar. O süreci doğru yönettiği için. Çünkü sınava anına ilişkin provalar yapabilirsek antrenmanlarımız ne kadar güçlü ve tekrarları çok olursa o kadar iyi olur. Şimdi son bir hafta özellikle hani bir çalışma performansı yükselecektir, uykuları düzeni değişecektir falan katılıyorum. Ama son bir hafta sınav günü evlerinde sabah kaçta uyanacaklarsa son bir hafta hep o saatte uyanmaları gerekiyor. Biyolojik saatlerinin bir düzenlenmesi lazım.
8: Çok önemli.
7: Bu çok önemli.
8: Çok önemli. Burayı bir kez daha tekrarlamak.
7: Yani örnek veriyorum. İşte sabah sen evden 8'de çıkacaksan, 8'de çıkman için kahvaltı kesinlikle yapılmalı. İşte 7'de en geç uyanıp 8'e kadar hazırlık, kahvaltı deyip 8'de evden çıkacaksan, 7'de kalkman gerekiyorsa son bir hafta her gün sabah 7'de kalkmalısın. Bu biyolojik saatin düzenini oturtturmak için. Evet. Birincisi bu. İki, son bir hafta yine dışarıdan hazır gıdalar yemek yerine evlerinde yemeklerini yemelerini o sindirim sisteminde oluşabilecek komplikasyonları önlemek için annelerinin pişirdiği çorbalarını içsinler. Bunu da çok önemsiyorum.
8: Kesinlikle doğru.
7: Efendim, ikincisi bu. Üçüncüsü, tabii henüz daha sınav yerleri açıklanmadı. Sınav yerleri açıklandıysa bir binaya gidip görmeleri, yol güzergahı, çünkü Kartal Kavşağı hani kapalı. Şu anda şey kapalı falan. Yani o gün o telaşa yer vermemek için öncesinde, 3-5 gün öncesinden bir gidilip hangi güzergahı kullanacaklarını hesaba katarak bir antrenman, bir prova yapmalarında da fayda var. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü, sonuçta bu bir iki aşamalı bir sınav olduğu için TYT'nin katsayısı %40, AYT'ninki %60. Yani siz aldığınız puanın %40'ını TYT'den alacaksınız, %60'ını AYT'den. AYT daha kıymetli bir sınav. Evet. Yani biri gümüşse biri altın diyelim. Şimdi siz bir beklentiniz var, TYT'den kendinize biçtiğiniz bir net hedefi var. Diyelim ki 120-80 net hedefi koyduysanız buna ulaşamayabilirsiniz. Burası çok önemli şimdi. Zaten o psikolojik sağlamlık dediğim şey biraz bununla ilgili. Bazen öğrenci temennileriyle, hayalleriyle gerçeklik arasında doğru bir bağ kuramıyor. Yani şu neti yapsam iyi olur bir temennidir ama bir de insanın bir gerçekliği var. Yani işte birinin boyu 1.50 ise kendini 1.90 zannetmesi kötü bir şey. Abi 1.50 isen 1.50'sin, 1.60'san 1.80'sen 1. Yani önce gençlere bugünlerde tam da şunu tavsiye ediyorum. Mesela TYT Türkçeden sen gerçekte kaçlıksın? 40 soruda abi ben 25'liyim, 23'lüyüm, 32'liyim. Yani kendini insan bilir, ölçer. Eğer sen 40 soruda 25'liksen ve o güne kadar da bunu başka türlü bir geliştirme imkanın olmadıysa abi sen 40 sorudan 25'ini yapabileceğini kabul et yani. O kabullenmek senin sınavının daha iyi geçmesini sağlar. Ama sen 40'ı sürekli zihninde yankılatırsan yapabileceğin şu 25 sorudan da mahrum kalırsın.
8: Kesinlikle. En çok düştükleri yanılgı.
7: En yanılgı bu. Halbuki o Türkçeden o 25'i yapmak senin gitmek istediğin üniversiteye götürmeye yeterli bir net olabiliyor. Ama sen hani
8: Midyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma diyorsunuz.
7: Yani iyinin düşmanı en iyidir derler. Yani ya da eskilerin tabiriyle bazen diyor hasen ahsenden daha hasen olur diye böyle bir söz var. Yani bazen güzel en güzelden daha güzeldir. Hani bir sulu boya çalışması yaparsınız. Şurayı da düzelteyim, burayı da düzelteyim derken o güzelim resmi mahvedersiniz. Bazen bir şey tadında bırakmak, kararında bırakmak, mükemmelliyetçi olmamak. Gerçeği çok önemli. Kabul gerçeği kabul etmek, mükemmeliyetçi olmamak, bunu yapmayanlara göre daha farklı bir avantaj sağlar. Hani programın başında bu programı dinleyenle dinlemeyenlerin farkı olacak. Aslında biz anahtar çok cümle söyledik de mesela bir tanesi de bu.
8: Kesinlikle hocam. Yıllar önce ben sizin bir seminerinizde bu cümlenizle karşılaşmıştım. Onca yıllık öğretmen olmama rağmen ben de ciddi bir uyanış yapmıştım.

0: Ayın dediğimizde bu bende de ciddi bir uyanışa sebep olmuştu.
1: Bu bir realist davranmaktır, bir gerçekçi davranmaktır. Çünkü bu iki aşamalı bir sınav, %40'ı alınıyor. Çünkü sen o gün 40'a endekslendin ve 25 yaptıysan bir ruh halini bir düşünsene, çökmüş olursun ve belki de seni avantajlı kılacak AYT sınavına çok kötü geçmesini sağlayacaksın. Halbuki buradaki 25 Türkçe yetiyor. İşte buradan da örnek görüyorum, eşit ağırlıklı öğrencisi olsun, edebiyat sorularından moralli bir öğrenci, daha önceki denemeleri artı eksi %1-2'ler oynayacaktır illaki. Orada daha sağlıklı geçmesini sağlayacaktır. Yani sonuçta kendi gerçekliğini fark etmiş bir öğrenci, bunu fark etmemiş bir öğrenciye göre sınav anının rahatlığından kaynaklı, ben çok defa bunu ölçtüm, 7 ile 10 net arasında fark atıyor. Korkunç bir net yani. Bir soruyla 10 bin kişiler atıyor yani. 7 soru, 8 soru korkunç bir şey. Sırf rahat olduğu için. Benim bir öğrencim Türkiye birincisi olmuştu. Sizin de öğrencisi Safa Özgür Atçalı.
0: Evet.
1: 2007'de Türkiye birincisi olmuştu. Çocukla biz işte ödül törenine gittik, geldik falan. Özgür dedim ya, şimdi nasıl fulledin bana anlat dedim, şimdi hikaye bitti dedim, artık program bitti, şu bitti ya hocam dedi, ben dedi aslında soruları yaptım, bir Türkçeden bir sosyalden dedi baktım, soruları beğenmedim dedi, hani böyle şıkkımı beğenmedim, değiştirdim dedi. Yani bir miktar o anki hissiyatıyla, sezgisiyle hareket etmiş, bilgisiyle değil de, o da attım tuttu dedi. Yani bakın, Türkiye birincisinin ifadesi bu. Bazen rahat olduğunuzda sezgileriniz daha doğru çalışabiliyor. Hani iki kişi arasında kalıp da o mu dersiniz ya, o sezgilerin orada güçlü olması lazım.
0: Sezgi mi orada, bilgi ve deneyim de var mı?
1: Tabii şöyle, bu aslında güzel bir soru.
0: Burası hani çünkü çok kıymetli.
1: Çok kıymetli.
0: Çünkü çok öğrencimden geliyor. İki ışık arasında kaldım, işaretledim, yanlışmış. Ya da iki ışık arasında kaldım, işaretledim, doğruymuş.
1: Çok güzel.
0: Ya da diyor ki, iki ışık arasında hep kalıyorum, hep yanlış işaretliyorum.
1: İşte onun sebebi ne?
0: Onun sebebi var. Oradan da konudan konuya güzel gelmiş olduk ama önemli bir yer aslında.
1: Önemli bir.
0: Çünkü son dönemlerde özellikle Türkçe'de çeldiriciler çok fazla. Bütün şıklar aynıydı diyor öğrenciler.
1: Şimdi bu söyleyeceğim şey hem çok önemli, hem hakikaten dedik ya, bu programı dinleyenlerle dinlemeyenlerin farkı olacak. Şimdi birinci şu, sorular ikiye ayrılıyor. TYT, AYT fark etmez. Bir, hatırlamaya dayalı sorular, iki, işlem gerektiren sorular. Şimdi çocuklar bunu böyle hakikaten ezberlesinler yani. Şimdi hatırlamaya dayalı soru ne? Biraz önce bahsettiğim şu bilgi basamağındaki, yani %20'ye denk gelen sorulardır sıklıkla. İşte Türkiye'nin başkenti nere, cumhuriyet ne zaman ilan edildi gibi, işte demirin sembolü neydi, hani sadece hatırlaman gerekiyor. Oku, hatırla, işaretle, bitti. 3 tane adımı var. Okuyorsun, hatırlıyorsun, işaretliyorsun. Bir 4. adımı yok yani. Ama işleme dayalı sorular öyle değil. İşleme dayalı deyince sadece matematik ya da sayısal derse anlaşılır. Mesela Türkçe'de bir cümlenin ögelerini bulmak da işleme dayalı. Yani sıralı işlemler vardır. İşte önce yüklemi bulursun, ona sorular sorarsın, özneyi bulursun, belirtili nesneyi bulursun falan filan. Yani işlem gerektirir, zihinsel işlemler gerektirir. Şimdi öğrencilerimizin dikkatle dinlemeleri gereken yeri burası. Hani iki şık arasında kalırsam ne yapayım? Eğer bu soru hatırlamayalı bir dayalı bir soruysa, seçenekler arasında aklına ilk gelen, çünkü bilgi orada duruyordur. O farklı versiyonlarıyla kendini orada hissettirir. Buna hissiyat, sezgi dememizin kastı bu aslında. Hı hı. Eğer o bilgi daha şeyinden, dünyasından geçmediyse onda sezgi çalışmaz zaten. Yani sezgi hani böyle altıncı cisim gibi öyle değil, öyle olan bir şey değil yani. Daha önce gördüklerinden ha şu olabilir der. O %51 galip gelir, onu bilirsin. Ama bu sadece hatırlamaya dayalı sorular ise, bu hakkınızı kullanın. İki şık arasında kalıyorsanız, güçlü bir hissiyatınız varsa onu işaretleyin. Peki hocam, işleme dayalı, işlem gerektiren sorularda bunu yapamazsınız. Çünkü siz bir matematik denklemini çözerek bulacağınız sonucu B ile C arasında kaldım diyemezsiniz. Evet. Çünkü işlem gerektiren sorularda asla iki şık arasında kalamazsınız. Kalıyorsanız ikisi de yanlıştır. Diyorum ki ikisini de işaretliyorum. O soruyu boş bırakın. Ve şunu öğretmeye çalışıyorum. Boş bırakarak sınavı kazanan çok öğrencim oldu.

0: Bak bir daha söylüyorum. Boş bırak, nasıl yani? Yani 120 TYT var. 80 doğru, 40 boşunuz olsa 80 netiniz var değil mi? Bak temiz, kemiksiz. Ama 80 doğru, 40 yanlışınız varsa...
1: Gitti.
0: Git, 10 tane götürdü yani o 40 tane sonra 10 tane götürdü. 70'e düştünüz. 80 ile 70'in arasındaki uçurumu görebiliyor musun? 100 binler oynar artık burada. Yani birisi örnek veriyorum 10 bininci oluyorsa öbürü 110 bininci falan oluyor yani. Arada öyle çok değil. Yani yanlış yapmak yerine boş bırakma hakkını kullanın. Gerçek özgüvenli insanlar bilmiyorum diyebilirler. Bu konudan bir haberim yok diyebilirler. Ya da bu soru bana bir şey çağrıştırmadı, işaretlememeliyim diyen insanların öz saygıları, öz benliklerine duydukları güvenden kaynaklı zihinsel rahatlığın avantajını bunu yapmayanlara göre daha fazla yaşayacaktır. O yüzden o 7 ile 10 net oynuyor cümlemde istatistiksel olarak da buraya oturmuş oldu. Dolayısıyla hatırlamaya dayalı bir soru mu yoksa işlem gerektiriyor mu? Yani bunu insan analiz eder. Yani örnek veriyorum işte Akdeniz'in bitki örtüsü neydi? Ya bu hatırlamaya dayalı bir sorudur yani. Ya da işte bu bazen matematikte de olabilir, kimyada da olabilir biliyorsunuz. Bir hatırlama, öğretmen bir şey söylemiştir. Hatırlamayla ilgiliyse o hakkınızı kullanabilirsiniz ama işlem gerektiriyorsa ve kalem oynatamıyorsan abi onu boş ver, onu boş geç. Çünkü işte orada 40 soru varsa sen 25'ini kovala. Kalan 15'iyle ilgili ben hep şunu söylüyorum. Şimdi bu en başta demiştik ÖSS, öğrenci seçme sınavı mı? Şimdi öyle bir soru var ki o Türkiye birincisini ikincisini belirliyor. Senin muhatabın değil. İşte diğer bir soru Türkiye 99.sü ile 100.sünü belirliyor. Abi senin hedefin ne? O 40 bin. Abi bak senin muhatabın değil. Siklet farkı var. Adam ağır siklet. 120 kilo. Sen 60 kiloyla gitmişsin. 120 kiloluk adamı döverim. Abi dövemezsin. Vallahi seni yıkarlar orada hani. O yüzden hani sınırlarınızı bilmek burada çok önemli. Ha o soru sana çok sert geliyorsa bil ki sınavın zorluğu değil. Şuradaki sorular var demiştik ya. İşte Türkiye birincisini ikincisini eleyen soru bu. 99'da 100 eleyen soru şu. Zaten senin o 40 soruda 15 tane yapmama hakkın vardı. Kendi gerçekliğine uygun gidiyorum.
1: Evet.
0: Çünkü sen ona göre hazırlandın.
1: Evet.
0: Ha sen 30'a göre de hazırlık yapabilirdin. 35'e göre, 40'a göre de yapabilirsin. Bu başka bir şey. Çünkü böyle öğrencilerimiz de vardır bizi dinleyen. Tabii. Sen 38-40 bandında yapıyorsan evet yani. Çünkü oralarda bu söylediğimiz taktikleri daha iyi uygulaman lazım. Birazdan onu da konuşacağız muhtemelen. Yani bir hatta konuşalım şimdi.
1: Konuşalım hocam.
0: Yani bir soruyu, çünkü aslında soru evet. Da buydu. Sınav anı nasıl yöneteceğiz? Çok önemli şeyleri söyleyeceğim. Bir, soruyu kesinlikle soru kökünü okumadan asla hiçbir işleme girmeyin. Ne şıklara gidin ne bir şey. Soru kökü ve lütfen şunu artık kulağınıza kazıyın. Soru benden tam olarak ne istiyor? Bak soru ne istiyor değil, tam olarak ne istiyor? İç sesiniz artık bu antrenmanı yapın. Çünkü odaklanmak demek, odak insanın enerjisi, sesidir, konuşmasıdır, komutlarıdır. Komutlarınız sürekli sağlıklı işliyorsa hata yapmazsınız. Ama o komutu göndermediğinizde zihin sizi manipüle eder, dalgınlaşır. Dalgınlaştığınız için siz buna işte dikkatsizlik diyorsunuz. Bunun çaresi de budur. Sürekli komutunuzu diri tutun. Hani askerde emir tekrarı vardır. Aynı onun gibi. Soru benden tam olarak ne istiyor? Bu antrenmanları yapın ve sorunun kökünün istediği yöne doğru okumanızı gerçekleştirebilirsiniz. Birincisi bu. İki, her soru ama her soru mutlaka ya olumlu ya olumsuz biter. Değildir, ulaşılamaz, söylenemez gibi. Bunların yanına lütfen bir eksi koyun kocaman. Ya da ulaşılabilir, öyledir, kesinlikle doğrudur gibi kocaman bir artı koyun. Çünkü zihnimizin bir kapasitesi var. Bardak gibi, işte bir depo gibi. 7 artı eksi 2 ilkesi diyoruz. En azından zihnin bu olumlu mu, olumsuz mu bitiyordu yerine gördüğü için artı ya da eksi işaretlemeyi kesinlikle yapsınlar. Şimdi biz bir sorun nasıl çözülür konuşuyoruz. Ve sınavda 120 tane bunu yapacaklar. 3... Her sorunun mutlak surette kritik bir ifadesi mutlaka vardır. İşte aşağıdakilerden hangisi en küçük asal sayıdır? Şimdi kritik ifade ne? Asal sayı mı? En küçük asal sayı mı? Hatta çok çok önemli bir şey söyleyeceğim. Vurgulu okumakla vurgulu okumamak arasında o kadar anlam farkı çıkıyor ki.
1: Evet.
0: Sadece bir öğrencinin soruyu vurgulu okumasıyla ertesi gün ikiz bir deneme yapalım aynı çocuğa. Onu da vurgulu okumasın, arada dağlar kadar fark ediyor. Lütfen gençler, vurgulu okuyarak, tonlamayı yaparak, bakın aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır mı? Aşağıdakilerden hangisi en küçük asal sayıdır? Tonlamanız ve vurgunuz sizi dikkatli tutar. Aslında bir zamanda kaybetmeyiz. Size zaman kaybediyor gibi bir his veriyor ama size tam tersine aslında zaman kazandırıyor. Çünkü sen, beni bağışlayın, mıy mıy okumayla bir şey anlamayacaksın, bir daha okumak zorunda kalırsın. Bir daha. Yani zaman çok daha fazla harcayacaksın.
1: Evet.
0: Peki, bu da önemliydi bence. Vurgulu okuma.
1: Çok önemli.
0: Diğer bir husus, o işte kritik ifadeyi mutlaka bir çember içine almak, kare içine almak, neyse çocuğun hoşuna, yine belirginleştirmek diyoruz. Çünkü dikkatin işlediğini gösterir bu. Diğer bir şey, işte bu soru hatırlama sorusu mu, işlem sorusu mu? Bu orada onu da kararını verebilir. Çünkü hangi stratejiyi kullanacak? Hatırlama sorusuysa hemen burada işte şıklardaki şık arasında kaldığında o ne yapması gerektiğini bilir. Ama işlem sorusuysa hayır, ben burada yani bilmediğim bir şık var, işaretlemeyeceğim. Yani o telkini de veriyor olmaz, kendini kesinlikle besleyecektir. Bu muazzam bir şey.
1: Farkındalığını artırıyor.
0: Kesinlikle. Çünkü şunu bileceğiz. Abi biz mükemmel değiliz ki. Olmak zorunda da değiliz. Çünkü Türkiye birincisi bile full yapmıyor ki.
1: Evet.
0: Yani 120'de 120, 80 yani 200'de 200 yapan öğrenci yok ki. Çok nadirdir. Ve bir tane 3 milyonda bir emsal teşkil etmez. İstisnalar kaydayı bozmaz. Ve biz yanlışlarımızla, eksiklerimizle aslında daha az yanlış yaparak, daha az hata yaparak geliştirdiğimiz doğru stratejiyle sınavı kazanacağız. Yani şöyle düşünün. Siz deplasmanda gitmişsiniz. 2-0 yeniliyorsunuz. Ya Allah Allah diyeyim, bir gol atayım derken üçüncüyü yerseniz kendi evinizde o skoru düzeltmek çok daha zor olacaktır. Akıllı davranalım. Diğer bir husus, kritik ifadeyi çember içine aldı, gördü. İşlem sorusu mu, hatırlama sorusu mu? Buna karar verdi. Önemli bir şey artık burada şu, çok çok önemli bir şey. Öğrenci soruyu okuyor, okuduğu soruyu çözmüyor. Zihnindeki kalan soruyu çözüyor ya, bu çok kötü bir şey. Ya bakın, çok önemli bir kural söylüyorum. Lütfen metne sadık kalın. Bitti. Metne sadık kalmak çok kişi için can simididir, hayat kurtarıyor. Örnek veriyorum, soru şöyle gelebilir. Biz maviye kırmızı desek, kırmızıya mavi desek diye başlasa. İşte 3 tane mavi bilye var, 5 tane kırmızı bilye var. Hani böyle sorular gelebiliyor bazen. Çünkü senin dikkatini de ölçen bir tarafı var.
1: Kesinlikle.
0: Hani akademik başarıyla birlikte kelime hazinesi falan demiştik ya. Sen diyorsun ki iyi de mavi bilye, ben niye kırmızı diyeyim ki dersen onu çözemezsin yani. Metne sadık kal kardeşim. Çünkü senden orada ölçülen şey sadece akademik başarı değil. Bu olaylara gösterdiğin reaksiyon ve bununla ilgili geliştirmiş olduğun stratejiler.
1: Kesinlikle.
0: Senin bu stratejilerine ÖSYM talip. Eğer bu elekten geçiyorsan, sen gel diyor. Sen Boğaziçi'de oku, Hacettepe'de oku falan da oku diyor yani. Harika bir şey. Bu çok önemli. Metne sadık kalmak. Diğer bir husus, bilmiyorum kaçıncı madde oldu, o yüzden ben bir numara koymadım. Diğer bir husus diyerek maddeleyeyim kendimi. Çok önemli burası. Şimdi birçok öğrenci diyor ki hocam işte işlem hatası yapmışım, dikkatsizlik yapmışım. Bunu çok sık duyuyoruz. Oy valla yapılabilir. Diyorum ki bak, bunun yarım saniyelik çözümleri var. İşte 120 soru varsa TYT'de her birinde işlem hatası yaptığını kabul edelim. Yarım saniye yani 60 saniye yani bir dakikada hallediyorsun. Nasıl? Abi sağlama yap. Şimdi sen 12'yi 2'ye böldün, 8'i buldun. Bunu bak, normal kabul ediyorum. Sağlama neydi? İşlemi tersinden değil mi?
1: Evet.
0: Yapmak, çarpmaysa evet, bölmek, bölmeyse çarpmak, toplamaysa çıkarmak gibi. Biz ilkokul bir iki de öğretilen bir şey. Lütfen sağlama yap. Öğrenci niye sağlama yapmıyor biliyor musun? Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Öğrenme engelleri dediğimiz şu 5 özellik bir öğrencide varsa o öğrencinin gelişimi çok zor oluyor. Çok zahmetli. Bir bilmişlik taslayanlar, 2 aceleciler, 3 sahte özgüveni olanlar, 4 her şeye bahane ve mazeret bulanlar, 5.'si de erteleyenler ve pes edenler. Ya şimdi sınav anında artık yani biliyor görünmenin bir anlamı yok. Abi kendi gerçeğini bir kabul et ya.
1: Yani. Sonrasında devam ediyor hocam. Çünkü yalanlar.
0: Tabii devam ediyor.
1: Saydırmıştım.
0: Falan. Hayır.
1: Karnım ağrıdı.
0: Gibi. Ya abi sağlama yap ya. Einstein'a bir gün, Albert Einstein dünyanın en büyük fizik profesörü, en büyük bilim adamlarından biri. Bir gün işte ev numarasını, telefon numarasını istiyorlar. Arka cebinden bir not defteri çıkarıyor, ondan bakıyor işte 3, 5, 0, 7 falan numarayı okuyor. Ya diyor koskoca Einstein ezberinde tutamıyor mu diyor. Ya diyor nota bakarak okuyabileceğim şeyi burada niye tutayım ki diyor. Ya ondan bir kompleks duymuyor. Yani gerçek başarılı insanlar basit şeyleri kontrol etmelerinde bir problem görmezler. Ama kompleks sayımız, kat sayımız arttıkça onu da biliyoruz. Zihnimden toplarım, 10 haneli basamaklı sayıları çarparım. Abi gerek yok böyle bir şey. Yani kendine eziyet edersin, başka bir şey olmaz. Abi sağlama yap. Okudun, bir daha oku, bir şey olmaz. 40 soru çözmesen 25 soru çöz abi, ama doğru çöz. Çünkü bak bu da bir zaman ayarlamasıdır. Kendi gerçeğini biliyorsun. Ben matematikten abi bugüne kadar 10 tane denem olduysam aşağı yukarı sizin de örneğinizi kullanalım. 30, ben 30'larda dolaşacağım. Bak o 40 soruluk için bana verilen süreyi 30 soru için değerlendireceğim. Senin için harika bir fırsat.
1: Kesinlikle.
0: Ve sana da o netler yetecek, korkma. Çünkü bu sınavla biz nasıl ki yanlış anlamlar yükleyerek hani dünyanın sonu olmadığı gibi fullediğinde de dünyanın bir şeyi değil yani kimseye öyle ödül madalya falan vermiyorlar. İşte o Türkiye birincisi olan öğrencimiz o ağız için bilgisayarı tercih etmişti. Birkaç ay sonra bizi ziyarete geldi böyle. Özgür dedim nasıl gidiyor işte Türkiye birincisi olmak. Hocam kimse sallamıyordu orada herkes birinci dedi. O kadar hoşuma gitti ki kompleksiz, mütevazi. Yani derecesiyle övünmüyor. Türkiye sonuncusu da olsaydı onu da dert etmeyecekti eminim ki yani. Yani biraz da böyle kişisel ahlakımız, kişisel o meselelere karşı gösterdiğimiz reaksiyonları da yakalamamız için bence güzel turnusol kağıtlar oluyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Yani orada söylediğimiz şey mutlaka işlem hatalarımız olabilir. Abi lütfen sağlamasını yap ve yani son olarak da şunu söyleyeyim, mutlaka söylüyorum. Lütfen soruları gözünüzde değil kalemle çözün. Sayısalı sözel yok. Elinizden kalemi hiç düşürmeyin ve sayısal sözel olmaksızın kaleminizi kullanın. Çünkü kalem kullanmak sizin bedensel hareketliliğinizi artırdığı için dikkat süreniz de artacaktır. Şimdi bak ben de burada elimi kolumu kullanmak zorunda kalıyorum o konuşma serüvenimi sürdürebilmem için buna ihtiyaç duyuyorum. Yani şöyle yaparsam 30 saniye sonra bu konuşma için beyin durur yani.
1: Evet.
0: Düşünemezsiniz.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden o hareketliliğe sizin ihtiyacınız var. Lütfen lütfen lütfen kalem kullanın. Bir de sınav günü mesela gittin işte X okulunda sınavın var. Sabah 9'da okulun bahçesinde oldun. Aynen şöyle düşüneceksin. Hiçbir şey hatırlamıyorum.
1: Ah evet.
0: Her şey böyle aklımda silinmiş.
1: Aklımda hiçbir şey yok.
0: Hiçbir şey yok. Gitti mi uçtu mu? Sevindirici haber şu. Eğer böyle oluyorsa sen doğru yoldasın. Çünkü mesela şöyle. Mesela biz Einstein'la hani şu anda karşılaşsak biraz önce örneğini verdiğimiz için. Yani ona bir konu açarsak oturur konuşur ama o ezberinde sürekli işte MC kare diye gezmiyor ki ya piyasada. Eğer siz bir şeyleri sıklıkla ezberinizi tekrar ediyorsanız ki o zaman kendinizden korkun. Yani zihninizde bir şeyler varsa korkun. Bir şeyler yoksa rahat olun. Her şey yolunda demektir.
1: Evet. Peki hocam sınava girdik.
0: Evet.
1: Süreci yönettik. İyi ya da kötü bir şeyler yaptık. Aklımızın yettiğince, gücümüzün yettiğince bu sınavdan çıktık ama istediğimiz sonucu alamadık. beklediğimizin altında yaptık. Belki çok çok altında yaptık. Ya da biraz önce söylediğiniz gibi aslında beklentimiz bizim yapacağımız gerçek değildi. Onu fark ettik. Çünkü bunun sonuç, bu tokat gibi gelecek bir sonuç var elimize.
0: Evet.
1: Yani bundan kaçışımız yok. O sınavın sonunda istersen kaydırdım de, istersen karnım ağrıdı de, istersen dikkatim dağıldı de, istersen sınıfta biri öksürdü de, aynen TÜBİTAK hazırladı. Bir sonuçla karşılaşacaksın. Ve bu sonuçla ilgili de kendi dünyanda hem kendine hem senden sorumlu olan insanlara vermek zorunda olduğun bir yanıt var.
0: Evet.
1: İşte burada o algıyı, o süreci nasıl yönetmek lazım? İstediğim gibi geçmezse sınav hayatın sonu mu hocam?
0: Evet, çok güzel. Bir dünyada çok başarılı olmuş bir adamla röportaj yapıyorlar. Ve soruyorlar, hani bu başarının yani sırrı ne? Adam diyor ki ben hiç kaybetmem diyor. Nasıl yani? Diyor ki kazanırsam zaten kazanırım. Ama kaybedersem bir şey öğrenirim diyor. Bu çok muazzam bir şey. Aslında bu kaybetmeler de kazanmaya dair şeyler. Eğer ondan yeterince ibretler çıkarabilirsek, dersler çıkarabilirsek, biraz önce ifade ettiğiniz gibi bahaneleri bulmadan, topu taca atmadan, birilerini suçlamadan, kendimizle ilgili kendilik algımız dahil olmak üzere, hatta şunu hani sınava bir hafta kala falan öğrencilerden çok sık duyuyoruz. Keşke 3 ayım daha olsa. Keşke bir 6 ayım olsa, değil mi? Duyarız.
1: Evet.
0: Peki neyi değiştirirdin hayatında? İşte cep telefonunu bırakırdım, arkadaşlarla gezmezdim, işte daha çok derse zaman ayırırdım, biyolojiye yüklenirdim, kimya yüklerdim, neyse yani
1: dersi
0: fizikten
1: daha
0: şunu daha iyi dinlerdim falan. Ha, demek ki bak kendi notun aslında veriyorsun. Bu güzel bir şey. Eğer samimiysen hemencecik otur, bunları şu anda fark ettiysen, bir sonraki yıl demeyelim, bir sonraki eleme sınavına yeniden hazırla. Çünkü bu bir eleme sınavı. Yani daha zekiler değil de bu işe daha iyi hazırlık yapan insanlar, korkmayın, torpilinizin olmasına gerek yok, size o puanı verecektir, o sıralamayı verecektir. Dolayısıyla üniversite okumayı niye önemsiyorum? Şimdi üniversite üniversal kelimesinden gelir, evrensel. Biz üniversitede sadece hani bir iş, bir meslek bulalım diye gitmeyiz. Bir ufuk geliştirmek için, dünyada ne oluyor bitiyor anlamak için, başka başka disiplinlerle tanışmak için, o disiplinleri uygulamaya gelen başka insanların o kültürlerini öğrenme. Üniversite bir ortam. Sadece sana bir kağıt parçası, bir diploma vermeyecekler. Sen yeni bir dünyaya yelken açmak için, çünkü hani hep var olan bir söz, İnsan en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır deriz. Senin ortalamanın değişmesi için ihtiyaç duyduğun bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Ve daha iyi bir planın yoksa, hani nedir, ben ticarete atılacağım, ben işte askere gideceğim, yani daha iyi bir planın yoksa, evde boş boş oturarak, cep telefonunu karıştırarak, ne bileyim birilerinin dedikodusunu falan yaparak ömür geçmez. Çünkü kendine saygın için. Bak annen baba, anneler babalar çok kıymetlidir. Çocuklarını çok düşünürler. Ama çoğu zaman sözü geçmiyorlar. Gençtir, kalbini kırmayalım diye söz söylemezler. Değil mi? Birçok şeye dikkat ederler. Ama anneni babanı, hadi onu hesaba katmıyorsan kendi saygınlığın için otur. Çünkü sen bu dünyaya bir boş bir mahluk olarak gelmedin ki. Sen kıymetlisin, sen değerlisin. Kendi değerini sen vermezsen başkaları sana o değeri vermez.
1: Kesinlikle.
0: Başkalarının sana o değeri vermesi için önce kendinin kendine değer vermesiyle başlamalısın. Bunun için de sözünle değil eylemlerinle kanıt oluşturmalısın. Bazen öğrenci bize geliyor, hocam ben akıllandım artık, gözümün önüne bakacağım. Hemen soruyorum, sabah kaçta kalktın? Hocam yine 11'de kalktım. Abi sen akıllanmamışsın. Akıllanmak fiilin, eylemin değişmesi demektir. Gel kardeşim, kendine saygı duy. Çünkü saygın bir varlıksın. Başkasının sana vereceği puanlarla ilgilenme. Kendi kendine kaç puan vereceğin çok daha önemli. Sınav günü, akşam yattın cuma günü, şunu diyor musun? Ben yapmam gereken her şeyi %90-95 düzeyinde yap. Hani mükemmel değiliz, %100 demeyeceğiz. %90'ın üstünde bir skor veriyorsan kendini alkışla. Ama %70'in altında kaldıysa da o %30'luk eksik bıraktığın yerlerin sana oluşturacağı hasarları görme fırsatı olur. Senin aman bunda bir şey yok, şuna gerek yok, bunu sonra hallederiz deyip geçiştirdiğin şeylerin, o basit cümlelerde geçiştirdiğin şeylerin maliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu gör. Bugün dünyadaki tüm trafik kazalarında yaşanan o kazadan bir saniye önceki düşünce hep neydi biliyor musun? Şoförlüğüm iyidir, arabam sağlam, frenlerim iyidir falan. Geçerim, bir şey olmaz. Hiç kimse kaza yaparım diyerek kaza yapmıyor biliyor musunuz? Hep geçerim, şu bir şey olmaz, çocuk yola fırlamaz, arabam iyidir falan. Hep en güvendiğin anlarda kaza yapıyorsunuz. O yüzden kişinin yanlışa ve hataya en yakın olduğu an kendine en çok güvendiği andır.
1: Evet.
0: O yüzden hafif kendimize, kendi eksiğimizi görerek, kendi gerçekliğimizi fark ederek bu yolda yürüyorsak öz saygımız vardır. Bizim özgüven ihtiyacımız yok, öz saygıya ihtiyacımız var. Öz saygı da artısıyla eksisiyle kişinin kendisini değerlendirmesiyle mümkündür. Bu sınavlarda kendini tanımana fırsat vermesi bakımından bir kayıp değil, bir kazançtır. Otur gözünün önüne bak ve yeni bir serüvene yeniden yelken aç.
1: Çok teşekkür ederim. Peki yine zaman sizinle su gibi akmış hocam. Ben de şoklardayım.
0: Eyvallah.
1: Sanki yarım saat geçmiş gibi hissettim ama bir saati geçmişiz. Son bir şeyi de rica edeceğim sizden. Burada anne ve babalarımıza da çok iş düşüyor. Her ne kadar çocuklarımıza böyle yapın, şöyle yapın desek de sınava yeni giren, bu yolda tecrübesiz olan, bir kez girmiş olsa, mezun olsa bile hali hazırda yine belki yaşı gereği bizim söylediğimiz gerçeklikle okuyamayan cahillerimiz bunlar bizim. Biz anne babalar olarak onlara akil davranmak zorundayız.
0: Evet.
1: Ama belki bizim de cahil olduğumuz bir konu bu. Bizler de anne baba olmayı birilerinden öğrenmedik. Bunun bir mektebi yok. Çocuklarımız sınava bizim için ilk kez giriyorlar. Belki ilk kez girdiklerinde bir takım hatalar yaptık. Şimdi ikinci kez giriyorlar ama sınava giren bir çocuğun annesi babası olmak çok zor gerçekten. Hatta artık Türkiye'de böyle bir söylem var, sınav annesi. Çünkü bütün hayat o çocuğa göre düzenleniyor. Ona göre şekilleniyor. Belki bu süreçte çocuğa fazla kaygı yüklemesi yapıyoruz. Bizim oluşturduğumuz tavır ve tutumlardan kaynaklı. Bu 30 günlük süreçte neyi doğru yapmalıyız, yani yanlış yaptığımız neleri varsa düzeltmeliyiz diye sormak istiyorum. Çocuklarımızı böyle hani, çünkü çok keskin bir bıçak, hani gevşek mi tutmalıyız, baskı mı yapmalıyız, oraları bilmiyoruz. Sınav anında çocuğumuz girerken, o saçını okşarken, işte omzuna dokunurken, belki yanağına bir öpücük kondururken nasıl bir cümle kullanmalıyız ki çocuğumuz o sınava giderken bir de anne babasının kaygısını omuzunda taşımasın. Çünkü ben biliyorum ki pek çok çocuk, bırakın gerçek sınavı, deneme sınavına girerken annesini babasını sırtında götürüyor.
0: Aynen.
1: Omzunda taşıyor. Çünkü sınava odaklanmaktan daha çok yapamadığı bir soru da bu soruyu neden yapamadığımdan daha ziyade bu yapamadığım sorunun hesabını anneme babama nasıl vereceğim? Şu kadar net olursa ben sınavdan sonra ne diyeceğim? Sınavlara girmeyi reddeden öğrenciler oluşuyor bu yüzden. Burada o yüzden anne babanın rolü çok kıymetli diye diyoruz. Belki o söylediğiniz o 7-10 netlik, tavır, tutum, davranış diyorsunuz ya, buranın içerisinde belki anne babanın tavır ve tutumları da vardır. Yani bizim, bize göre çok normal kabul ettiğimiz ve çok doğru bulduğumuz bir davranış belki çocuğumuzun sınav anında netine yansıyacak. O yüzden kıymetli olduğunu düşünüyorum bu başlığında.
0: Evet, çok doğru. Aslında güzel şeyler de ifade ettiniz. Tabii anne baba açısından da zor. Çocuk açısından da zor.
1: Kesinlikle.
0: Yani çocuğun yükü burada hakikaten çok çok ağır. Hani bu şöyle bir şey değil. Ya yapsın olsun. Yani o 1278 kazanım derken hani bu çocuğun bu yüklerinin farkında her iki tarafta olsun. Hani çocuk ne de olsa yaparız da değil. Çocuk ya bir parmak şıklatmak gibi kolay da falan değil yani, bu birincisi. İkincisi, artık hani sınavın son düzlüğüne girdiğimiz için daha çok böyle hani telkinler, telkinlerin oluşturduğu böyle kızgınlık, öfkeye dönebilecek cümleler yerine yani biraz da bahsettiğiniz gibi çocuk kendini biraz da güvende hissetmek istiyor. Zaten anneye babaya karşı bir sorumluluk duygusu var. Ya ben hiçbir çocukta şuna rastlamadım. Ya ben kötü bir sonuç alayım da annem babam cezalandırayım diyene hiç rastlamadım. Çünkü ben özel görüşmeler de yapıyorum. Birebir hani takip ettiğimiz çocuklarda. Yani hepsi o mahcubiyeti taşıyor. Annem babam bana iyilik etti, maddi manevi destek oldu falan falan sayıyor.
1: Yemeklerini
0: başa çıkıyor. Evet, onun ağırlığında zaten eziliyor. Hani insan kendisine belki söylenenleri zamanla unutuyor ama hissettiklerini unutmuyor. Yani benim anne babalara tavsiyem şu olur. Ben kendi oğluma yaptığım şeyi söyleyeyim. Oğlum LGS'ye girerken Sümer Lisesi'nde girmişti. O zaman OKS'ydi adı. İşte 100 soru vardı. Benim oğlum 40 neti hiç geçemiyordu. 38 hiç geçtiğine şahit olmadım. Tamam, benim evladım yani neti kadar sevecek değilim ki yani.
1: Gerçeğimiz
0: bu. Ben sınava işte kahvaltımızı yaptık, götürdük. Oğlum dedim, ya bunca hani sınav taktiği başkalarına anlatmış birisi olarak oğluma bir tane bile taktik de vermedim, onu da söyleyeyim yani. Çünkü ben babasıyım onun, evet. Onun uzmanı değilim. Dedim oğlum hani iki tane şey, birincisi dedim sınav sonucun ne olursa olsun ben seni yüzlük seviyorum, bunu bil dedim. Yani 100 alırsan yüzlük severim, 50 alırsan 50'lik değil. Yani sonucun ne olursa olsun ben seni yüzlük seviyorum, tam seviyorum. Sınav başarından bağımsız bu. Ama zihin onu yormasın. İkincisi, sadece şunu söyledim. Bilemediğin soru varsa işaretleme. Onu da puanı neti artsın diye değil de bilmediği şeyi biliyormuş gibi davranma karaktersizliğine bürünmesin diye. Bir karakter gelişim için söyledim.
1: Çok güzel. Hocam evet. Hiç böyle düşünmemiştim.
0: Emin
1: ne
0: olun.
1: Kadar farklı bir bakış
0: çok
1: açısı.
0: Çok farklı. Sırf bu yüzden.
1: Sınav taktiği olarak değil bir davranışmış.
0: Evet, bir karakter gelişimi açısından. Hani şöyle, hani biz çocuklarımıza yalan söyleme deriz falan. Abi hani anlamadığı bir işte anlıyormuş gibi yapmak da yalanın bir türevi çeşidi değil mi zaten?
1: Evet.
0: Evet. Yani ben hani mış gibi yapmasın, tek derdim buydu. Bir karakter inşa etmek. Yani çocuk sınavdan çıktı. Ben de okulun bahçesinde bekliyordum. Baktım ceylan gibi sekerek geliyor çocuk. Çok mutlu, çok keyifli. Sarıldık, geçmiş olsun falan. Baba dedi işte çok güzel geçti dedi. İyi oğlum dedim, geçmiş olsun. Baba dedi gerçekten çok güzel geçti dedi. Çünkü keyifli girdiği için herhalde dedim duygu boşalımı oluyor. O günlerde televizyonlar hemen öğleden evet. Sonra sınavdan sonra veriyorlardı. Çıktı geldi baba dedi ben dedi 82-75 yapmışım dedi.
1: Ey maşallah.
0: Dedim oğlum sen bir daha kontrol et hani, çünkü sen 38'i hiç geçmedin, 82 nasıl olur falan içimden geçirdiğim düşünce bu. Çocuk hakikaten 79-25 yapmıştı. Bir iki soruyu yanlış hatırlamış. Abi tam iki katı artırmıştı. Şunu söylüyorum. Rahat bir psikolojiyle girdiğinizde, doğru süreci yaptığınızda kesinlikle rahat girmeyenlere göre fark atarsınız. Şimdi biz anne baba olarak çocuklarımıza bilgi veren değil de güven veren insanlar olmalıyız.
1: Ne kadar güzel.
0: Oğlum, kızım karnın aç mı dersin? Bugün canın sıkkın, hadi gel biraz dolaşalım dersin. Gel biraz sohbet edelim dersin. Bunu da şöyle yapmadan, hani kızım sana söylüyorum gelinim sendinle, böyle laf çaktırmaya gerek yok. Bu çocuklar çok zeki. Lafın sen ilk harfini söylediğinde nereye gideceğini biliyorlar. O yüzden hani birileriyle kesinlikle kıyaslamadan, bak amcanın çocuğu böyle yapıyor, halanın kızı şöyle, komşunun çocuğu Tuğçe böyle etmiş, bu toplara hiç girmeyin. Kıyas hiç iyi bir şey değil ki yani. Hiç kimse bunu sevmez. Çünkü yıllar sonra dediğim gibi bu konuşmalar hepsi unutulacak. Bunların bıraktığı hissiyatlar kalacak. Evet, o gün annem bana o kadar iyi hissettirmişti ki. Ki benim oğlum bak yıllar geçti. Oğlum şimdi 32 yaşında. O günleri hiç unutmuyor. Baba diyor sen şöyle dediydin, böyle yaptıydın. Bak onları hatırlıyor. Benim çocuğumun akademik serüveni her ne olursa olsun Bir de benimle kişisel gelişim serüveni var ya. Belki anne babaların sınavı da ne oluyor biliyor musunuz? Onlar hani üniversitede bir şeylere yerleşmek, bir sıralama ya. Biz de çocuklarımızın gönlünde taht kurmak için bizler de aslında bir yerleştirme sınavı oluyor yani bizim için de. Ve çok güzel bir fırsat. Çünkü annelik, babalık dediğiniz gibi okullarda öğrenilen bilen bir şey değil. Bu hani 10'da ayrı bir müfredat gelir, 11'de 12'de. Senin de bu çocuğunun yaş grubunda böyle bir müfredatla tanıştın. İlk defa yaşıyor olman bunu kötü olduğu anlamına gelmez. Biraz sükunet, biraz sabır, biraz da dua edin. Yavrum biz senin iyiliğin için dua ediyoruz cümlesini çocuklar duymak istiyorlar. Ya da yavrum sen elinden geleni yaptın. Hani böyle destekleyici ifadeler. Tamam mükemmel değiliz ama sıfırda değiliz yani. Bazen bu gerçekliklerle böyle yüzleştirerek konuşulabilir olmayı. Bakın bir anne babanın, bir evin en önemli değerini söyleyeyim. O evde sohbet edilebiliyorsa o çok kıymetli bir ailedir. Sohbetler yapılamıyorsa Allah belamızı vermiştir.
1: Eyvah eyvah.
0: Bak gerçekten söylüyorum. Sohbetin değil, bak sohbet A konusu olur, B konusu olur. Ama sohbet ediyorsun.
1: İletişim var.
0: Tabii iletişim var yani. Sonuçta
1: var, paylaşım var.
0: Aynen. Hani anne belki kızıyordur, yapma kızım öyle ama bir sohbet, bir diyalog devam ediyor. Ama abi oraya çekilmiş, buraya kopmuş, ona küsmüş, oho. Bizim problemimiz valla üniversite yerleşmek tamamen daha ciddi problemimiz var artık.
1: Evet.
0: Maalesef. O yüzden o sonuçlara yol açmayacak bir dil kullanmak. Ona göre bir geçen bir velim, bunu da söyleyeyim de çok da uzatmayalım. Aslında konu çok buradan yöre gider de. Üniversiteye hazırlanan, mezuna kalmış bir çocuğu var. Ama anne sürekli eleştiriyor. Aldığı her denemesi 100 alıyor beğenmiyor. 104 alıyor yine beğenmiyor. 108 yapıyor yine beğenmiyor. Yani böyle. Ama şimdi düşündüm. Aman bir annelik şeyle yapıyor ama evde acaba nasıl? Çünkü evde hiç görmedim ama muhtemelen o gerginlik onların iletişimini de bozuyordur diye tahmin ettim. Ve biraz böyle sakin, şefkatli olması gerektiğine dair sözler söyleyince İyi de hocam nasıl sakin olabilirim dedi, çocuğun hayatı istikbali ortada falan deyince artık böyle. Ha demek ki bu ciddi yani. Bir refleks göstermiyor, bir karakter gösteriyor. Ona şöyle bir örnek verdim. Bak dedim biz çocuktuk. Her çocuk dışarıda oynamayı çok sever. Kışın ellerimiz ayaklarımız donardı ama oyuna doyamazdık. Annemiz çağırırdı. Oğlum hadi gel, hadi acıktın, hadi akşam oldu, hadi üşüdün. Ama biz oyuna doyamazdık. Eve gittiğimizde bize kızardı. Çünkü elimiz donmuş, kıpkırmızı olmuş. Evet bize söylenirdi, bize kızardı. Ama aynı zamanda da elimizi avuçların arasına alır, onu ısıtırdı. Çocukların bilgiye değil, bazen her türlü yanlışı, her türlü hatayı yaptıklarında da kalplerimizde, ellerimizde ellerini ısıtabileceğimiz müşfik bir anneye ihtiyaç duyuyorlar. Onların asıl gelişimini sağlayan onlar oluyor. O yüzden yüreğinizdeki o şefkati, o müşfikliği ihmal etmeden, çocuklarınız düşmüş olabilir, hata yapmış olabilir ama sen onun elini ısıtmazsan kim ısıtacak? Sen sahip çıkmazsan kim çıkacak? Son cümle, çocuğunuz, evladınız dünyanın en büyük hatasını yaptığında bile annesi ve babası ona sahip çıkmak zorunda. Hatalı olması ayrı bir şeydir ama yalnız bırakmak senin çok büyük bir hatan olabilir. O çocukların yardıma, desteğe ihtiyacı var. Süreç içerisinde öğrenilecek işler var. Hiç kimse dört dörtlük değil, mükemmel değil. Bizler de değildik. Bizler de bir sürü hatalar yaptık, söz dinlemedik değil mi yani?
1: Evet.
0: Efendim şuradan girdi, buradan çıktı kulağımızın biri.
1: Hangimizin hedeflediği yerdeyiz.
0: Ama biz bugün annemizle babamızla ilgili güzel cümleler kuruyorsak bazen çok şey bilmemek de iyi. Onlar bilmediklerinden mi yoksa başka bir bilgeliği bildikleri için mi öyle müşfik ve sükunetli davrandılar? Muhtemelen bilgeliklerinden kaynaklanıyordu, cahilliklerinden değil. O bilgeliğe ihtiyacımız var, o hikmete ihtiyacımız var. Umarım yavrularıyla güzel bir hayat sürerler. Hem akademik olarak, hem bireysel gelişim olarak, hem karakter gelişimi olarak. İnşallah çocuklarımıza başarılar diliyorum.
1: Oğlumu özledim hocam.
0: Allah yollarını bahtını açmasın.
1: Sınav annesi olarak evet, böyle evet. söylediğiniz her şeyi de içselleştirerek evet. dinliyorum şimdi. Evet. Eve gidip hemen oğlumu öpüp sarılacağım, evet, koklayacağım evet. ona.
0: Onun elini ısıtacak, yüreğini ısıtacak bir anneye ihtiyacı var. Kesinlikle. Çok bilgili bir anneye babaya değil. Kesinlikle. Şefkatli bir anneye ihtiyacı var, emin olun. Çünkü okulda öğretmen anlatıyor, rehber öğretmen anlatıyor, arkadaşı söylüyor. O bilgi zaten çok var. Ama şefkati kimse göstermiyor yani.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Hocam yüreğine sağlık.
0: Eyvallah, sağ olun.
1: Ağzına sağlık.
0: Eyvallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için. Bilgiden de ziyade böyle bu hoş sohbet için. Bazı sohbetler vardır ki böyle doyarsınız. Oradan bir şeyler alırsınız. Bu da öyle bir sohbetti İnşallah. Benim için. Eminim dinleyiciler ve izleyiciler için de böyledir. Buradan biz de sınav yolculuğundaki tüm anne babalara bol sabırlar efendime söyleyeyim diliyoruz. Çocuklarımıza bol başarılar diliyoruz. Programımızı müsaadenizle ben de burada sonlandırmak istiyorum. Değerli dinleyicilerim ve izleyicilerim, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok keyifli, çok doyurucu bir sohbetin ardından önümüzdeki hafta yeni bir konu, yeni bir konukla birlikte olana dek hoşça kalın.
2: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi. Yayın tekrarı. Sağlık Rehberi.
3: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüse ilişkin toplum müşteri olsun. Şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda riskin olduğu konusunda bir bildirimi veya önerisi yok dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda sağlık alanında elde etmiş olduğu gelişmeler burada gerçekten dikkat çekiyor. Biz, Türkiye'nin yapmış olduğu bu gelişmeleri ve atılımları buradaki ülkelere anlatıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda gerçekten bize takdirlerini iletiyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı geliştirilmekte olan aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan sağlık raporları yönetmeliği ile sağlık kurumlarında rapor başvuru merkezleri oluşturulacak ve süreç bu yerler üzerinden takip edilebilecek. Uzmanlar, tütün kullanımının düşünme, hafıza, dikkat, karar verme, davranış kontrolü gibi bilişsel işlevleri yöneten beyin korteksinde incelmeye yol açabileceğini belirterek bu durumun unutkanlık, dikkat bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Tuzun sadece tansiyonu yükselttiği sanılsa da gerçek çok daha ciddi. Uzmanlar, fazla sodyum alımının mide kanserinden demansa, kemik erimesinden karaciğer yağlanmasına kadar birçok bilinmeyen hastalığa zemin hazırladığını vurguluyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, polen mevsiminin uzaması ve artan hava kirliliği ile birlikte başta çocuklar olmak üzere astım vakalarını tetikleyen en büyük faktörlerden biri haline geldi. 91.8'de bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye getirilerek veya İran'ın işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı eşliğinde imha edilmesi gerektiğini söyledi. Tatil İsrail'in Cumhurbaşkanı İshak Herzog, İsrail toplumunun kenar mahallelerinde merkeze doğru hareket eden bir canavarlaşma sürecinin başladığını belirtti. İran'ın aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ordunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeniden saldırılara başlaması tartışmaları yaşanırken, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına vurup savaşa geri döneceğini söylemesi çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesiyle İran arasında olası anlaşmaya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve bugün gelişme olacağını belirtti. Arnavutluğun başkenti Tiran'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bir sofrada miras teması çerçevesinde Türk lezzetleri tanıtıldı. Güney Afrika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran'ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Kask bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir kişinin alışveriş merkezine yabancı madde püskürtmesi sonucu 19 kişi hastanelik oldu. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine fosfor bombasıyla saldırı düzenlediği belirtildi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Sur kenti ve çevresinde saldırı tehdidiyle sürgün emri yayımladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
3: Arefe gününün huzuru ve bereketi tüm kalpleri sarsın. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Radyo Radar ailesi olarak Arife gününüzü kutluyoruz.
0: Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık ise 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Tomarza 16, Akkışla, Sarız, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarıoğlan 17, Felahiye 18, Develi ve İncesu 19, Yahyalı 20, Yeşilhisar 22 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 19, Niğde ve Sivas 21, Kırşehir 22 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 23, İstanbul 25, İzmir 31 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep iline bağlı Nizip ilçesinin 10 kilometre doğusunda bulunan Zeugma Antik Kenti'nde yer alan Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçalarından birinin bulunduğunu belirterek, Gaziantep'imizin gözdesi Zeugma'nın simgesi Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçalarından birini daha Amerika Birleşik Devletleri'nden ülkemize kazandırdık dedi. Kurban Bayramı arefesinde Kartal Şehitliği'ni ziyaret eden il protokolü, şehit aileleri ve yakınları şehitler için dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Ziyaret sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bayram arefesinde vatanımızın gerçek sahiplerine, bu vatan kimin sorusunun cevabı olan şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek duayla bayrama girelim istedik. Şehit annelerimiz, şehitlerimizin annelerini, şehitlerimizin babalarını, eşlerini, yavrularını gördük. Allah'a hasbihal ettik. Birbirimize dualar ettik. Vatana, memlekete, millete hep beraber dualar ettik. Bayrama onların dualarıyla girmek istedik. Çünkü biz biliyorsunuz ki şehitlerle yaşayan bir milletiz. Aynı zamanda bugün bütün şehrimizde hep hem şehit mezarlığında olduğu gibi akrabalarının, ailelerinin mezarlıklarında helallik almak, onlara dua etmek için bütün mezarlıklar dolu şu an. Tabii asıl olan bizler için ilk gelmemiz gereken şehitlerimizin mezarıydı. Buradan sonra halkımızla inşallah yarın bayram namazına itibaren bayramlaşacağız. Bu bayramda 9 gün tatil olması seyahate çıkacak, şehrimize gelecek veya şehrimizden gelecek çok sayıda vatandaşımız var. Onlara ısrarla bir acı yaşamamak, bize acı yaşatmamak, akrabalarına, sevenlerine acı yaşatmamak için dikkatli olmalarını, trafik kurallarına uymaları. Dünkü verilere baktığımızda şehrimizin giren ve şehrimizden çıkanların bir önceki bayrama kıyasla

0: baktığımızda %30 civarında daha çok giriş ve çıkış olduğu görünüyor. Dolayısıyla bundan dolayı daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ne olur bizi, ailenizi, akrabalarınızı üzmeyin. Trafik kurallarına uyalım. Bu bayramda bir acı yaşamayalım.
1: Türkiye Gençlik STK'ları platformu tarafından düzenlenen Genç Türkiye Forumu kapsamında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın 6 Haziran Cumartesi günü Kayseri'ye gelecek. Kayseri Spor'da yeni sezon için çalışmalar Kurban Bayramı'ndan sonra yapılacak olan genel kurulun ardından başlayacak. 31 Mayıs Pazar günü saat 11'de Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan seçimli olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra yapılacak. Yeni gelecek yönetimin bir an önce teknik heyet ve sportif direktör sorununu çözmesi gerekiyor. Yerel'den haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
6: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
8: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmoğlu AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
9: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
10: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: var.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda küresel ve bölgesel gelişmelere dikkat çekti. Dünyanın stres düzeyi yüksek bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, İsrail'in bölgedeki işgal ve katliam faaliyetlerini pervasızca sürdürdüğünü ifade etti. Savaşın enerjiden ticarete kadar pek çok alandaki menfi etkilerine değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin konumu hakkında, bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadroları ve en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor dedi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin verdiği kararın ardından parti içinde hareketli günler yaşanıyor. İstinaf Mahkemesi'nin Özgür Özel yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırarak eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin görevi devralmasına hükmetmesi üzerine süreç hızlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi parti genel bilgilerini güncelleyerek CHP Genel Başkanı kısmına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını yazdı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi eski parti meclisinin göreve getirilmesi için icra dairesine dilekçe verdi ve bu talep kabul edildi. CHP Genel Merkezi'nde idari işleyişin sürdüğü, çalışanların maaş ödemelerinin yapıldığı öğrenilirken, partinin internet sitesinden mevcut PM ve MYK listeleri kaldırıldı. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay kararı sonrası ilk parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu toplantılarını 1 Haziran'da gerçekleştirecek. İyi Parti'nin Kurban Bayramı bayramlaşma takvimi netleşti. Açıklanan programa göre İyi Parti, bayramın ikinci gününde çok sayıda siyasi Parti'nin heyetini genel merkezinde ağırlayacak. Eş zamanlı olarak farklı bir İyi Parti heyeti de diğer partilere iadeyi ziyarette bulunacak. Açıklamada dikkat çeken en önemli detay ise İyi Parti'nin bu bayram Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşma programı gerçekleştirmeyeceğini duyurması oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen taşımalı eğitim projesine ilişkin güncel veriler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 2023 yılından bugüne kadar engelli öğrencilerin eğitim kurumlarına güvenle taşınabilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla toplam 16 milyar 839 milyon liralık kaynak kullanıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek olan kritik uluslararası zirve öncesinde hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Bakan Çiftçi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde kapsamlı bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın da sunumlar yaptığı toplantıda zirvenin huzur ve güven ortamı içinde tamamlanması için alınacak tüm tedbirler titizlikle ele alındı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
4: Efendim merhabalar. Geleceğe Mektuplar programı ile karşınızdayız, huzurlarınızdayız. Yayınımıza daha önce tesadüf etmemiş kıymetli takipçilerimiz için Geleceğe Mektuplar'dan maksadımızı söyleyelim önce. Biz bugün geçmişten günümüze yazılan mektupları yaşıyoruz. Onlardan bize kalan anlamlı sözleri, güzel davranışları, rol modelleri hayatımıza uygulamaya çalışıyoruz. Biz de bizden sonraki nesillere güzel sözler, güzel davranışlar, İyi bir ahlak, adalet, bunları bırakabilmek adına her hafta kıymetli bir konuğumla geleceğe mektup yazıyoruz. Ve sizlerle bu frekanstan 91.8 Radyo Radar frekansından buluşmanın ve sosyal medya hesaplarından, kayseri.net YouTube hesabından karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle hepinizi de en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Efendim, bu hafta çok kıymetli bir konuğum, eğitimci, aynı zamanda Kayseri Aile Platformu Yönetim Kurulu üyesi Servet Kaplan hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk başkanım.
4: Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
4: Teşekkür ederim. Ne iyi ettiniz, geldiniz.
0: Çok sağ olun. Davet ettiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
4: Allah sizden razı olsun. Biz bu hafta temiz ekran hareketini konuşalım, evet, diye sizinle de konuştuk. Teknoloji hayatımızı kuşattı malum,
0: evet,
4: hocam.
0: Evet.
4: Hem de dört bir yandan. Olumlu birçok tarafını söyleyebiliriz teknolojinin. Teknolojiye birlikte gelişen savunma sanayinin tutun, hayatımızı kolaylaştıran birçok özelliği var ama bunun yanında evimizin içinde, sofralarımızda, çocuklarımızın zihinlerinde, kalbinde teknolojiyi kontrollü kullanmamız lazım.
0: Evet.
4: Ona müdahil olmamız lazım. Bugün biraz bunları konuşalım isterim sizinle.
0: Tabii ki.
4: Bu vesileyle de işte 45 dakika, 50 dakika yayınımıza tesadüf edecek kıymetli dinleyicilerimiz için de inşallah istifade edilir bir zaman dilimi olsun istiyorum.
0: İnşallah.
4: Hocam, önce bu temiz ekran hareketi diye 81 ilde başladık. 81 ilde bu hareketi başlatmış olduk. Ne anlamamız lazım temiz ekran hareketi deyince? Önce tamam, onu sorayım.
0: Şöyle, şimdi temiz ekran dediğimiz husus tamamen dijitali ya da teknolojiyi hayatımızdan çıkarmak değil.
4: Evet.
0: Yani bu noktada temiz kalabilmek, gözümüzün temiz kalabilmesi, nasıl yediğimiz gıdalara dikkat ediyorsak, eğer olumsuz bir gıda varsa gözümüz de aynı şekilde zihnimize etki eden bir pozisyonu var. Ekranın ne kadar temiz olduğu, gıdanın aynı şekilde girdiği gibi beyne girmesi hususu var. O yüzden dediğim gibi dijitali çok fazla hayatımızdan çıkartmak gibi bir durum söz konusu değil. Ve dikkat ediyorsanız son 10-15 yılda başkanım birden hayatımıza giren bir husus olmaya başladı.
4: Evet.
0: En büyük problemlerden bir tanesi de artık bireyselleşme ve yalnızlaşma noktasında hareket edilmeye başlandı. O yüzden temiz ekran bazen efendime söyleyeyim orada yaptığınızda işte helal olan, efendime söyleyeyim zihnimize helal olan, gözümüze helal olan hususlar neyse o noktada hareket etmek diye benim hatırıma geliyor. Çünkü toplumu çok etkileyen bir yapısı var ekranların, hepimiz biliyoruz.
4: Çok doğru.
0: Bu noktada ama dijitali çıkartmadan kontrollü bir şekilde gitmek demektir temiz ekran bence.
4: Evet. Son zamanlarda özellikle ekranlarda maruz kaldım. Biliyorsunuz bundan önce geçtiğimiz yıl ekranda çürümeye dur de olarak biz diğer illerde olduğu gibi Kayseri'mizde de bir imza kampanyası başlattık.
0: Evet.
4: Bu imzayı da RTÜK'e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştırdık. İşte tüm Türkiye'deki ilgili aile platformları vasıtasıyla 110 bin imzaydı. 100 bin üzeri 110 bine yakın imzayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştırmıştık. O zaman da niyetimiz aslında buydu.
0: Evet.
4: Biz ne dedik bu imzayı toplarken ve götürürken? Ya program yapılıyor, bir reyting savaşı var. Herkes evet aile ifsat etmek için yapmıyor ama bu reyting döngüsü öyle bir döngüye girdi ki fenalıkları, kötülükleri, belki gördüğümüz zaman hicap duymamız gereken şeyler normalleşmeye başladı.
0: Evet, evet.
4: Çünkü arz talep dengesi içerisinde izleyici buluyor. Bu izleyici bulduğu zaman reklam alıyor. Reklam gelire dönüşüyor. İşte reklam veren firmalar reyting oranı yüksek programları tercih ediyor haliyle.
0: Evet,
4: ticari
0: evet.
4: Bir kaygıdan evet. Dolayı. Ve bu döngü içerisinde de aslında olan bizim genç beyinlerimize, geleceğimize oluyor. Çünkü algılar değişmeye başlıyor. Fenalıklar, kötülükler normalleşmeye başlıyor. Artık yanımızda, yakınımızda gördüğümüz zaman yadırgamamaya başlıyoruz. Bu bir sıkıntıydı. Evet. Bununla alakalı yetkililere ulaşınca da hamleler gelmeye başladı aslında.
0: Evet.
4: Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Hem Radyo Televizyon Üst Kurulu bu konuyla alakalı güzel adımlar atmaya başladı. Ve girizgahta söylediğiniz gibi kıymetli hocam, nasıl ki bir anne dünyadaki en kıymetli varlığı olan evladının midesine girene ilgilenirse, onu hasta yapacağından aynen. Korkuyorsa, aldığı gıdanın işte kalori derecesinden, besin oranından, her şeyine kadar ilgileniyorsa, galiba beyninden ve zihninden girene de bu derece ilgilenmeli. Evet. Yoksa algılar değişince, dünyaya bakış açısı değişince artık psikolojik sorunlar artmaya başladı herhalde.
0: Doğru, doğru.
4: Değil mi kıymetli hocam?
0: Bireyselleşme, yalnızlaşma hususu zaten burada bizim önlem almamız gereken en büyük husus oluyor. Şimdi para kazanmak dediniz.
4: Evet.
0: Yani bu noktada zaten dünyada bir güç haline gelmiş olan bu ekran artık cebimizde yapay zeka destekli algoritmalarla çalışmaya başlıyor. Bu algoritmalar çocuğun zaafını biliyor. Bizim de zaafımızı biliyor.
4: Çok iyi biliyorlar.
0: Yani örnek veriyorum, işte spora ilginiz varsa sporla ilgili bir şey çıkıyor. Yemeğe ilginiz varsa yemekle ilgili bir şey. O ekrana ne kadar çok bağlanmanız noktasında ne varsa hepsini yapay zeka olarak artık algoritmalar gösteriyor bunu.
4: Hmm.
0: Ve çocuğun bağlanma süresi de artıyor. Bağlandığı zaman bu sefer sohbet imkanı kalmıyor. Dikkat dağınıklığı ortaya çıkıyor. Ve kendini ifade becerisi de diyalog olmadığı için de ortadan kalkmış oluyor. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ve dertleri sadece para kazanmak dediğiniz gibi başkanım. Bunun bir yerde, ya her noktada biz para kazanmayla ilgili rahat çalışabiliyor muyuz? Hayır. Belirli yasakların ister istemez toplum lehine olabilecek yasakların olması gerekiyor. Çocuk bilmez. Çocuk zihninde oru ekrana ne geliyorsa onu tabii ki izlemek ister. Çünkü hoşuna gider. Onun hoşuna gittiği hususları da hem bilen insanlar ortaya çıkıyor, ahlakını değiştirebiliyor, gelişimini değiştirebiliyor. Farklı farklı psikolojik rahatsızlıklar da ister istemez ortaya çıkıyor. Çünkü sadece orayı biliyor. Ailesini yardım etmeyeceğini düşünüyor, çevresini yardım etmeyeceğini düşünüyor. Tek çıkış noktası sosyal medya olarak algılamaya başladı gençler.
4: Evet.
0: Örnek alınan
4: sosyal
0: yer
4: sosyal çevresini de orası zannetmeye başlıyor.
0: Orası başlıyor tabii ki. Yani şimdi bazen konuşuyoruz ya, sosyal medya mı adı yoksa asosyal medya mı?
4: Evet,
0: şimdi sosyallikten anladığımız ne bizim? Ya baktığınızda sanal bir dünyanın içerisinde sosyallikle ilgili bir algınızın olmaması gerekiyor. Onun aslında hani bir beğeni noktasında hareket ediyor. Toplumu kendine gösterme noktasında hareket ediyor. Ama ailesi, akrabası, eşi, dostu, kardeşiyle ilgili bir sohbet edeyim, diyaloğa gireyim hususu yok. Artık birbirimize anı anlatmamaya başladık
4: ya,
0: dikkat ediyorsanız.
4: Evet.
0: Reels gönderiyoruz.
4: Evet, doğru.
0: Reels göndermeye başladık. Yani doğru. Hayatın içerisinde sokakta eş dostla bir şeyleri yapabilecekken, bir anı biriktirecekken Reels biriktirmeye başladık. Öyle bir durum ortaya çıktı.
4: İşte biz yaş gruplarında, hani daha doğrusu insanlık tarihiyle beraber her devrin gençler, çocuklar hata yapmıştır.
0: Evet.
4: Büyükler tarafından uyarılmıştır. O dönemin, efendime söyleyeyim, bir gençlik problemi tırnak içerisinde olmuştur hocam.
0: Evet.
4: Bugün bu temiz ekran hareketini her zamankinden daha farklı kılan, ne desek yani, bugün biz söylemlerimize de onu söylüyoruz. Aman dikkat, çok ciddi yere doğru gidebilir diyoruz ama dediğim gibi insanlık tarihi boyunca, hatta milattan önce 2000 yıllara ait efendimizin yazıtlarda dahi gençlikle alakalı işte onların ilgi eksikliğinden vesaire bahseden Aristoteles'in sözünden bahsedilir. Hep olmuş ama bugün bu temiz ekran hareketine bizi götüren süreçte bu hareketi diğer gençlik sorunlarından ayıran ne diye sorsam, bir eğitimci olarak ne diyorsun?
0: Tabii ki yani bugün eğer biz bu hareketi başlatmazsak gelecek nesillere iradesi ellerinden alınmış nesillerle karşı karşıya kalacağız. İradesi çünkü oraya endeksli, oraya odaklı. Yani biz bunu çoğunlukla da konuşuyoruz. Ya da sempozyum seminerlerimizde de bunu ifade ediyoruz. Geçmişte bir şey vardı, Atari vardı, Street
4: evet.
0: Fighter diye.
4: Doğru.
0: Yani Street Fighter vardı. Orada Blanka vardı, canavar Blanka vardı. Onun o hale nasıl gelişini gösteren de bir hikayesi vardı. Gözüne insan olarak gidiyor, gözüne gözlüğü takıyorlar. Savaş gösteriyor, insan öldürme gösteriyor. İşte efendime söyleyeyim, hep olumsuzlukları gösteriyor ve canavara dönüşüyor Blanka. Aynı durum, değişik bir durum değil. O yüzden iradesi elinden alınmış çocuk karar verme yetisi noktasında problem yaşar. Sorumluluk noktasında problem yaşar. Sosyalleşme noktasında problem yaşar. Ve kültürünü de taşıyamaz. Tek tipleşen bir dünya içerisinde kendisinde yer edinmeye çalışır. O dünyadaki egemen olan unsurların gözüne girebilme adına ona göre hareket eder. Kendi kültüründen de uzaklaşma gibi bir durum ortaya çıkar. Yani en belirgin özelliği tabii ki dikkat dağınıklığı. İşte bu hızlı kayan görüntüler çocukta bir durağanlık olarak ortaya çıkabiliyor.
4: Aslında sağlık sorunları da başlıyor değil mi?
0: Evet, tabii hocam. Ki. Aynen öyle. Yani bizim dikkat dağınıklığı olarak, yani düşünün derse giriyor. Bir öğretmen var. Öğretmen sadece göze kulağa hitap ediyor. Ama bu yapay zeka içerisinde göze hitap eden unsurları biliyorlar. Kulağa hitap edeni biliyorlar. Nabzınızdan belirli şeyleri artık almaya başladılar. Evet. Nerede heyecanlandınız, evet. Nerede ne oldu, evet. Falan filan, evet. Gibi. Beş duyu organınıza seslenmeye çalışıyorlar bu insanlar. Evet. Ve ne kadar duyu organına seslenirse de çocuk onu tercih etmeye başlıyor.
4: Uyarıcı saat.
0: Aynen öyle.
4: Ve hocam karşıda dediğiniz gibi, yani vurguyu özellikle yaptığınız, çok teşekkür ediyorum. Çok kuvvetli bir ekip var.
0: Çok.
4: Bizim hangi ekranda kaç saniye durduğumuza, ilgi alanlarımıza göre bize sunum yapan, evet. Ve bizi işte 3 saniyeyi, 5 saniye, 5 saniyeyi yarım dakika, yarım dakikayı 1 dakikaya çıkarmak üzerine mühendislik çalışması yapan bir grup var.
0: Evet, evet.
4: Biz bu gruba karşı işte nefsimizi efendime söyleyeyim korumakta mükellefiz. Siz bir eğitimcisiniz hocam. Yıllarca özel eğitim kurumlarında, evet. Genel müdürlük, idarecilik yaptınız. Şu anda kendinize ait bir, evet. Kurs merkeziniz var. Hep çocuklarla ve ailelerle birliktesiniz.
0: Evet,
4: evet. Bu vesileyle aslında bu soru tam da size sorulması lazım. O değişimi gözlediniz mi bu zaman içerisinde? Hem o pırıl pırıl çocuklardaki o ilgi eksikliği, algı eksikliği dediğiniz veya ebeveyn yaklaşımlarındaki böyle olumsuza giden veya efendime söyleyeyim geçmişe göre ya kırılganlıklar arttı, evet. İletişim azaldı gibi, evet. Tespitleriniz var mı? Onları paylaşmak ister
0: misiniz? Tabii ki. Öncelikli olarak biraz önce de ifade ettiğim gibi dikkat dağınıklığı hususu zaten ortaya çıkıyor. Çünkü, evet. Algıda problem yaşamaya başlıyor ve duygusal küntlük dediğimiz bir husus var. O da artık dışarıda olan olaylara karşı ilgisizlik, İşte aileye karşı ilgisizlik, çocuk için söylüyorum bunu, anne babaya karşı ilgisizlik, sosyal hayata karşı ilgisizlik şeklinde kendini gösterebiliyor. Ve diyalog olmadığı için dil gelişimi bağlamında da problemler yaşıyor çocuklar. Diyalog yok çünkü. Yani tek başına bir şeyi duyuyor ama
4: evet.
0: Karşıya,
4: evet,
0: herhangi, evet. Bir şey söyleme gibi monolog oluyor yani bakıldığında. Evet. Tek başına konuşan bir yapısı olmuş oluyor çocuğun. En başta biz bunu gözlemledik. Ama dış olaylarda, dünyadaki olaylarda, Türkiye'deki olaylarda, yaşı biraz daha büyük olmuş olan çocuklar için söylüyorum. Dünyadaki olaylara karşı bir ilgisizlikleri oluyor. Bencillik, yüklenmeye başlıyorlar. Efendime söyleyeyim, olması gereken sorumlulukları da aileye vermemeye başlıyorlar. Ailelerdeki en büyük problem de işte bu hap gibi bir şey oluyor ya da emzik gibi bir şey oluyor.
4: Ya.
0: Yani bakıldığında emzik gibi bir durum oldu.
4: Aslında konfor alanlarını genişleten bir enstrüman oldu. Yani tabii. Bunu verdiğin zaman susan veya ilgilenmek zorunda olmadığını düşündüğün bir ortam oluşuyor.
0: Tabii. Ve yakın zamanda bir abimiz vardı. Siz de oradaydınız. Bir sempozyumunda demişti. Artık sokaklar evlerden daha güvenli çok olmaya başladı.
4: Evet.
0: Yani gerçek anlamda, evet. Ama sokakta çocuk yok.
4: Evet.
0: Şimdi şu bayram arefesinde bakıyoruz, yani kendi çevremize bakıyoruz. Sokakta çocuk olmamaya başlıyor. Bakın bu bireyselliğin, bencilliğin, sorumluluk duygusunun, dil gelişiminin ve işte o duygusal küntlük dediğimiz herhangi bir olaya tepki vermemezlik, işte bana ne deme hususu ortaya çıkmış oluyor. Ve sadece çocuk endeksli değil, bu anne baba endeksi de var. Yani anne babaların da ne hissettiğini, ne yaşadığını, efendime söyleyeyim onun ilgisinin neye dönük olduğunu biliyor bu insanlar.
4: Evet.
0: Arka planda biliyorlar. Ve biz bunu nasıl izletiriz? Ya da biz bu insana nasıl ulaşırız? Biz bu insana ulaşarak, tıklanma alarak parayı nasıl kazanırız? Sizdeki değişim çok umurunda olmuyor. Yani biriyle konuşmuş musunuz, efendime söyleyeyim? Ev hayatınız mı bitmiş, kültürünüzde bir problem mi var? O çok umurunda olmuyor, ne yazık ki olmuyor. Bunun önüne geçmek, farkına varmak gerekiyor. Hani bir kıyama çıkmak gibi bir durum. Ya ben, evet, ne yapayım, evet, demek, evet, gerekiyor, evet, ister istemez. Evet. Çocuk adına da öyle.
4: Evet.
0: Hani ekrandan işte 3 yaşına kadar ekrandan uzaklaştırma gibi bir durum var çocuk gelişimi açısından. Yani sonraki süreçlerde de ne kadar uzaklaştırırsanız o kadar sağlık. Ağaç yaşken eğilir diyor ya. Bizi eğmeye eğer küçük yaşta bu ekranlar başlarsa ileride karşımıza çıkan yakın zamanlarda da yaşadık biliyorsunuz farklı farklı çocuklarda. Ya. Karşımıza çıkan çocukları yadırgamayalım. Çünkü akıl bali.
4: Kendi imalatımız olmuş oluyor.
0: Tabii ki hocam, aynen öyle. Ne izlediğini bilmiyoruz. Ne yaptığını bilmiyoruz. Ne yüklendi bilmiyoruz. Sadece ilgi alanına göre. İlgi alanları da işte kimi zaman kayabiliyor. Gayri ahlaki unsurlara da kayabiliyor ilgili alanları. Onun önüne geçmediğimizde ileride imal olmuş olan çocukla uğraşır çok anne babalar güzel diye düşünüyoruz. Ve şu da olmamalı. İşte oğlum kızım telefonu bırak deyip telefonla oynadığınızda çok etkisi yok mu? Anne baba açısından söylüyorum. Ya insanların evlerde birbirleriyle olan iletişimi azaldı. Gerçekten öyle. Çok. İletişimi azaldı. Video kaydır, dikkat işte kaydır. O nasıl odaklanacak o çocuk?
4: Aynı oda içerisinde hatta tabii. Hani anne baba, çocuklar, işte gençler, yetişkinler tabii. Aynı oda içerisinde çok farklı dünyaları yaşayabiliyorlar
0: evet,
4: dediğiniz gibi.
0: Evet.
4: Ya. Şimdi bu aşamada da bizlerin artık bu farkındalığımızı artırmak dediğiniz gibi yani bunu yasaklayarak vesaire de bir ya dur nereye gidiyoruz arkadaş? Ya biz bu değiliz diyebilmek lazım.
0: Tabii.
4: Çünkü hocam sektör o milyon dolarlarını bu iş için harcayan insanlar aslında bizim tüketici olmamız isteniyor.
0: Tabii.
4: Ve dünyayı gittikçe sadece tüketim odaklı üretim yapmasın, yok, paylaşımcı olmasın, birikim yapmasın, geriye işte çoluğuma çocuğuma şunları bırakayım diyen bir nesil düşünülmesin ki herkes dünyada tüketici pozisyonunda ve ona arz edilen ürünü ki o ürünü onlar pazarlıyorlar. Tabii. O ürünü alan potansiyel müşteri olsun düşüncesi içerisinde buna doğru itiyor. Bütün programlarını da bu şekilde veriyor ki yakınlarda biliyorsunuz bir X firmasının işte beyaz eşya reklamında
0: evet,
4: işte bir annenin hani bir anne vurgusu anneler günü için hazırladığı bir reklamda işte köpeğine evladım demesi yani buradaki canlı sevgisinden daha çok sizin bir çocuğa ihtiyacınız yok. Bak yeri gelir köpek de sizin evladınız yerine geçebilir. Geçer. Vurgusu yapılması bunun tamamen seni tüketim piyasası içerisinde sadece tüketici konumuna almıyor. Hatta işte sosyolojik yıkım diyoruz. Neslin çoğalmasının da bir çeşit yani gerek yok denilmesi bir örnekti.
0: Evet.
4: Bu örnekler artıyor ve biz bu örneklerin karşısında bir farkındalık yapmamız lazım.
0: Tabii.
4: Birbirimizi en dostani, en nitelikli bir şekilde aman kardeşim ya ne yapıyoruz biz demek lazım tabii, herhalde. Tabii. Temiz ekran hareketi de bunun hatırlatılması.
0: Aynen öyle bunu söylüyor. Yani nereye gidiyorum ben deyip kendi kendine evet, soru sorduğunuzda zaten şeyi görüyorsunuz. Yani cevabı görebiliyorsunuz. Çocuk dünyanın en kalabalık ama en tekinsiz mecrasında geziyor.
4: Ya.
0: İster istemez o kalabalık ve tekinsiz mecrada savrulduğu yerde
4: tutacak bir ele ihtiyacı.
0: Tutacak bir ele ihtiyacınız var. İhtiyacı var çocuğun ve küçük yaştan gelişimi devam eden ne kadar az ekran o kadar çocuk gelişim açısından sağlıklı oluyor. Konuşmayı unutuyor, cümle kurmada belki problem yaşayabiliyor, her şeyi ekranda görmek istiyor. Ha, dikkat ediyorsanız yani 15 yıldır çok aşırı bir şekilde hayatımıza girdi.
4: Evet.
0: Nereye gidiyor, nasıl yapıyor? Bir hocamız sormuştu 2070'te ne olacak diye. Bu iletişim işte dijitalleşme böyle gittiğinde dedim insanlar herhalde isyan edecek en son. Yani bu noktada bir halk ayaklanması ortaya çıkacak. Yalnızlıktan dolayı ve benzer
4: evet, evet,
0: dolayı.
4: Evet.
0: Yani dışarı çıkılmıyor, misafirlik hep bir kendine çekme durumu var. Bir cazibe merkezi durumu var. O tekinsiz meydana çocukları bırakmamak gerekiyor başkanım.
4: Evet. Yani kendimiz de aslında hocam.
0: Kendimiz de öyle.
4: Doğru. Yani kendimiz öyle çünkü büyükler, yetişkinler bu konudan müstahni değil. Hatta biraz daha riskli konumdalar çünkü ikisi arasında hani önceden yaşadığı o dedesinden babasından tavsiye aldığı
0: evet,
4: o ekransız veya girdinin az olduğu ajans saatinde dünyadan haberdar olduğu onun dışında kendi hayatını yaşadığı bir dönemden şu anda bilginin çok hızlı aktığı ve hatta ıskaladığın zaman hayatı ıskalıyormuşsun zannettiğin böyle algında değişen bir döneme, buna büyüklerin adaptasyonu daha zor. Hani yetişkinlerin daha zor. Bu süreci yönetemeyen insanlar oldu.
0: Evet.
4: Oluyor da etrafımızda. Onlar da hani küçük büyük herkes için bir farkındalık dönemi aslında. Tabii. Ve bu dönemi genciyle yaşlısıyla iyi yürütmemiz lazım. Bunun için aslında ipucunu verdiğinizde ortak zamanlarımızı artırmamız tabii lazım. Buna nereden başlayalım hocam?
0: Evden.
4: Değil mi? Herkes
0: evden
4: herkes önce kendi evini
0: süpürecek. Yani buna başlanacak yer aynen öyle evden doğru, olacak doğru, bu. Doğru. Yani bir göz göze teması akşam saatlerinde yemekten sonra. Ya diyorum ya dijitali kaldırmak olanaksız. Artık dünya ona gidiyor. Ama dijitalin eğitimini verebilecek husus da gene aile oluyor. Bizim öncelikle anne babayı eğitmemiz gerekiyor. Anne baba evde çocuğunu eğitmesi gerekiyor. Dijital diyet saatleri kendi aralarında koyabilirler. Yani bu yemekten sonra, akşam yemeğinden sonra bir saat işte ekran, televizyon, cep telefonu, işte Instagram, Facebook neyse bunları ortadan kaldırarak bir sohbet ortamının oluşturulması gerekiyor. Evet. Ne yaptı bu çocuk? Söylemlerinden zaten çocuğun iyi mi aldığı, kötüyü mü aldığını az çok anlarsınız. Ve nerede önlem almanız gerektiğini zaten bilebilecek pozisyondasınız. Ve göz göze temas. Evet. Sohbetin en güzel hususu o. Muhabbetin en güzel hususu o. Göz göze temas. Yani buraya çocuğu bırakıp, işte oyuna çocuğu bırakıp sohbet etmemek bir de hayatın en değerlisini sanki yalnızlaştırıyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Evden başlar, evden devam eder. Ne kadar kalabalık aile o kadar iyi olur. Yani onlarla uğraşmak, onların efendime söyleyeyim hayata hazırlamak hususu çok önemli oluyor. O göz göze teması ister istemez dijital şeylerle, diyet saatleriyle, çay saatleriyle, yani onun keyfine varacak çocuk. Onun sohbetin keyfine varacak. Evet. Varamıyor çocuk.
4: Hocam, gençliğiniz İzmir'de geçti mesela İzmir'de, hocam.
0: Evet.
4: İzmir'de geçti. Mesela o döneme ait unutamadığınız böyle yüzünüze tebessüm oluşan anılar kalabalık anılardır büyük
0: tabii
4: ihtimalle
0: ki,
4: değil mi hocam?
0: Kalabalık anılardı. Bizim dayılarımla aynı apartmanda otururduk. Biz yani her akşam işte oturulurdu, sohbet edilirdi. İşte okey oynanırdı, mandalina yenirdi. Hani ben biraz sokakta oynamayı seviyordum.
4: Evet.
0: Ama gerçek anlamda yani İzmir mesela yerleşim anlamında Kayseri gibi düzenli değil onu söyleyeyim ama İzmir çocukluğumuz gibi geçti diye çok keyifli geçti.
4: Evet. Yani düştük, yaralandık falan belli hikayeleri bildiğim için ama onun hani o hani sizin bir rampadan aşağı inerken kornet miydi hocam? Bisiklet miydi? Yani
0: bisiklette
4: yaralanma anımız var ya hikayesi. Evet. O hikayedeki yaralanma dahi şu menfi olan dijital platformların verdiği zarardan büyük.
0: Ama tabii çok daha büyük. Yani orada sokakta oynadığımızda sağ olsun teyzelerimiz vardı. Ekmeklerini alırdık, yumurtalarını alırdık. Sosyalleşirdik.
4: Mahalleydi.
0: Mahalle kültürü. Ama ben diyelim ki düştüm ya, dizim yaralandı. Onlar da oksijenli suyla tentirdi. Onlarla beraber gelirlerdi. Hemen müdahale yaparlardı. Severdik birbirimizi. Ama şu anda apartmanda kim oturuyor? Mahallede kim oturuyor? Bunun mesleği ne? Adı ne? Soyadı ne? Bunların hiçbiri yok. Yani futbol oynanırdı. Dokuz taş oynanırdı. İşte atari salonuna gidilirdi. Bakın yani ne kadar o zaman bize şey yapmaya çalışıyorlar. Bağlamaya çalışıyorlar. Atari salonuna çocukluk esnasında bizler giderdik. Ama ben onun zararlı olduğunu bilemiyorum. Çünkü orada ne var? Kazanma hissini veriyor bana. Efendime söyleyeyim bir güç unsurunu veriyor. Yani Street Fighter'dan verdik örnek. Güç unsurunu bende olduğunu söylüyor. Karşımdakini yenmem gerekiyor. Ne olursa olsun yenmem gerekiyor gibi bir hususu ortaya çıkartıyor. Bir de en büyük tehlikelerden bir tanesi de doğrunun tek olduğu düşüncesini bize veren bir yapısı var. Test gibi düşünün. Mesela 5 tane şık var. Biri doğru. Diğerleriyle ilgili yorum yapma yetimizi de alıyor. Yani tek bir doğru olmuyor. Bir sebepler oluyor. O sebeplerin ortaya çıkardığı unsurlar olmuş oluyor. Tek doğruya bize alıştırıyor. Bu böyledir diyor. Empati yeteneği, sempati yeteneği bunların hepsini elimizden alan bir yapısı olmaya başlıyor. Hani dedik ya dış dünyaya karşı, küntlük dedik ya dış dünyaya karşı ilgisiz bir yapı içerisinde çocuk gitmiş oluyor.
4: O zaman ekranlar en çok hangi değeri aşındırdı dersiniz hocam? Menfi olan ekranlar. Bunu söylerken de yani şu anda yayınımız bir ekran aracılığıyla ulaşıyor insanlara.
0: Tabii yani tabii.
4: Sesimiz dijital platformuna ulaşıyor. Bunu işte şöyle bir ikileme düşüyoruz aslında. buradaki temiz ekran hareketinde olsun, diğer ekranda çürüme durduğu hareketi olsun, ekranlar kapatılsın, her şey yasaklansın anlamı değil. Sadece kaliteli, nitelikli, toplum faydasına, efendim söyleyeyim, gerçek reel habercilik yapan, efendim söyleyeyim, kuruluşların desteklenmesi de aslında bunun içerisinde. Tabii. Çünkü güzel içerik üretirsen alıcısı var.
0: Doğru.
4: Yani biz illa insanlar bunu istiyor, arz talep demek de değil. Evet. Güzel içerik olursa insanlar onu talep edecek. Onun için biraz oraya yönlenmek lazım. Bu yayın ve yapım şirketlerini de oraya doğru kanalize etmek, hatta teşvik etmek lazım.
0: Evet, evet.
4: Bunun için de devletin politikasını da buna göre ayarlaması lazım.
0: Gerekiyor.
4: Biraz önce söyledim, insanların da tepki vermesi. 2070 yılını beklemeyelim. Ya. İlla o yalnızlık artık psikolojik çöküntüye girdikten sonra değil. Biraz insan izanıyla ileriyi görebilecek seviyede olduğu için ben o yılların geleceğini görüyorum ve şimdiden isyan ediyorum. Bunu, bu gitse dur diyorum demesi
0: tabii
4: lazım.
0: Ki, tabii ki.
4: Belki de hocam. Onun yani, için neyi, en çok neyi bizi aşındırdı bu en son gelişmelerde?
0: Şöyle, mahremiyet unsurumuzu aşındırdı. Yani orada mahrem olan unsurları dış dünyadaki beğeni alabilme hususuyla beraber en çok onu aşındırdı. Ve bir haksızlık ve adaletsizliğe karşı tepki verme oranımızı aşındırdı. Hmm. Hangi beynin söylediği belli olmayan şeyler bizim için doğru olmaya başladı. Örnek veriyorum.
4: İşte teyide ihtiyaç duymamaya başladık.
0: Tabii,
4: değil
0: tabii.
4: Mi?
0: O da aynen, aynen öyle. Teyide işte ihtiyaç duyulmuyor. Adalet duygusunu alır. Mahremiyet duygusunu alır. Çocuktaki sorumluluk yeteneğini elinden alır bir pozisyonu vardır. Ama mahremiyete dikkat etmek gerekir ister istemez.
4: O zaman şey diyor musunuz?
0: Ve sabır.
4: Evet.
0: Haya unsuru.
4: Bunları aldığını düşünüyoruz
0: değil mi hocam? Tabii ki. Evet. Sabır, haya unsuru bunların. Çünkü normalleşiyor.
4: Evet.
0: Yani normalleşiyor. Bakıldığında çıkış yolumuz neresi olmalı bunları geri alabilmek için diye eğer soracak olursak başkanım. Evet. Kendi kültürümüz olur. Yani son 50 yılda büyük bir ekran unsuru gelmeye başladı. Dünya genelinde son 50 yılda oldu. Ama 5000 yıllık bir kültürü olan Türk kültürü içerisinde sizin çocuk yetiştirmeyle ilgili cevabınız da orada, kadının rolü de orada, erkeğin rolü de orada, toplumun rolü de orada, ne yapılması gerektiği de orada. Eğer ki onlardan aykırı bir yetişme durumu varsa bunu muhakkak önüne geçmemiz gerekiyor. Bir teşhircilik varsa önüne geçmemiz gerekiyor. Bir işte katliam varsa önüne geçmemiz gerekiyor. Bunlar normalleştirilen unsurlar oluyor. Ve sabır gidiyor. Sabır ister istemez gidiyor. Kavgalar, tartışmalar, ev içi tartışmalar, çocuğun gergin olması. Yani çünkü o istediği bir şeyin önünden aldığınızda geriliyor ya çocuk. Evet. Hepimiz şahit olmuşuzdur. Evet. Ya biz hani annesinin telefonunu vermediği için çığlık çığlığa kendi odalarımızda çocukların bağırdığına şahit olduk.
4: Evet, evet. Ağlama krizleri.
0: Ağlama krizlerine şahit olduk. Yani bir saat, iki saat çocuk. Ya burada da biz sabırlı olacağız. Yani büyükler sabırlı olmuş olacak. Yani biz eğer çocuğumuza ya işte vereyim ya ne olacak ki şeklinde acıyarak, üzülerek hareket edersek sonuçları daha kötü şekilde gelebilir. Bunun önlemini almak lazım. Hep örnek veriyoruz, söylüyoruz. Vücuda sağlık için aşı gerekir. Aşı da bazen can acıtır.
4: Evet.
0: O can acıtma hususuna ister istemez katlanmak zorundayız. Evet. Çocuğumuzu seviyorsak, evet. Gelişim bağlamında çocuğumuzu seviyorsak. Evet. Mahremiyet, sabır ve haya unsurları ister istemez ne yazık ki yavaş yavaş değer olarak elimizden gidiyor bu dijitalleşmeyle beraber.
4: O zaman dediğiniz aileden, düzelme ailede başlayacak.
0: Evde
4: o zaman evde bir ekran ahlakı diye bir şey
0: tabii ki
4: olması lazım.
0: Tabii ki.
4: Bunun için neler yapalım hocam? Evde ekran ahlakı oluşturmak için nereden başlayalım ya da neleri değiştirelim?
0: Şimdi bununla ilgili çok uğraşıyorlar. Biliyorsunuz hani internet sağlayıcıları da zaten çocuk için evet. yayınlar yapıyor, farklı evet. yayınlar yapıyor. Ama bunun nasıl aşılacağına dair de bir sürü yorum var. İşte bilmem VPN yüklüyorsunuz, yok işte farklı bir şey yüklüyorsunuz. Aman genele ulaşabilmek için, çocuk kilidini kaldırmak için şunu yaparsanız buradan ulaşırsınız falan şeklinde bunlar oluyor. Ha bir defa ekran, cep telefonunu ben zaten liseyi bitirene kadar çocuklara verilmemesi taraftarıyım. Ama
4: bir eğitici olarak okullarda toplanıyordu.
0: Toplanıyor
4: mu hocam? Devam ediyor mu?
0: Tabii toplanıyor. Evet. Toplanması da gerekiyor.
4: Evet.
0: Sebebi şu. Şimdi telefon cebinde olursa ya da kapatılması isteniyor. Telefon cebinde olduğunda bildirim geliyor. Titriyor.
4: Evet.
0: Ne oluyor? Dersi dinleyemiyor.
4: Bütün konsantrasyon
0: tabii gidiyor. Oraya gidiyor. Neydi bu acaba diye düşünmeye başlıyor çocuk. Oraya gidiyor. Onun elinden almak, hani özgürlüğünü elinden almak değil. Bir yerin kuralı vardır.
4: Evet.
0: Kuralların işletilmesi gerekiyor. Evet. Yani kimsenin özgürlüğüyle ilgili, elinden almayla ilgili bir zalimlik asla eğitimcilerde, anne babalarda olamaz ama hayatın içerisinde kurallar var. Yeni yeni örnek veriyorum, işte yeni yeni trafik kuralları geldi. Artık kimse arabasından inmiyor değil mi?
4: Evet.
0: Hani bakıldığında.
4: Evet.
0: Yani öyle
4: o
0: bir...
4: O bizim özgürlüğümüz mü kızlar?
0: Özgürlüğümüz ya. O yüzden...
4: Levi'yi alıp inemiyorum, özgürlüğüm kısıtlandı demiyoruz.
0: Demiyoruz. Evet, tabii doğru. Ki demiyoruz. Yani orada zararlı bu, belli. Evet. O kuralı okulda da koymak.
4: Güzel bir örnek oldu. Evet. Bunu işleyelim hocam. Değil mi? Özgürlüğü kısıtlamak değildir. O zaman aynı şeyi tabii. O trafikteki maganda da şoförün de demesi lazım. Özgürlüğümü kısıtlayamazsın. Ben Levi'yi alıp inmek istiyorum demesi lazım.
0: Tabii.
4: O mantıkta.
0: Tabii. Ona gidersek öyle olmuş oluyor. Ve özgürlük mü, çocuğun iyi yetişmesi mi?
4: Ya.
0: Hatta iyi yetişip özgür olması mı? Ya, özgürlük vardır, özgürlük faşizmi vardır. Günümüzde bize artık bunu o noktaya getiren unsurlar olmaya başladı. Bir adım atıyorsunuz, işte temiz ekran diyorsunuz. Ya da bir imza kampanyası yapıyorsunuz. Evet. Farklı farklı eleştiriler.
4: Evet. Yani
0: siyasi eleştiriler. Evet. Artık bu siyasetten çıktı.
4: Evet. Hocam bu vurguyu da mutlaka yapalım.
0: Evet, bu siyaset.
4: Bu temiz ekran hareketi, ekranda çürüme dur de hareketi herhangi bir siyasi görüşün hareketi değildir.
0: Değil.
4: Efendim iktidarın tek başına hareketi değildir. Muhalefetin tek başına hareketi değildir.
0: Evet.
4: Bu hareket siyaset üstüdür. İnsan olan, ailesiyle alakalı bir hayali olan, gelecekle alakalı nitelikli bir nesil endişesi olan herkesin meselesidir vurgusunu yapalım değil mi hocam?
0: Tabii. Yani bu siyaset üstü bir durum. Çünkü devlet dediğimiz unsur ve devamlılığı, sosyal yapı dediğimiz unsur ve devamlılığı burada önemli oluyor. Evet. Hükümetler geliyor geçiyor, işte sağ geliyor geçiyor, sol geliyor geçiyor ama aklı, bilimi, efendime söyleyeyim manevi değerleri buluştuğu unsurlar var. Bu unsurlara dikkat etmek gerekiyor. Bu siyaset üstü bir durum. Yani bugün bakıldığında bizim eleştirdiğimiz kanalların içerisinde muhafazakar yapıda olan kanallar da var.
4: Evet.
0: Ya da sosyal demokrat olan kanallar da var.
4: Evet.
0: O yüzden muhakkak ve muhakkak siyaset üstü bir durum olması gerekiyor.
4: Kesinlikle.
0: Yani çünkü o gıdayı yanlış alıyor çocuk.
4: Evet. Bunun. Siz biraz önce örnek verirken de o canlandı gözümde. Ya bir çiçek yetiştirmeye merak saldınız. Efendim sen bir saksı çiçeği alıyorsunuz. Bir de onunla beraber ya bunun en iyi çiçek açabilmesi için, işte en verimli uzayabilmesi için, çiçeğinin renginin en güzel olması için, efendim mesela en canlı renge sahip olması için sulama saati, şu ilacı vereceksin.
0: Evet.
4: Şöyle güneş gören bir yere olacak, yok gölgede olacak. Bir sürü prosedür var. Ve bu prosedüre göre o çiçeği yetiştirmek için her şeyi yapıyorsun. O talimatlara harfiyen uyuyorsun. Evin en iyi çiçek alan yerini, en iyi güneş alan, hava alan yerini seçmeye çalışıyorsun. O çiçeğe uygun bir büyümesi için, en güzel şekilde büyümesi için çaba harcıyorsun tabiri caizse. Evladımızın da aslında bir prosedürü var.
0: Tabii.
4: İşte onun zihin sağlığı için, efendime söyleyeyim gönül sağlığı için ileride efendim sağlıklı hem mental açıdan hem fiziksel açıdan sağlıklı olması için gerekenler var. O gerekenleri yapalım lütfen.
0: Tabii.
4: Bir çiçek yetiştirirken gösterdiğimiz özen kadar özeni evlatlarımız hak ediyor.
0: Tabii.
4: Bunu konfor alanlarımızdan taviz vererek efendime söyleyeyim işte kendi ekran süremizi azaltarak. Belki onlara efendim söyleyeyim en güzel hayatı verebilmek adına belki çaba harcamamız lazım diyoruz.
0: Şimdi bizim dünya genelinde 18 yaş diye bir sınırımız var.
4: Evet.
0: Aslında bu çocuğa göre değişiyor. Gelişim çocukta farklı olur. Bireysel farklılık olur.
4: Hatta kimisi 16'da, bölgesel
0: de farklı olur. Kimisi 15 yaşında gelişir. Kimisi belki 20 yaşında. O dediğimiz akıl bali olmak dediğimiz, blue çağından çıkmak dediğimiz hususa kadar çocukla ilgili her şeyi muhakkak ve muhakkak sorgulamak zorundayız.
4: Kesinlikle hocam.
0: Yanlış olan bir durumla ilgili muhakkak müdahil olmak zorundayız.
4: Çok doğru.
0: Her şey okul, noktasında bitmiyor. Aile olarak da belirli sorumluluklarımız var. Okul olarak da sorumluluklarımız var. Orada büyürken mesela internette gezindiği siteler nelerdir, ne değildir bakmanız gerekiyor. Kesinlikle bakmanız gerekiyor. Çünkü çocuk gelişiyor. Bitmedi daha gelişmesi. Bazen şu oluyor. Çocuklarda hani hep öyle veriyorum bu örneği. Çocuk geliyor diyor ki yanlış bir şey yaptı. Bilmiyor musun bunu diyoruz ya biz. Bilmiyor.
4: Bilmiyor. Doğru.
0: Bilmiyor. Yani çocuk bilse zaten yapmayacak. Orada bir şey gerekiyor. Çiçek örneğinde de tarlada ya da çiçekte bir uğraşı gerekiyor ki sonucunu göresiniz. Evet. Uğraşacaksınız çocuklar ister istemez.
4: Toprağını uğraşacaksınız.
0: Tabii bir şey ki yani. Aynen öyle. Sulayacaksınız, güneşe evet, koyacaksınız evet, ve benzeri evet. Usul. Soruyoruz anne babalara. Niçin işte çalışıyorsunuz diye. Çocuk için diyor. Ya, çocuk için çalışırken evet. Biraz da sadece çalışmayla ilgili evet. Çocuk sizden inanın para istemiyor. Evet.
4: Gittiğimiz seminerlerde, aile seminerlerinde kıymetli dostlar annelerle buluşuyoruz genelde değil evet, mi hocam? Evet, genelde evet, işte evet. Salonlar Allah başlarımızdan eksik etmesin annelerimize. Anneler oluyorlar ve annelere sorduğumuz soru işte niçin bu kadar uğraşıyorsun? İşte saçını süpürge yapıyorsun parantezce tırnak içerisinde niçin? %99.9 evladım için cevabını aldık değil mi hocam?
0: Evet. Çocuğum için dedi.
4: Evet çocuğum için tabii. Diyor. İşte içini doldurmak noktasında tabii. Biz uyarılarda bulunuyoruz. Tabii. Hatırlatmalarda bulunuyoruz.
0: Tabii. Yani İşte kurban olurum ona ben. Saçımı süpür. Ya buna yani direkt niye kurban olmaya çalışıyoruz? Yani çocuğu yetiştirerek, güzel bir şey vererek o daha katkı sağlar. Evet. Ya da saçı süpürge etme. Bir ajitasyona bağlama huyumuz var mı? Bir arabeske bağlama huyumuz var. Güzel bir şekilde yetiştir. Evet. Yani eğitimcileri dinle, şu ekrandan uzaklaştır. Sokağa çıksın, oynasın. Evet. İnanın şu anda sokaklar daha güvenli. Bisiklet süren çocuk ben yani... Bugünlerde kızlarıma sürdürüyorum da orada görüyorum. Evet. Yani çocuk sayısı da ister istemez azaldı. O yüzden
4: başına gelecek en büyük fenalığı işte düşüp dizini incitmesi olarak görüyor şu anda aileler. Halbuki hani evde kalsın eline vereyim o dijital platformlarda istediği gibi gelsin hatta kontrol gelsin başına bir iş gelmez gibi tabii. Düşünüldüğü için bu yanlışı tabii. Belki onarmak lazım.
0: Tabii.
4: Başta çok daha büyük şeyler gelebiliyor.
0: Gelebiliyor.
4: İşte bu Kahramanmaraş olayında ne yazık ki. Maalesef yani tüm Türkiye'yi etkileyen işte Urfa'da Kahramanmaraş'ta yaşadığımız olaylarda çocuklar sokaklarda yetişmediler. Ekranlarda yetiştikleri ortaya çıktığı için söylüyoruz. O platformlarda kontrol edilemeyen platformlarda evet. Doğru rol modellerle buluşmadıkları için çocuklar bir katil haline, sapık haline, cani haline gelebiliyorlar. Aman ha dikkat demek düşüyor bize de. İşte bu açıdan önemli temiz ekran hareketi.
0: Hem öyle hem oradaki çocuğumuzun yaşam tarzını anlatılana göre söylüyorum. Baktığınızda zaten hep ekran başındaymış.
4: Evet.
0: Hep ekran başındaymış. Ya annesi babası onun öyle olmasını ister mi?
4: İster mi? Hiçbir anne baba ister mi?
0: Yani oğlum istediğini yapsın. Oğlum kurban olurum sana. İşte sen şunun oğlusun, sen şöylesin. Sana kimse sınır çizemez. Sonuçlar bu olur ne yazık ki. Çok üzüldük biz eğitimciler
4: tabii, olarak. Tabii hocam. Biz, yani, Türkiye olarak üzüldük.
0: Çünkü o sınıfın o halini, o öğretmen, şehit olan öğretmenin halini tahmin edebiliyoruz, tahayyül evet. Edebiliyoruz. Yani çocukların o anki durumu. O yüzden artık bir devlet kanalını artık bizim toplum olarak harekete geçirmemiz gerekiyor.
4: Kesinlikle.
0: Kısıtlamamız gerekiyor. Kısıtlamayla mı olur gibi sorular oluyor. Evet bazı hususları kısıtlamamız ve yasaklamamız gerekiyor. Yani bugün savaş görüntülerinin neyi olumlu? Bugün işte pornografik görüntülerin neyi olumlu? Bugün efendime söyleyeyim insanın nefsini hareket ettiren unsurların neyi olumlu? Bunları muhakkak ki...
4: Sırf rating alıyor diye işte Diyarbakır'da yaşanan bir olay vardı. Bir çocuğumuzun başına gelen olay biliyorsun. Evet. Haftalarca, aylarca ana medya dahil, ana haber bültenleri dahil, tüm kadın programları dahil, köpürte. Hani artık kendi ailemizden, kendi akrabalarımızdan daha net öğrenir olduk onun bütün hayat hikayesini, ailesini, amcasını, halasını, teyzesini, neyisini. Ne geçti hocam elimize biliyor musunuz? Elimize ne geçti bu kadar çok bu habere maruz olduğunda artık... Amcalarımızın, dayılarımızın evleri bizim için güvenli yerler olmamaya başladı.
0: Evet.
4: Hani bu korkuyu bir kere verdi. Artık akrabalık ilişkileri tekrar tekrar gözden geçirir oldu ki biz inanç gereği olarak sıla-i rahimi kesmemek diye bir şeyle mükellefiz. Hani sadece bir şeyden haberdar oluyor idik sözde tırnak içerisinde.

0: programlara reklam veriyorlar. Bu döngü öyle sağlanıyor. Ve reyting izlenme oranına göre veriliyor. Biz bunun izlenme oranından çıkarılıp sadece izlenme oranıyla kalmayıp bunun toplum faydasına olması, tabii, içerik değerlendirilmesi vesaire, ona göre bir reyting planlaması, puanlaması yapılması ve ona göre reklam verilmeye yönlendirilmesi lazım dedi.
1: Tabii.
0: Çok kaliteli bir teklifti bence. Hı hı. Çünkü yakında da buna geçilmesi lazım. Sadece izlenme oranı değil de zaten ona göre de izlenme oranı artacak. İçerisindeki kaliteyi, toplum faydasını, içerikteki efendime söyleyeyim, çocukların zihin sağlığına ve aile toplum sağlığına zarar verecek öğelerden temizlenmiş olması, ona göre puan alması bu iş için iyi bir adım olabilir diye.
1: Tabii yani Üner Bey'i destekler nitelikte ve konumuzu da destekler nitelikte aslında. Yani biz ekranı kapatma hususuyla evet, ilgili değil.
0: Evet.
1: Biz ekranı kapatın demiyoruz. Biz ekranı yönetin diyoruz. Yani ekranı olumlu yönde yönetin. Ki ileride teknolojinin kölesi olan çocuk değil de teknolojiyi köle olarak kullanan çocukları bizim bulmamız gerekiyor. Yani kendi faydasına, kendi efendime söyleyeyim yararına olacak şekle evirmemiz gerekiyor. Birkaç kez söyledim, yine söyleyeyim. Birden girdi hayatımıza.
0: Evet.
1: Bakın bunun eğitimi ve benzeri unsuru da verilmesi çok zor.
0: Tabii.
1: Çünkü biyolojik bağlamda, içgüdü bağlamında, nefis bağlamında sizi zorlayan unsurlar çok fazla.
0: Değil mi hocam?
1: Çok fazla. Evet. Yani o unsurları muhakkak ki ortadan kaldırmak gerekiyor. Yani ve kuralı çizmek, efendime söyleyeyim, ekranı yönetmek, istediği kadar çocuk şey yapsın, ya işte istiyorum ağlasın, onu yapsın, sönecektir bir yerde. O noktaların dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Mesela çocuk ağlasa, küçük bir çocuk ağlasa, ben işte bağımlılık yapan madde istiyorum, hayır istiyorum, bunu içeceğim, yiyeceğim dese verir mi anne? Vermez. Ne yapalım, çocuk istiyor der mi?
1: Tabii, yok aynı.
0: Değil mi? Öyle de düşünmek lazım.
1: Tabii.
0: Veya ona zarar vereceğini düşündüğün bir zehirli şeyi.
1: Tabii.
0: Ya da ben çok seviyorum, 10 tane hap içmek istiyorum, ilaç içmek istiyorum derse, ya çocuk istiyor, ne yapalım der miyiz? Demeyiz.
1: Yok, demeyiz tabii ki.
0: Bu da demememiz lazım. Bu da o kadar tehlikeli bir şey. Onun için
1: evet,
0: bu ısrara karşı durmak lazım. Ya ben hocam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarınıza bırakacağınız, sizden sonra bırakacağınız en kıymetli miras ahlaktır
1: evet,
0: sözü. Hani Kayserimiz için de söyleyebiliriz bunu. Genelde evler, arabalar, atlar, yatlar, katlar konuşulur. Ki onların geçer akçesi yoktur. Ama en kıymetli mirası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlak olarak bizlere tabii, söylemiş. Buna da dikkat etmek lazım. Çocuklarımıza tabii, güzel ahlak vermesi lazım. Hocam peki bundan yıllar yıllar sonra, seneler sonra bu günler konuşulurken o zamanın insanları şu süreçten geçerken bizleri nasıl değerlendirecek diye de kendimize sormamız lazım diye düşünüyorum.
1: Tabii yani ileride belki bizim çocuklarımız ya da torunlarımız niye zamanında önlem almadınız diyecekler.
0: İşte bize teşekkür edecek şeyleri arttırmamız
1: evet,
0: lazım, yoksa sorgulayacakları şeyler
1: tabii,
0: bırakıyoruz.
1: O yüzden biz şuna inanıyoruz. Yani insanın sosyalleşmesi iyi bir şey. Zaten sosyal gelişim diye de bir şey var. Sosyalleşmesi iyi bir şeydir. Tek başına bu unsur, bu nokta çocuğa yetmiyor.
0: Evet.
1: Bunu bilmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Bildirmemiz gerekiyor. Önlemi o noktada kural bağlamında almamız gerekiyor. Yani bunu yapan ülkeler içerisine girdik işte 15 yaş altına sosyal. Bence 21 olmalı da. Bence 21 olmalı. Sosyal, çünkü bir okyanus, nereye girdiği belli değil. 21 yaş altına sosyal medyayla ilgili bir unsurun olmaması lazım bence, bu tabii ki.
0: Evet.
1: Ama mesela bir yasa çıkacak bununla ilgili olarak. Bunun tartışmaya bile açılmaması gerekiyor bence. Kabul edin. Toplum yararına bir şey ya. Böyle bir yasa çıkacak diye sorulduğunda tüm meclisin el kaldırması gerekiyor. Burada iş kanun koyucularda bitiyor. Kanun koyucuları da tetikleyen unsur toplumdur. Toplum olarak bizim hareket etmemiz gerekiyor. Sonra bize çocuklar teşekkür edecektir.
0: Evet.
1: Yani onu
0: ileride kendimize teşekkür etmek için bugün bu hamleleri doğru ve yerinde yapmak lazım.
1: Tabii.
0: Bunu da işte ülkenin yöneticileri, şehrin yöneticileri, işte kamu tabii, personeli, öğretmenler, avukatlar, mühendisler, hakimler, doktorlar, anneler, babalar.
1: Evet.
0: Hatta buna o sevgili gençlerimizi ve çocuklarımızı dahil ederek hep tabii, beraber karar vermemiz lazım.

0: Evet.
1: Ve geç kalmamamız lazım.
0: Tabii. Bireysel sorumluluğumuz olduğu gibi kolektif sorumluluğumuz da var.
1: Çok doğru.
0: Çocuk gelişiminde çok sevdiğim bir söz, hemen hemen her yerde de söylüyorum. Bir köyün, ya pardon, bir çocuğun yetişmesinden tüm köy sorumludur.
1: Çok doğru.
0: O yüzden kolektiflik böyle, evin içi anne baba bireysel bağlamında öyle sorumluluklarını bilerek hareket etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Doğru, bizim. Çok güzel. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık.
0: Çok sağ olun.
1: Siz daha önce katıldığınız için formatı biliyorsunuz. Bu asırlar sonra ya da mektubumuzun ilgili satırını yazalım. Ne diyelim sizden sonraya o torunlarınıza, torunlarının torunlarına. Ya Servet dedemiz ne güzel söylemiş dediği bir söz bırakalım, yayınımızı öyle kapatalım inşallah.
0: Yani hayat ciddiye alınması gereken bir şey ve hayatı öyle yaşamak gerekir ki çocuklara, hani bunu bırakmış olalım, bir mabet ciddiyetiyle yaşamak gerekiyor ister istemez. O ciddiyetle önceliği de bilmek gerekir. Her şeyin ahlak çatısı altında olması gereken bir dünya içerisine yavaş yavaş gitmeye başlıyoruz. Onlara dikkat etsinler. Kültürlerinden ayrılmasınlar. Bakın, milli kültürlerinden, dini kültürlerinden bundan muhakkak fayda bulacaklardır diyerek
1: geleceğe. Bize de kızmazlar inşallah.
0: Bize de. Hayır, şöyle. Hani biraz önce dedik ya, teşekkür de belki beklemiyoruz biz.
1: Evet.
0: Ya güzel yetişsinler. Bu kültür taşıyıcılığı için uğraşan insanlar olsunlar. Tek tipleşen dünya içerisinde kendi kültüründen utanan bir yapıya bürünmesin.
1: İnşallah. Çok
0: bürünmesinler. Dileğimiz isteğimiz oldu.
1: İnşallah.
0: İnşallah dinlerler.
1: İnşallah. Efendim çok teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Yayınımızı kapatacağız hocam, müsaadeniz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Davet ettiniz. Radar ailesine de çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz
0: sağ olsunlar.
1: Tabii onu da söyleyelim değil mi? Biz temiz ekran derken başta Radar ailesini söylüyoruz. Gerçekten üçüncü yılımıza girdi. Ben hani haftada bir birlikte oluyorum ama 3 yıldır yayın ilkesinden taviz vermeyen, gerçekten haberi verirken, haberi yayınlarken dahi ne hassasiyette bu işin üzerine durduklarına şahit oldum. Çok güzel insanların olduğu yer Kayseri Radar. Onun için temiz ekran hareketine bu katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum. Evet. Kıymetli dostlar, bugün sevgili hocamla temiz ekran hareketini konuştuk. Belki de mesele sadece ekran süresi değildir. Mesele çocuklarımızın zihnine neyin aktığı, onların kalbine neyin işlendiği ve geleceğin hangi değerlerle inşa edildiği meselesidir aslında. Temiz ekran sadece temiz görüntü değil, temiz zihin, temiz kalp ve temiz gelecek meselesidir diyoruz. Bir sonraki programımızda buluşmak ümidiyle o vakte kadar hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi. Dijital Manşet.
3: Merhaba, Dijital Manşet'i dinliyorsunuz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tangyong Uzay İstasyonu'na gönderdiği yeni Taikonot ekibi hedefe ulaştı. 4 üniversitenin işbirliğiyle hayvancılık teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunmak amacıyla geliştirilen proje ile sığırların sağlık durumunun anlık takip edilmesini sağlayacak yerli sensör kapsülü üretilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G'nin hizmete alınmasından bu yana yaklaşık 34 milyon aboneye ulaştığını söyledi. Türkiye Uzay Vatan Projesi ile yeni projelere odaklanırken, kardeş Türk devletleri ile de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Meta'nın yapay zeka yatırımları doğrultusunda çalışanların %10'unu işten çıkarmasının ardından CEO Mark Zuckerberg bu yıl başka bir kesinti öngörülmediğini açıklasa da eski ve mevcut çalışanlar Ağustos ayında yeni bir dalganın kapıda olduğunu öne sürdü. Çalışanlar Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var yorumlarını yaptı. Savunma Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli uç nokta güvenlik platformu Saha 2026'da düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilerek siber savunmada yeni bir dönem başlattı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olmadığını, insanların 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşadığını ortaya koydu. Teknoloji devlerinin tahminlerine göre mevcut tüm dijital şifreleme sistemlerini dakikalar içinde kırabilecek yapabilecek kuantum bilgisayarlar 2029 yılına kadar siber saldırganların eline geçebilir. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Türkiye yapay zeka destekli robotik projeleriyle Almanya ve Fransa'nın aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi ve Japonya ile işbirliğine gidecek. Dijital manşeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Dijital manşet.
4: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
5: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep iline bağlı Nizip ilçesinin 10 kilometre doğusunda bulunan Zeugma Antik Kenti'nde yer alan Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçalarından birinin bulunduğunu belirterek, Gaziantep'imizin gözdesi Zeugma'nın simgesi Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçalarından birini daha Amerika Birleşik Devletleri'nden ülkemize kazandırdık dedi. Kurban Bayramı arefesinde Kartal Şehitliğini ziyaret eden il protokolü, şehit aileleri ve yakınları şehitler için dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Ziyaret sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
6: Bayram arefesinde vatanımızın gerçek sahiplerine, bu vatan kimin sorusunun cevabı olan şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek duayla bayrama girelim istedik. Şehit annelerimiz, şehitlerimizin annelerini, şehitlerimizin babalarını, eşlerini, yavrularını gördük. Allah hasbihal ettik. Birbirimize dualar ettik. Vatana, memlekete, millete hep beraber dualar ettik. Bayrama onların dualarıyla girmek istedik. Çünkü biz biliyorsunuz ki şehitlerle yaşayan bir milletiz. Aynı zamanda bugün bütün şehrimizde hep hem şehit mezarlığında olduğu gibi akrabalarının, ailelerinin mezarlıklarında helallik almak, onlara dua etmek için bütün mezarlıklar dolu şu an. Tabii asıl olan bizler için ilk gelmemiz gereken şehitlerimizin mezarıydı. Bundan sonra halkımızla inşallah yarın bayram namazına itibaren bayramlaşacağız. Bu bayramda 9 gün tatil olması, seyahate çıkacak, şehrimize gelecek veya şehrimizden gidecek çok sayıda vatandaşımız var. Onlara ısrarla bir acı yaşamamak, bize acı yaşatmamak, akrabalarına, sevenlerine acı yaşatmamak, dikkatli olmalarını, trafik kurallarına uymaları. Dünkü verilere baktığımızda şehrimizin giren ve şehrimizden çıkanların bir önceki bayrama kıyasla baktığımızda %30 civarında daha çok giriş ve çıkış olduğu görünüyor. Dolayısıyla bundan dolayı daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ne olur bizi, ailenizi, akrabalarınızı üzmeyin. Trafik kurallarına uyalım. Bu bayramda bir acı yaşamayalım.
5: Türkiye Gençlik STK'ları platformu tarafından düzenlenen Genç Türkiye Forumu kapsamında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın 6 Haziran Cumartesi günü Kayseri'ye gelecek. Kayseri Spor'da yeni sezon için çalışmalar Kurban Bayramı'ndan sonra yapılacak olan genel kurulun ardından başlayacak. 31 Mayıs Pazar günü saat 11'de Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan seçimli olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra yapılacak. Yeni gelecek yönetimin bir an önce teknik heyet ve sportif direktör sorununu çözmesi gerekiyor. Yerel'den haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Dilya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
7: Ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda küresel ve bölgesel gelişmelere dikkat çekti. Dünyanın stres düzeyi yüksek bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, İsrail'in bölgedeki işgal ve katliam faaliyetlerini pervasızca sürdürdüğünü ifade etti. Savaşın enerjiden ticarete kadar pek çok alandaki menfi etkilerine değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin konumu hakkında, bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadroları ve en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor dedi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultay davasına ilişkin verdiği kararın ardından parti içinde hareketli günler yaşanıyor. İstinaf Mahkemesi'nin Özgür Özel yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırarak eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin görevi devralmasına hükmetmesi üzerine süreç hızlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi parti genel bilgilerini güncelleyerek CHP Genel Başkanı kısmına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını yazdı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi eski parti meclisinin göreve getirilmesi için icra dairesine dilekçe verdi ve bu talep kabul edildi. CHP Genel Merkezi'nde idari işleyişin sürdüğü, çalışanların maaş ödemelerinin yapıldığı öğrenilirken, partinin internet sitesinden mevcut PM ve MYK listeleri kaldırıldı. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay kararı sonrası ilk parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu toplantılarını 1 Haziran'da gerçekleştirecek. İyi Parti'nin Kurban Bayramı bayramlaşma takvimi netleşti. Açıklanan programa göre İyi Parti, bayramın ikinci gününde çok sayıda siyasi partinin heyetini genel merkezinde ağırlayacak. Eş zamanlı olarak farklı bir İyi Parti heyeti de diğer partilere iadeyi ziyarette bulunacak. Açıklamada dikkat çeken en önemli detay ise İyi Parti'nin bu bayram Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşma programı gerçekleştirmeyeceğini duyurması oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen taşımalı eğitim projesine ilişkin güncel veriler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 2023 yılından bugüne kadar engelli öğrencilerin eğitim kurumlarına güvenle taşınabilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla toplam 16 milyar 839 milyon liralık kaynak kullanıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek olan kritik uluslararası zirve öncesinde hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Bakan Çiftçi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde kapsamlı bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın da sunumlar yaptığı toplantıda zirvenin huzur ve güven ortamı içinde tamamlanması için alınacak tüm tedbirler titizlikle ele alındı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
8: Merhaba, spor haber bültenini dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Play-off finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği dev turnuvada, D grubunda yer alan Ay Yıldızlı ekibimizin rakipleri de belli oldu. Millilerimiz ev sahibi ABD'nin yanı sıra Paraguay ve Avustralya gibi gruptan çıkma mücadelesi verecek. Siyah beyazlı kulüp basında çıkan ve yeni teknik direktör haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladığı yapılan duyuruda hoca arayışlarının futbol direktörü Önder Özen tarafından büyük bir titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri netleşti. Sarı lacivertlilerin Avrupa arenasındaki ilk maçı 21 ya da 22 Temmuz'da, rövanş mücadelesi ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak. Temsilcilerimizin kaderlerini belirleyecek kura çekimi ise 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu futbolda 2025-2026 sezonunu resmen kapattı. TFF Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig müsabaka sonuçlarını tescil edildiğini duyurdu. Öte yandan Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kolombiya milli takımının aday kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson da kadrodaki yerini aldı. Eczacıbaşı Dynavit kadrosunu genç libero Selin Adalı ile güçlendirirken Vakıfbank Spor Kulübü 29 yaşındaki deneyimli pasör Sıla Çalışkan'la yollarının ayrıldığını resmen duyurdu. Kosova'da düzenlenen Gençler Contender turnuvasında sahne alan milli sporcularımız organizasyonu 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta heyecan dorukta. Kotolarda Amanda Anisimova ve Ben Shelton ikinci tura yükselmeyi başardı. Ancak ana tablodan turnuvaya katılarak bizi gururlandıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk turda güçlü Avustralyalı rakibi Diara Kasatkina'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Spor haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
9: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
8: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
10: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe gidip o yıl yaşanan gelişmeleri ve piyasaya çıkan şarkıları sizlere aktardığımız programımızda bugün 2015 yılına gideceğiz.

6 Ocak 2015. Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Turizm Şube Müdürlüğü'ne Rusya vatandaşı Diana Ramazova tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda bir polis memuru hayatını kaybederken bir polis memuru ise yaralandı. 3 Şubat 2015. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bank Asya yönetiminin %63'üne el koydu. 10 Şubat 2015. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Zühtü Arslan seçilirken, Yargıtay Başkanlığı'na da İsmail Rüştü Cerit seçildi. 13 Şubat 2015. Bedelli askerlik için 15 Aralık 2014 tarihinde başlayan başvuru süresi sona erdi. 2 aylık süreçte 200 bin kişinin başvuru yaptığı açıklandı. 14 Şubat 2015. Mersin'de tecavüz edildikten sonra cinayete kurban giden Özgecan Aslan defnedildi. Ülkenin birçok yerinde protesto gösterileri düzenlendi.

17 Şubat 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iç güvenlik paketi düzenlemelerinin görüşüldüğü kapalı oturumda kavga çıktı ve 4 milletvekili yaralandı. 20 Şubat 2015. Ege Üniversitesi kampüsünde Ülkü Ocakları üyeleriyle PKK'nın gençlik yapılanması yasa dışı YDGH üyeleri arasında çıkan olayda Fırat Çakıroğlu adlı öğrenci hayatını kaybetti. 22 Şubat 2015. Türk Silahlı Kuvvetleri Şah Fırat operasyonuyla Suriye'ye girdi. Süleyman Şah Türbesi'nde bulunan 40 Türk askeri, Süleyman Şah'ın naaşı ve diğer manevi değeri bulunan eşyaları çıkarttı ve türbeyle yakınındaki karakol patlayıcıyla imha edildi. Operasyonda bir askerimiz şehit oldu. 24 Şubat 2015. Malatya 7. Anajet üstünden gece uçuş eğitimi için havalanan Phantom 2 RF-4 E tipi keşif uçağı, Akçadağ ilçesi İkinciler Köyü yakınlarında iniş için alçaldıkları sırada çarpışarak düştü. Kazada 4 subay şehit oldu. 26 Şubat 2015. Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı intihar saldırısında bir Türk askeri şehit oldu. Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi. 28 Şubat 2015. PKK'nın hapisteki eski lideri Abdullah Öcalan, HDP heyetiyle gönderdiği açıklamada silah bırakmak için kongre toplanması çağrısında bulundu.

6 Mart 2015. Tacik iş adamı ve politikacı Umar Ali Kuvatov, İstanbul'un Fatih semtinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 10 Mart 2015. Zonguldak'tan Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bulunan maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi öldü, bir işçi de yaralandı. 13 Mart 2015. Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden kalkan Amerikan Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı, Laskiye'nin kuzeyindeki Bin Hadi bölgesinde Suriye ordusu tarafından düşürüldü. 25 Mart 2015. İstanbul Kağıthane'de Adımlar Dergisi'ne ait büroda patlama oldu. Patlamada bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. 27 Mart 2015. Kamuoyunda iç güvenlik paketi olarak bilinen bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

31 Mart 2015. Ülke genelinde elektrik sisteminde yaşanan aksaklıklar sebebiyle 79 ilde 10 saate kadar uzayan kesintiler yaşandı. Ekim ayında yayınlanan raporda kesintilerin nedeni olarak Osmanca Kurşun'la arasında yer alan 400 kilovat iletim hattı aşırı yüklenmesi gösterildi. 31 Mart 2015. İstanbul Adalet Sarayı'nda yasa dışı DHKPC örgütü üyeleri tarafından savcı Mehmet Selim Kiraz öğlen saatlerinde rehin alındı. Cumhuriyet Savcısı Kiraz, saldırganlar tarafından öldürüldü. İki saldırgansa yapılan operasyonla ölü olarak ele geçirildi. 1 Nisan 2015. İstanbul Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına biri kadın, iki kişi tarafından saldırı düzenlendi. Kadın saldırgan öldürülürken diğeri yaralı olarak yakalandı.

gece oldu, akşam yoruldu, saatler durdu, aklım tutuldu. Ne oldu bize, ay güneşe, sen bana darbın yine. Boş masalarda

6 Nisan 2015. İstanbul Adliyesi'nde gerçekleşen rehin alma ile ilgili görüntülerin yer aldığı Twitter, YouTube, Google ve Facebook'a mahkeme kararıyla erişim engellendi. Daha sonradan içeriği kaldıran Facebook'a 4, YouTube ve Twitter'a 8 saat sonra erişim sağlandı. Google'a ise uyarı gönderildi ve içeriklerin kaldırılmasından dolayı erişim engeli konulmadı. 11 Nisan 2015. Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Yukarı Tütek köyündeki ağaç dikme etkinliği için güvenlik önlemi alan askerlerle PKK üyeleri arasında çatışma çıktı. 12 saat süren çatışma sonucunda 4 askerimiz yaralandı, 5 PKK'lı ise ölü olarak ele geçirildi. 11 Nisan 2015. Avrupa Parlamentosu, 1915'te yaşanan Ermeni Kırım'ı olaylarını soykırım olarak nitelendiren karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. 25 Nisan 2015. Türk Hava Yolları'nın 1878 sefer sayılı Milano-İstanbul seferini yapan uçağı inişte sağ kanadı yere çarpınca motoru alev aldı. Pisti pas geçen uçak havalimanına acil iniş yaptı. Uçakta büyük hasar meydana gelirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. 1 Mayıs 2015. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri düzenlendi. Bu etkinliklerde polis sorumluluk bölgesinde çıkan olaylarda 25'i polis ve 25'i sivil olmak üzere 50 kişi yaralanırken 340 kişi gözaltına alındı. 5 Haziran 2015. Diyarbakır'da düzenlenen Halkların Demokratik Partisi mitingi sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. 7 Haziran 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 550 milletvekilinin belirleneceği 2015 genel seçim yapıldı. Seçimler sonucunda Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi geçerli oyların %40.87'sini alarak birinci parti olurken, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi %24.95 oy oranıyla ikinci parti oldu. 2002 genel seçimlerinden beri mecliste tek başına iktidarı sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisi ilk kez

23 Haziran 2015. Genel seçimler sonucunda milletvekili seçilen vekiller en yaşlı üye sıfatıyla Deniz Baykal'ın yönettiği oturumda yemin ederek görevlerine başladı. 25 Haziran 2015. Türkiye Futbol Federasyonu olağan seçimli genel kurulunda Yıldırım Demirören ikinci kez başkanlığa seçildi. 1 Temmuz 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan 4. tur oylama sonucunda 258 oy alan İsmet Yılmaz, meclisin 26. başkanı seçildi. Yılmaz'ın 4. turdaki rakibi Deniz Baykal ise 182 oy aldı. 29 oy boş kullanılırken 78 oy da geçersiz sayıldı. 9 Temmuz 2015. Genel seçimlerden 32 gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümeti kurma görevini AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na verdi. 13 Temmuz 2015, Anayasa Mahkemesi, 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren dershanelerin kapatılmasını öngören yasayı oy çokluğuyla iptal etti. 14 Temmuz 2015, 2013 yılının Mayıs ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulan Dijitürk, Katarlı Beink Medya Grubu'na satıldı. 20 Temmuz 2015, Adıyaman'da PKK örgüt üyeleri güvenlik güçlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, iki asker ise yaralandı. 20 Temmuz 2015, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Patlama sonucunda 32 kişi öldü, yüzden fazla kişi ise yaralandı. 26 Temmuz 2015, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK örgüt üyelerinin yol kesmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekibinin geçişi sırasında patlayıcı yüklü otomobil patlatıldı, iki asker hayatını kaybetti, dört asker de yaralandı.

27 Temmuz 2015. Muş ilinin Malazgirt ilçesinde ilçe jandarma komutanı eşi ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Binbaşı Arslan Kulaksız hayatını kaybetti, eşi ise yaralı olarak kurtuldu. 29 Temmuz 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan Halkların Demokratik Partisi'ne mensup 80 milletvekili, dokunulmazlıklarının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na dilekçe verdi. 4 Ağustos 2015. Yüksek Askeri Şura toplantısı sonucunda Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar olurken, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Salih Zeki Çolak getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ise

0: Hava durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık ise 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Tomarza 16, Akkışla, Sarız, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarıoğlan 17, Felahiye 18, Develi ve İncesu 19, Yahyalı 20, Yeşilhisar 22 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 19, Niğde ve Sivas 21, Kırşehir 22 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 23, İstanbul 25, İzmir 31 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep iline bağlı Nizip ilçesinin 10 kilometre doğusunda bulunan Zeugma Antik Kenti'nde yer alan Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçalarından birinin bulunduğunu belirterek, Gaziantep'imizin gözdesi Zeugma'nın simgesi Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçalarından birini daha Amerika Birleşik Devletleri'nden ülkemize kazandırdık dedi. Kurban Bayramı arefesinde Kartal Şehitliği'ni ziyaret eden il protokolü, şehit aileleri ve yakınları şehitler için dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Ziyaret sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bayram arefesinde vatanımızın gerçek sahiplerine, bu vatan kimin sorusunun cevabı olan şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek duayla bayrama girelim istedik. Şehit annelerimiz, şehitlerimizin annelerini, şehitlerimizin babalarını, eşlerini, yavrularını gördük. Allah'a hasbihal ettik. Birbirimize dualar ettik. Vatana, memlekete, millete hep beraber dualar ettik. Bayrama onların dualarıyla girmek istedik. Çünkü biz biliyorsunuz ki şehitlerle yaşayan bir milletiz. Aynı zamanda bugün bütün şehrimizde hep hem şehit mezarlığında olduğu gibi akrabalarının, ailelerinin mezarlıklarında helallik almak, onlara dua etmek için bütün mezarlıklar dolu şu an. Tabii asıl olan bizler için ilk gelmemiz gereken şehitlerimizin mezarıydı. Buradan sonra halkımızla inşallah yarın bayram namazına itibaren bayramlaşacağız. Bu bayramda 9 gün tatil olması seyahate çıkacak, şehrimize gelecek veya şehrimizden gidecek çok sayıda vatandaşımız var. Onlara ısrarla bir acı yaşamamak, bize acı yaşatmamak, akrabalarına, sevenlerine acı yaşatmamak, dikkatli olmalarını, trafik kurallarına uymaları. Dünkü verilere baktığımızda şehrimizin giren ve şehrimizden çıkanların bir önceki bayrama kıyasla baktığımızda %30 civarında daha çok giriş ve çıkış olduğu görünüyor. Dolayısıyla bundan dolayı daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ne olur bizi, ailenizi, akrabalarınızı üzmeyin ve trafik kurallarına uyalım. Bu bayramda bir acı yaşamayalım.
1: Türkiye Gençlik STK'ları platformu tarafından düzenlenen Genç Türkiye Forumu kapsamında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın 6 Haziran Cumartesi günü Kayseri'ye gelecek. Kayseri Spor'da yeni sezon için çalışmalar Kurban Bayramı'ndan sonra yapılacak olan genel kurulun ardından başlayacak. 31 Mayıs Pazar günü saat 11'de Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan seçimli olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra yapılacak. Yeni gelecek yönetimin bir an önce teknik heyet ve sportif direktör sorununu çözmesi gerekiyor. Yerel'den haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.

0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 38 04. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Tabanlı koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlı koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma!

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda küresel ve bölgesel gelişmelere dikkat çekti. Dünyanın stres düzeyi yüksek bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, İsrail'in bölgedeki işgal ve katliam faaliyetlerini pervasızca sürdürdüğünü ifade etti. Savaşın enerjiden ticarete kadar pek çok alandaki menfi etkilerine değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin konumu hakkında, bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadroları ve en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor, dedi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin verdiği kararın ardından parti içinde hareketli günler yaşanıyor. İstinaf Mahkemesi'nin Özgür Özel yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırarak eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin görevi devralmasına hükmetmesi üzerine süreç hızlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi parti genel bilgilerini güncelleyerek CHP Genel Başkanı kısmına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını yazdı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi eski parti meclisinin göreve getirilmesi için icra dairesine dilekçe verdi ve bu talep kabul edildi. CHP Genel Merkezi'nde idari işleyişin sürdüğü, çalışanların maaş ödemelerinin yapıldığı öğrenilirken, partinin internet sitesinden mevcut PM ve MYK listeleri kaldırıldı. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay kararı sonrası ilk parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu toplantılarını 1 Haziran'da gerçekleştirecek. İyi Parti'nin Kurban Bayramı bayramlaşma takvimi netleşti. Açıklanan programa göre İyi Parti, bayramın ikinci gününde çok sayıda siyasi Parti'nin heyetini genel merkezinde ağırlayacak. Eş zamanlı olarak farklı bir İyi Parti heyeti de diğer partilere iadeyi ziyarette bulunacak. Açıklamada dikkat çeken en önemli detay ise İyi Parti'nin bu bayram Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşma programı gerçekleştirmeyeceğini duyurması oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen taşımalı eğitim projesine ilişkin güncel veriler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 2023 yılından bugüne kadar engelli öğrencilerin eğitim kurumlarına güvenle taşınabilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla toplam 16 milyar 839 milyon liralık kaynak kullanıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek olan kritik uluslararası zirve öncesinde hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Bakan Çiftçi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde kapsamlı bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın da sunumlar yaptığı toplantıda zirvenin huzur ve güven ortamı içinde tamamlanması için alınacak tüm tedbirler titizlikle ele alındı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Merhaba, spor haber bülteni dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği dev turnuvada, D grubunda yer alan Ay Yıldızlı ekibimizin rakipleri de belli oldu. Millilerimiz ev sahibi ABD'nin yanı sıra Paraguay ve Avustralya gibi gruptan çıkma mücadelesi verecek. Siyah beyazlı kulüp basında çıkan ve yeni teknik direktör haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladığı yapılan duyuruda hoca arayışlarının futbol direktörü Önder Özen tarafından büyük bir titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri netleşti. Sarı lacivertlilerin Avrupa arenasındaki ilk maçı 21 ya da 22 Temmuz'da, rövanş mücadelesi ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak. Temsilcilerimizin kaderlerini belirleyecek kura çekimi ise 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek. edecek. Türkiye Futbol Federasyonu futbolda 2025-2026 sezonunu resmen kapattı. TFF Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol birincilik müsabaka sonuçlarını tescil edildiğini duyurdu. Öte yandan Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kolombiya milli takımının aday kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson da kadrodaki yerini aldı. Eczacıbaşı Dynavit kadrosunu genç libero Selin Adalı ile güçlendirirken Vakıfbank Spor Kulübü 29 yaşındaki deneyimli pasör Sıla Çalışkan'la yollarının ayrıldığını resmen duyurdu. Kosova'da düzenlenen Gençler Contender turnuvasında sahne alan milli sporcularımız organizasyonu 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta heyecan dorukta. Kotolarda Amanda Anisimova ve Ben Shelton ikinci tura yükselmeyi başardı. Ancak ana tablodan turnuvaya katılarak bizi gururlandıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez ilk turda güçlü Avustralyalı rakibi Diara Kasatkina'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Spor haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
9: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
10: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Yayın tekrarı.
11: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
12: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
13: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
14: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
15: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
12: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
14: Evet.
12: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan evet. Karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güller.
14: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
12: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
16: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
12: Benim param o da benim.
16: O da benim.
12: Benim param.
16: Benim
12: param
16: o da benim.
12: O da benim.
16: Benim
12: param benim.
16: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
12: 2011.
16: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
12: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
16: Ben konuşuyorum siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
12: Tamam.
16: Ve dilemiz de Türkçe dileniyor mahalle Suriye'de.
12: Hepinize selamlar olsun Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
11: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
12: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda Arife Gün bile size yayın ulaştıran sabah programında Yol Açık'ta. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Mustafa Bayram. Stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikteler. Önce onlara birer hoş geldiniz diyelim. Halil Bey günaydın, Ahmet Bey günaydın efendim.
16: Günaydın, hayırlı sabahlar.
17: Günaydın, günaydınlar herkese.
12: Öncelikle Arife'niz mübarek olsun. Yarın karşılayacağımız Kurban Bayramı ile beraber zaten tatilin içerisindeyiz. Tatil gibiyiz aslında, sarhoş berduş gibiyiz. Ortada tatil olmayanlar bile, herkes bir tarafta. Yani dün bir veri görebildiniz mi pazarda, piyasada bilmiyorum ama mesela çarşı pazar canlılığı dersen yok, dışarıda hareketlilik dersen yok, iş dersen yok, kurban pazarladı dersen boş.
16: Doğru. Bir düven önü kalabalık.
12: Bir düven önü kalabalık. Evet. En ucuzumuzun olduğu yer kalabalık.
17: Maalesef mezarlık kalabalık.
16: Bugün bayağı bir kalabalık olur.
12: Yani dün ben böyle bir hayretler içerisinde, hapşur hapşur ya, problem değil, yayına gitsin damarlarını çatlayacak. Hayretler içerisinde böyle ortalıktaki boşluğu ve doluluğu, yani Tatava, Arefe. Bugün inşallah birazcık daha hareketli olur. Esnaf da bugünü bekliyor. Vatandaş da bugünü bekledi muhtemelen. İnşallah ticaret döner, inşallah hayırlı rızıklar kazandırırlar diye umut edelim. Ama şimdiden de hem Arefenize hem de bayramınızı kutlamış olalım.
16: Hem böyle... Arefe günü mezarlık ziyaretleri çok olacak. Bu vesileyle de şunu söyleyeyim. Özellikle asri mezarlık. Girişi bir tane, çıkışı bir tane. Tüm cenazeler oradan kaldırılıyor. Neredeyse.
17: Yan taraftan bir tane daha çıkış var ama orayı pek kullanan olmuyor.
16: Orayı kullanan yok. Ana giriş var. İşte caminin olduğu bölge. Çıkışta, girişte ve çıkışta, cenaze öncesi sonrası, cuma günleri öğlen saatlerinde tam anlamıyla trafik kilitleniyor. Mutlaka ama mutlaka buraya başka bir önlem, başka bir giriş çıkış, başka bir düzenleme yapılması lazım. Ha, sürücülerde de hata var, hakkına riayet etmeyen var, o başka bir şey ama trafiğin kendisi sıkıntılı.
12: Mesela biz ne yapalım?
16: Daha fazla. Bilmiyorum, girişi yan taraftan verebilir, arka taraf o Beştepeler tarafından başka bir giriş verebilir ya da çıkışı direkt oradan verebilir. O giriş çıkış ciddi anlamda sıkıntı.
12: Bence servis filan ayarlayalım.
16: Servis, cenaze servisi. Tabii.
17: Ya mezarlığımızın içerisinde büyük bir otopark alanı olmadığı için ön taraf kullanılıyor, yoldan taraf.
12: Ön tarafta da büyük bir otopark alanı var. İçeride de büyük demeyeyim ama fena almayan bir otopark var. Şimdi bizim sorunumuz şu. Cenazeye kim gidiyor? Cenazeye genelde yaşı yaklaşanlar gidiyor. Mesela 20'nde 25'inde cenazeye kaç sefer gidiyordun? Şimdi kaç sefer gidiyorsun? Çok gidiyoruz. Hal böyle olunca hepimiz bir arabayla gidelim, cenazenin de kapısında inelim istiyoruz. Sen Beştepeler tarafından giriş yapalım mezarlığa. Oradan yürüyerek gelsin insanlar. Gelirler mi? Yine en yakın kapıya gelip park edecekler. Bizim şehirsel olarak, insansal olarak en büyük kültürümüz o.
16: Otoparktan mesela, bahsetmiyorum ben. Ya? Trafik kalabalık olur derken. Hayır.
12: Ya?
16: Önündeki kavşaktan bahsediyorum. Ha,
12: yani ona eyvallah.
16: Fırat
12: Caddesi'ne
16: dönen.
12: Ben otoparktan bahsediyorum. Hayır, otoparktan. Sen de öyle zannetmedin Ahmet Bey. Otopark hayır,
16: ben de öyle ben mi yanlış söyledim o zaman?
12: Bilmiyorum. Eksik belki söylüyorum. Sen doğru söyledin de biz seni yarım dinliyorsun.
16: Otoparktan bahsetmiyorum. Oraya giren çıkan kavşak ve yoldan bahsediyor.
12: O kabul. Kavşakla alakalı sıkıntı
16: var. Kavşak. Çünkü tek bir yerden giriş yapıyorsun oraya. Yani şehir istikametinden evet. Geldiği zaman o orta göbek. Sağ taraf Fırat Caddesi, sol taraf organize, yani Altınoluk'a dönen yol. Tam o kavşak.
12: İkinci girişimizde Altınoluk'a doğru giderken orada caminin köşesinde bir kavşak daha var. Oradan da dönüp gelebiliyorsun mezarlığa.
16: Oradan dönüp gelmiyor millet.
12: İşte o zaman ne oluyor? Beştepelere konuşsan oradakini dönüp gelmiyor. Yani aslında aynı noktaya geliyoruz. Biz büyük şehirde yaşamaya ya da şehirde yaşamaya henüz tam olarak alışabilmiş değiliz. Şuradan Bankalar Caddesi'ne gideceğiz. Mesela örnek veriyorum, $50 para alacağız bir dövizciden. Ne yapıyoruz? Arabayla girip Bankalar Caddesi'nde yer arıyoruz. Yetmedi, yandaki otoparkı pas geçiyoruz. Çünkü o $50 alabilmek için ya da bir küçük dolar, bir küçük altın alabilmek için 10 liraya 20 liraya pazarlık ediyoruz ya. 4 tane dükkan geziyoruz ya zaten hali hazırda. Şimdi onu bırakıp 50 lira 70 lira otoparka para mı vereceğiz? Bunu da vermek istemiyoruz. Onun için Bankalar Caddesi'ne girip müsait olan ve müsait olmayan, engelli bank parkı, işte yaya geçidi falan fark etmeksizin bir yere arabayı koyup bir yarım saat işimizi halledip çıkmak istiyoruz. Mezarlığa giderken de aynısı. Yani bunu bir eleştiri olarak görün ama bu bize kendi eleştirimiz. Buna yapılacak bir çözüm yok. Mesela düven önündeki trafik dedin ya, en kalabalık yerimiz orada diye. Düven önünde otopark yeri bulma şansın kalıyor mu?
16: Yok. Mümkün değil. Yok.
12: Araba park etmek yasak. Üçüncü sıraya kadar araba parkı var. Trafik ekipleri kontrol ederse rahatlıyoruz. Etmezse rahatlayamıyoruz. Sonuç, arabayı işte atıyorum 500 metre ileri gidip ya da arkadaki ücretli otoparka koyup biz dönelim, şuraya doğru geçelim deme ihtimalimiz çok zayıf. Bunun için de biz bu şehirde kavşak problemini, otopark problemini, yoğunluk problemini ne hikmetse ısrarla ve inatla aşamıyoruz. Yani bu da birazcık dediğim gibi yani insana bağlı bir hadise. Baştan yine söylüyorum, büyük şehirde yaşıyoruz arkadaşlar. Yani bahsettiğimiz yer köy değil. Hani şuradan köyden çıktım, köy kahvesinin önüne gittim, araba park ettim diyebileceğim bir alan değil. Koskoca bir nüfusu var, 1,5 milyonluk insan kalabalığı var. Mezarlık diyorsun, asli mezarlık. Şu an normalde oradan kaldırılması lazım diyebileceğimiz kadar merkezi alanda kaldı mezarlık. Ama hala ısrarla, inatla definleri devam ediyor. Eski mezarlardan devam ediyor, yeni mezar yerleri açıyoruz, arkaya doğru açmaya devam ediyoruz. Sonra diyoruz ki efendim buranın kavşağı, ileride fazla değil 500 metre ileride 1 kilometre var mıdır ara? Caminin oradaki döndüğü yer. Hadi en fazla 1 kilometre olsun abi. 1 kilometre. 1 kilometre ilerideki kavşaktan dönmek bir insanlara zul geliyor. Şuradan hemen 2 dakika gideyim diye. Karşı tarafa park edip karşıya yürümek zul geliyor. Ama mezarlık konusunda sadece şunu söyleyeyim. Karşıdan karşıya geçişle alakalı asli mezarlığın kapısının önünde bir üst geçide ihtiyacımız var.
16: O olması lazım. O öbür taraf marketlerin olduğu yolun karşı aynen tarafında, Hürriyet tarafında bazılar oraya koyuyor ve karşıdan karşıya orada bir yaya geçidi falan da yok. Hoş, yaya geçidi olsa da kimse de durmuyor zaten. O da ayrı bir mesele.
12: Orada belediye orta banketleri yükseltti ki vatandaş buradan geçmeye ısrar etmesin diye. Nereden geçecek vatandaş?
16: Nereden geçecek? Şimdi arabayla 1 kilometre gidersin de yürüyerek 1 kilometre git, 1 kilometre.
12: Yani ben kalabalık ya da protokol cenazesinde genelde karşı tarafa koyuyorum arabayı mesela. Evet. Kafam rahat etsin, yer bulabileyim diye. Üst geçidin yok. Biz geçiyor muyuz? Geçiyoruz bir şekilde, seke seke geçiyoruz. Ama yaşlı var. Yaşlılar var. Yanlış anlamayın. Gerçekten cenaze işi birazcık yaşlı işi. Akranları artıyor.
16: Yani anladın şu mı? Yapılabilir. Belki oradaki kavşak iptal edilebilir. İptal edilebilirse tabii ki orada bir yol durumuna bakacaklar. Mezarlığın o kapısına doğru kavşağa yaklaştırıp oradan giriş çıkışları, kavşaktan bahsediyorum. Otoparktan değil, mezarlığın kendisinden değil. Kavşaktan bahsediyorum. O yapılırsa Fırat Caddesi'ne giden ve Fırat Caddesi'ne gelenleri en azından rahatlatır.
12: Bilmem. Bu bir tercih ama bizi alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz sürece kalabalık olacak. Bak şimdi yarın kurban kesimi var. Muhtemelen Elegöz tarafında, Akin tarafında kesim yine artacak. Geçen sene jandarma komutanımıza Bilgehan Paşa'ya özellikle rica etmiştim. Bu sene muhtemelen arkadaşlar yine tedbirler alacaktır. Bir önceki sene, geçen yıl değil, önceki sene kilitlendik. 10 dakikalık yolu 1,5 saatte falan gidebildik. Tek şeritli bir yol. Evet. Şimdi burada bir alışkanlık var. Kesimleri merkezde yapma. Binanın önünde yapma. Orada yapma. Burada yapma. Nerede yapacağız? Ahırlar o tarafta. Aldığımız yerde kestirelim. Adamlar da tertibat kurmuş. Yol 2 şerit. Hatta 1,5 şerit.
16: Geliş. 1,5 şerit hatta.
12: Yani solluyorum desen karşı taraf kilitleniyor. Bu arada elini kolunu kesen var. Ambulans var. Otobüs var. Hepsi beraber kilitleniyor. Yarın yine aynı sıkıntı yaşanacak.
16: Ya Allah sürgesin, dediğin gibi orada bir kaza olsa bir yani bir büyükbaş hayvanın birine bir saldırısı.
12: Ki mümkün. Kesen mümkün.
16: Olsa ambulans gidemez.
12: Kan kaybından ölür adam gelene kadar.
16: Kan kaybından ölür. Allah sürgesin. Bak hem o Akin, Yazır, Boztepe o bölge, bir de öbür tarafta işte Güneşli istikametine doğru orada ne var? Buğdaylı, evet. Çakoca, buralar çok yoğun besicilik yapılan ve kurban kesim alanları neredeyse. Ora gibi Buğdaylı tarafı da kilit.
12: Oğlum.
16: Sürücülerin hatası yine var.
12: Nereden başlıyor? Yeşil Mahalle meydana itibariyle trafik ve yoğunluk başlıyor. Tamam, yani orada işte bahçeli yerler var, kesilebilecek yerler var. Yıllarca mesela Yeşil Mahalle meydanındaki dönüşler falan kapatıldı ki burada trafik oluşmasın diye. Şimdi döndün o Elegöz, Akin vesaire tarafına ya da Akilet tarafına doğru kaymaya başladı. Çünkü koskoca şehir kurban kesmek için ya bu tarafa ya Mimar Sinan tarafına ya Ambar tarafına, hatta Hürmetçe organize tarafına doğru gitmek zorunda kalıyor. Otomatik olarak bir trafik akışı oluşuyor. Tedbirin var mı? Şöyle tedbirin yok. Yılda bir sefer yapılıyor ya. Yılda bir bu kalabalık hal böyle olunca ya o 4 şeritli yol mu yapalım diyor adam, iş bitiyor. Alternatif alanlarımız var mı? Tartışılır. Hani kurban kesim yerleri, kurban satış yerlerinde bir alternatif oluştu. Ama birazdan da konuşuruz. Kurban öncesinde hakikaten can yok. İnsanlar kesebiliyor mu, kesemiyor mu? Bu ayrı bir hadise. Şu an itibariyle 40-45 bin lira bandında büyükbaşın hissesi düşüyor. Yani 4-5 kişiyle görüştüğümde aynı rakam aldım. Kayseri üzerinde herhalde bu düşmüş. 45 bin lira da büyük rakam kardeşim. Yalana gerek yok. Çok. Yani şimdi adam gerçekten adamın gerçekten böyle bir ihtiyacı ve durumu varsa, ihtiyacı demeyeyim, durumu varsa bir şekilde zorluyor bu rakamı. Ama diğer taraftan 5 bin liraya 6 bin liraya Afrika'da kurban kesiyoruz diyen yerlere verip kurtulmak daha pratik geliyor. Çünkü et alınca da bitmiyor. Kestiriyorsun, bir de o etin masrafı var. Tabii. Anladın mı? Kestirdin, doğradın, biriştirdin, dağıttın, dağıtmak bir zul. İşte yerine ulaştırmak bir zul. Bir de bizim Kayseri'de adettir. Bundan sucuk pastırma yapacağız adeti. Kıyma çektireceğiz adeti. Eve et girsin adeti. Başka bir zul.
16: Onun da masrafı var.
12: Onun da masrafı var. Yani sen şu an 43-45 bin liraya kestiriyorum evet. dediğin kupon en iyimser ihtimalle 50 bin lira parçaladın söktürdün derken büyük rakam kardeşim.
16: Emeklinin 2,5 maaşı neredeyse. Bir rakam. Emeklinin büyük baş böyle 45-50 bin lira vermesi ya yok ya imkansız ya.
12: Şimdi ibadettir keşke versek ve verebilsek ayrı bir hadise ama vatandaş artık şöyle düşünüyor. Şimdi memur da desen atıyorum bugün itibariyle 50 bin liraya çalışan bir belediye personeli olarak görüşü. Şimdi bir maaşı kurbana verdik. Ortalama iki maaş tatile verdik. Lan neyle geçineceğiz? Zaten öyle bir geçim yok.
16: Özellikle emekliler şunu yapıyor. İşte annemden örnek vereyim. Yani Ahmet Bey'in de aynı şey başında. Yani annemin maaşı 18 bin lira maaşı var. Emekli maaşı. Babamdan kalan 18 bin 200 mi? Öyle bir şey maaşı. Oğlum diyor ben diyor 35-40 bin lira nasıl vereyim? Veremez.
12: Doğru.
16: Zaten diyor tek başımayım. Oturup da diyor 30 kilo 40 kilo eti yiyecek halim de yok zaten diyor. Son 3 yıldır 4 yıldır neredeyse yurt dışına ya da yurt içine Kızılay ya da Diyanet üzerinde 5, 8, 10 bin lira neyse ki rakamlar da çok peki, uygun.
17: Ona kurban düşer mi?
16: Anneme mi? Ya normalde düşer düşmez onu bilmiyorum ama kadın o şeyi ibadetini yapmak istiyor. Onun uhreviyatına ulaşmak ya da sevabına ulaşmak istiyor. Eyvallah. Orada bir 8, 10 bin lira bütçe ayırıyor. Biriktiriyor ve bağış zorla. Yapıyor. Hani ibadet mi ibadet mi? Sevabını aldı mı aldı.
12: Zorla biriktiriyor hatta tabii. Yani böyle şimdi dişinden sırtından.
16: Birçok insan da mesela şimdi emekliler diyoruz da asgari ücretlerinin durumu çok mu farklı? 28 bin lira maaşla 45 bin lira büyükbaş hayvana nasıl girecek?
12: Mümkün değil canım.
16: İki maaş. Çok zor imkan hele hele yani tamam evi de kiradaysa yani kurban bile düşmez o ayrı mesele ama ya insanlar bu ibadeti yerine getirmek istiyor şartlarını zorluyor. Ya kesme kardeşim ya ben kesmeyeyim diyemiyoruz işte. Adam onun ezikliğini hissediyor. O mutluluğa erişmek istiyor.
12: Kesmediğin günün oldu mu Ali'cim?
16: Benim mi? Hı-hı. Bir kez.
12: Bak benim de o bir kez bir oldu. Kez o bir oldu. O bir bayramı yıl, unutamam.
16: Bir yılı o dediğin gibi unutamam. Unutmuyorum.
12: Unutamam. Yani yoktu gücüm. İşte yani yardımcı oluyorsun bir taraftan da diğer tarafa. Evet. Ailem var, çoluğum var, çocuğum var. Şöyle dönüyorsun. Biz kurban kesmiyor muyuz diyor. Bak zor iş. Çok kesme. Zor. Bunu yıllara sahip adet etmiş, alışmış insana kurban kesmiyorum demek zor iş. Çünkü bu bir, yani bir bayram kutluyorsun. Bunu şöyle düşün. Ramazan bayramı geliyor ama eve şeker almıyorsun gibi düşün. Ya bu kadar küçük değil evet farkındayım ama bu bir bayram. Ve insanlar bunu hareket ettirmek, bunu yakalayabilmek için mücadele ediyorlar. Yıllar geçmiş, 20 yıldır kesmiş adam. Bu sene kesemedik diyor. Kesemedik demek yerine şu an şu daha rahat. İşte biz bağış yaptık. Hatta bunu da artık elitist bir tavıra döndürmeye başladık. Efendim biz bağış yaptık oraya gitti. Ha, Allah hepsininkini işte, kabul etsin.
16: Sözü oraya getirmeye çalışıyorum. İşte bu tarz insanlar düşünenler de yurt dışına. Bak 5 bin liraya 6 bin liraya kurban var yurt dışında.
17: Ya, bir de bu işin dolandırıcıları var.
16: Ondan sonra da başka işler çıkıyor ortaya. Ha öbür taraftan tatile gitmek isteyip de yani, durumu maddiyatı iyi olanlar da onlar da bağış yapıyor. 2 hisse bağışlıyor, 3 hisse bağışlıyor gücüne göre. Artık bu bir ticaret.
12: Aracığım şöyle 40-45 bin lira büyükbaşa para verince 4000 liraya 4500'e şu an Afrika'da kurban kesiyoruz diyorlar ki hakikaten kesiyorlardı bu arada. Hepsi için söylemiyorum yani 4000-4500 liraya Afrika'da kurban kesiyor. Diyor ki 10 tane girdim diyor aynı para.
16: Evet.
12: 10 tane. Şimdi ibadet ibadet olmaktan çok özür diliyorum Allah herkesinkini kabul etsin. Durum ve şartları itibariyle bunu yapmak zorunda kalanlara gerçekten bir itirazım yok. Ülkenin durumu da bunu bu işi zıvanadan çıkarttı. Yani normalde kurban ibadeti nedir kardeşim kesersin. Bunun mümkünse hepsini evinin ihtiyacını verse belli bir miktarını evine ayırarak geri kalan kısmını bu etin mutfağa girmeyen insanlara dağıtırsın. Bu ibadetin ana terenniminde de şu vardır yani o hissi alırsın. Bu insanın içindeki o tabiri caizse o baskın duyguyu tüketmek adına da bir yöntemdir. Hani arınma gecesi diye film çekiyorlar ondan sonra anladın mı? Yani bak ruhsal tarafı var, psikolojik tarafı var, yokluk tarafı var. Mesela sana ben yıllarca şunu gördüm, ben bunu hissettim. Allah esirgesin şu an böyle bir hissiyatımız yok. Yokluğa düştük, ormana daha düştük, canımızı kurtaracağız dedik, savaşa girdik yokluktayız. Bir hayvanı boğazlayıp bunu parçalayıp bunu yiyebilecek kabiliyetim bile kalmıyor. Bak bu bunun için bile bir ilman. İster böyle bak ister bakma. Bunların hepsini yok ettik. Kesebilecek adamı kestirmez ettik. Kesebilecek adam maddi gücünden dolayı artık kesemeyecek hale geldi. Bugün itibariyle buna rağmen kesebileceğim diyen adam da bunu şov haline dönüştürdü. Çok özür diliyorum. Tersi düşünenlere hiçbir itirazım yok. Allah herkesin ibadetini kabul etsin. Ben eve et girmesin. Ben evde et yemiyorum. Ben bunu Afrika'ya, ben bunu şuraya, ben bunu buraya, ben bunu derneğe vesaireye gönderdim. Ne kadar fazla dernek organizasyonu var. Delirmiş gibi.
16: Ben sana bir rakam vereyim mi? Bak, Türkiye'de kaç tane aile var? Aile olarak yaklaşık 25 milyon aile. Kimi 2 kişiden oluşuyor, kimi 8 kişiden. 25 milyon. Peki kurban kesen yani veya da bağışlayan Türkiye'de bir 5 milyon kişi var mıdır Mustafa?
12: Bilmem. Belki rakamını bilmiyorum.
16: Bak, faraza konuşuyorum ama etrafta çok fazla duyuyoruz. Doğru. Çok fazla görüyoruz. Bizzat hisse.
12: 1 milyon olsun, 2 milyon olsun canım.
16: 5 milyon kişi ortalama 5000 liradan baz aldığımız zaman rakam ne kadar biliyor musun? 25 milyar TL yapıyor.
12: Pazar rakamı, büyük.
16: Rakamın büyüklüğüne bakar mısın? Daha 5000 liradan. Şimdi yurt içinde bir yerlere bağışlarsan 10, 12, 13, 15 bin liralar da var. Ben hepsini 5000 liradan aldım. 5 milyon kişi 5000 liradan 25 milyarlık bir cirodan, pazardan bahsediyoruz. İşte o yüzden hani dedin ya ne kadar çok bu organizasyonlar arttı. Pazar büyük. Çok büyük bu.
12: Şimdi konu. Geçen gün bayramdan önceydi. Dedi ki babam, oğlum dedi, bir tane de dedi şuradan bir yere annen adına şunu bağışlasak dedi. Olur baba dedim. Derneğin adını buldum. Derneğin IBAN vesaire numarası yok. Bahsettiği derneği biliyorum. Tam bildiğimiz bir dernek yani. Derken Google beni başka bir yere yönlendirdi. Kurban bağış diye. Ben o zannettim. Bak şu halimde bu kadar teknolojinin içinde bu halinde. Gir dedim. Numaraları filan verdi. IBAN numarası yanlış. Allah'tan yanlış. Bu arada numara telefon numarası giriyorsun. WhatsApp'tan tak diye döndüler. Bilmem bir şey. Kardeşim nasıl güveneceğiz biz size dedim. Şirketin adı var. Bir Afrika bilmem bir şey limited şirket. Diyor ki bizi diyor ticari sicilden vırttan zırttan. Lan kardeşim sen şirket kurmuşsun hep topu. Yani şöyle düşün. İşte senin bir şirketin var. Radyo radar AŞ. Sordur beni diyorsun ya. Yani ben ticari sicilde varım. Ne alakası var? Ben varım diyor. Kardeşim güvenemedim diyor. Efendim biz şöyle kesim yapıyoruz diyor. Ver yeter ki ver. Ve karşında bir şirket var sadece. Ve diyor ki ben resmiyim diyor. İş jargon çok iyi. Beni diyor ticaret sicilden vesaireden kontrol edebilirsin diyor. Şirketsin lan. Yani bu ülkede her gün yüzlerce şirketi gelip kurabiliyorsun ya.
17: Olabilirsin. Herhangi bir şey satmıyor da olabilirsin. Şirketsin. Kağıt üzerine kurulmuş bir şirket.
12: Adamlar sitede görünen ünvan ile vakfın ünvanı ile alakası yok. İBAN'la da alakası yok. Bana şirkete göndertiyor parayı. Şimdi eğer bu iş gönül işi ise vakıf olması lazım. Doğru mu kardeşim? Vakıf dernek olması lazım. Yani evet. Biz işte atıyorum Kızılay'a verirken Kızılay'a şeye falan vermiyorsun. Yani Kızılay bir dernek vakıf statüsünde. Sen bunlar alakalı yapıyorsun. Yani orada işin üç kağıdı çok fazla var. İşin gözü çıkmış durumda. Vatandaşı hem kandıranlar hem de kandırmayanlar var. Ama hülasası kurban ibadeti mümkünse civarınız etrafınızdan başlar. O gün sen bir şey söyledin. Bugün ekonomiye vesaire çok fazla girmedim. Piyasaların çoğu da kapalı. Argıncıklısın. Şu an itibariyle desek ki ya Halil Argıncık'ta kaç ailenin ihtiyacı vardır?
16: O kadar fazla ki. Şimdi, en az yarısı söyleyebilirim. Harikasın. En az.
12: Şimdi desem ki sana bölgesel söylemiyorum bu herkes için geçerli değil ama bölgeler buna müsait olduğu için. Eskişehir bağlarında kaç ailenin evine et girememiştir son 2 aydır?
16: Yarısı
12: ya, aydır.
16: Yarısı. Direkt yarısı.
12: Boztepe'de, Sancaktepe'de, Yeşil Mahalle'de, Oruç Reis'te. Kaç ailenin ya? Bir şöyle bir hesap etsenize. Arkadaşlar bugün et dediğiniz, kıyma dediğiniz 1000 liradan başlıyor. Cilindirik kıyma dediğin 900 küsür liradan filan başlıyor. Ve bunun bir kilosuyla sebzeyle vırtta zırtta karıştırarak 2-3 öğün yemek yaparsın. Doğru mu? Eğer et olarak yiyeceğim, şöyle bir ızgaraya atayım da şöyle bir et yiyeyim diyorsan bir kiloyla 2 kişi ancak doyursun.
16: Doğru.
12: Doğru mu? Yani kalabalık aile, horantalı ailelerden bahset. Biliyorsunuz zaten bunu. Bu insanlar aylardır et yemiyor. Allah'tan beyaz et, tavuk denen bir hadise var. Kilosu uygun da. Oradan ne bir şekilde sonra gideriyor.
16: Kilosu ne kadar?
12: Tam tavuk aldığında 150 lira falan, 120-150 lira civarında kilosu.
17: Yalnız bu konularda da bence mahalle muhtarlarına bir görev düşüyor. Şimdi bu şekilde bahsediyoruz. Kaç aile et alamıyor? Yani geçimle alakalı sıkıntılarından bahsediyoruz. Kurbanı kestiğin zaman da ya ben bunu kime vereceğim diye sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Yani ne zaman böyle bir ihtiyaç olsa ben mesela Mimsin'de otururken yukarıda muhtara gittim. O sene hanımla beraber eti aldık. O zamanlar Mimar Sinan Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde ta yıllar önce, ilk evlendiğim yıllarda mesela orada oturuyordum. Ya şimdi etraftaki hani konuyu komşuyu tanımıyorsun ya. Kimin ihtiyacı var onu da bilemiyorsun. Yukarı mahallenin oranın muhtarına vardık. Dedik ki ya böyle böyle etimizi kestik. Biz burada bir ihtiyaç sahipleri kim varsa bize onlara yol göster. Hani onlara güzel bırakalım. Ya da sen tanıyorsan sana bırakalım. Hani görmemiz şart değil yani o insanı. Sonuçta biz bir şeyde bulunuyoruz. Yani bir ibadette bulunuyoruz ve bunu bağışlamak istiyoruz. Bu şekilde bence mahalle muhtarlıklarının bir görev üstlenmesi lazım. Çünkü elinde etle ondan sonra kalıyorsun. Ben bunu kime verecektim? Tanıdık kim vardı diye kalıyorsun.
16: Bu görevi zaten yapıyorlar muhtarlar. Hakikaten her bir mahallenin muhtarı ev ev. Kimin neyi var, neyi yok, neye ihtiyacı var hepsini biliyorlar. Net bir şekilde biliyor.
12: Bunu işte açması lazım. Yani buna ulaşılabilir olması lazım. Ya da en azından işte atıyorum muhtar sen bir ekip kur. Anladın mı? Dört tane gönüllü genci alalım.
17: Ağzı var, şey var tabii.
12: Tabii genç. Dört tane gönüllü genci alalım. Biz etleri sevimler halinde sana getirelim, sen paketlerini dağıt diyebilecek bir organizasyon güzel olurdu. Ama hikaye şu, girdiğim nokta da şu, bu eksikliklerimizden bir tanesi. İnsanların yana yakıla yurt dışı bağış diyerek baktığı yerde, yanlış anlamayın ama benim komşum aç kardeşim.
16: Evet.
12: Bak, benim komşum bu şehirde yaşayan, senin her sabah otobüste, tramvayda, meydanda karşılaştığın adam aç. Açtan kastettiğim hadise şu, o eti görmüyor. Sorun kasaplara ya. Sorun bir tane. Kaç tane kasap, kaç tane mesela bölgeye gidip de Eskişehir bağlarına büyük kasap açan filan var mı? Hacılar yolunda var, Hisarcık yolunda var. Çay bağları yolunda var, öbür tarafta var. Kasap yok demiyorum.
16: En lüksünden var.
12: Heh. Bu adamlar, bu insanlar et yemiyor. Bu ibadet bunun için geçerli. Sen bu kısımları bırakıp, kimse kusuruma bakmasın, burada Kızılay dahil ve başta olmak üzere bu işi ticarethane mantığında hadi kardeşim bana bağış yapın, hadi kardeşim bana bağış yapın diyenlere de sözüm. Bunun ucunu bu kadar pervasızla açan noktalara da çözüm. Bağış yapıyoruz, nereye gidiyor? Efendim Afrika'dakilere gidiyor. Haklısın. Afrika'da 400-4000 liraya, bugünün parası da 100 dolara, 80 dolara, 70 dolara, 90 dolara hayvan bulup kestirebiliyorsun. Ve dağıtabiliyorsun. Afrika'dakiler de duysun, bence de duysun.
16: Ama 1000 dolar. Orada 100 dolar.
12: Ama senin komşun aç. Senin komşun aç. Ve bu hikayeyi bu noktaya doğru getire. Açık söyleyeyim, biz de bu et fiyatları böyle devam ettiği sürece, bakış açımızda bu mantıkla popüler hale getirmeye devam ettiğimiz sürece, yarın bir gün bize de şöyle bakacaklar. Aa, siz hala kurban mı kesiyorsunuz? Etle kanla filan mı uğraşıyorsunuz? Bağışlayın canım, gitsin. Lan bu ibadet bu değil. Bu ibadet bu değil. Şimdi zekat vereceksin. Ramazan döneminde de bunu yaşıyoruz. Zekat vereceksin. Kime düşer? Yakın eşrafınla, ailenle başlar, komşunla başlar, ondan sonra seker. Sen etrafına, yani dibini aydınlatmıyorsan, sen etrafına ben buradayım demiyorsan, sen neyin hikayesinden bahsediyorsun? Biz zekatı verdik, şu vakfa gönderdik. Vakıf ve derneklerin bu anlamda açlığını çok rahat anlayabiliyorum. Çünkü her biri bu parayla besleniyor. Şöyle besleniyor. Diyor ki ben bu yıl, diyor, misal veriyorum, Halil'in söylediği 20-30 milyarlık bir pazardan bahsediyorum. Ben, diyor, bu yıl 100 milyon, 500 milyon hayır hasenat dağıttım. Kimden dağıttın? Benden dağıttın. Sen benden almasan da dağıtacaktın. Bana de ki muhtarlar konfederasyonunu oluştur. Muhtarlar federasyonunu, muhtarlar birliğini oluştur. Kardeşim ben mahalledeki açığa ulaşıyorum dedi, anlayayım.
16: Kime dağıttın?
12: Diyor ki bizim derneğe gelip giden öğrenciye verdim. Onlara yemek olarak verdim. Bizim derneğe, bizim tarikata, bizim cemaati yakın olan arkadaşların evlerine gönderdim. Peki diğerleri? Sana tabi değilse, bir organizasyonun içerisinde değilse, ne hali varsa görsün. Halbuki din bize böyle bir şey söylemiyor. Hani şöyle düşünsenize, Peygamber Efendimiz zamanında, sahabeler zamanında ve sonraki zamanda bağış derneklerim vardı. Bak, Afrika'da kurban mı kesiyorlardı?
16: Bak, şurada işini doğru yapan o dernek ya da vakıfları tabii ki tenzih ederek konuşalım. Hepsi böyle, evet, değil. Çok iyi bildiğim birkaç tane işin içinde olduğum ya da geçmişte işin içinde olup da bu, mesela sen biraz önce söylediğinin dışında ev ev arayıp ihtiyaç sahibini bulmaya çalışan, gecesini gündüzüne katan dernekler de var. Allah onlardan razı olsun. Amin. Bak, bunlara sözümüz yok. Senin de yok, benim de yok, hiçbirimizin yok. Ama öbür taraftan da ortada büyük bir pazar var. Ve işin içinde de art niyetliler de var. İşte biraz önce söylediğin örnekteki gibi. Art niyetliler de var. Ha, bize düşen ne? vatandaşa düşen de doğru yere vermek için doğru vakıf ya da derneği araştırmak da bize düşüyor. Güvenilir yeri bulmak da bize düşüyor. Reklamını bir tane gördük, 4000 liraymış hadi şuraya vereyim dememek gerekiyor.
17: Yani ibadetin ucuzuna kaçmayacaksın.
16: Aynen öyle.
17: Zahmetinden kaçmak için parayla kurtulmaya çalışıyoruz.
16: Öbür taraftan da Ahmet Bey'in söylediği gibi bak, muhtarlar bu işi en iyi bilenlerdendir. Talas'ta oturuyorsun, bahçeli evlerde oturuyorsun, çay bağlarında oturuyorsun. Etrafında yardıma muhtaç kimseyi bulamıyorsun. Ben eti kime dağıtacağım dediğin anda muhtara git. Çay bağların muhtarı orada bulamaz da, ihtiyaç sahibi de. Git Eskişehir bağlarına, git Yeşil Mahalle'ye, Argıncı'ya ya da ne bileyim Mimar Sinan'a. Git oranın muhtarını bul. Elinde telefon var, internetin var. 3 dakikanı almaz ona ulaşmak. Koy arabana 5 kilo mu, 10 kilo mu, 20 kilo mu, kaçla, ne kadarlık dağıtacaksa git o muhtara konuş. O sana yol verir, yol gösterir, destek olur.
12: Burada riske girmemek adına belki bazen uzak duruyorlar ama belediyeleri bu anlamda, samimiyetle söylüyorum, organizasyonun içine dahil etmek lazım.
16: Bence de.
12: Mesela Koca Sinan'da, Melik Gazi'de, Talas'ta her bir belediyenin yardıma muhtaç insanlarla alakalı bir yardım organizasyonu var. İşte atıyorum neydi? Verenel var mesela Koca Sinan'da. Şimdi Ahmet Başkan'a deseniz ki başkanım biz yardımı gönder de halledelim der. Kurban konusunda da bu işin ucunu aşmak lazım bu insanlara. Yani ve hızlandırmak lazım. Bu kadar vakıf ve derneğin baskısından belediyeler topa girmiyor. Yani bu baskıyla alakalı vebali. Bu organizasyonu. Ya veballi ama kardeşim, yani bak ben şu an herhangi bir yardımı belediyeye, şu an Kayseri'm özelinde söyleyeyim, belediye yaparken ben sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü hiçbirinin hamdolsun buna ihtiyacı yok ve biz bunu daha önce onlarca kez test ettik. Bir şey lazımsa gidiyor, cebinden buluyor, hayırseverden buluyor, bir şekilde bu organizasyonu yapıyor. Yani bu organizasyon kısmı, yani hedefe ulaşma kısmında çalışma yapmamız lazım. Ama ikinci çalışma, biz şu artık bu kadar açlığın içerisinde ve et yiyemeyen ülkenin içerisinde biz Afrika derdine düşelim mi? Ya sen bir tane burada yap da bir tane de oraya gönder çok varsa.
17: Ya belediye... Ama bura lazım. Mustafa'cığım, belediyelerimizin sosyal hizmetler müdürlükleri var.
12: Evet.
17: Zaten bölgelerindeki ihtiyaç sahibi insanlara yardım eden bir birimleri var. Hani muhtarların pek böyle bir tekin imkanları yoktur. Ama belediyelerin de araç imkanı, personel imkanı, elinde bir envanter, hani ulaşabileceği insanların envanteri var. Dediğin gibi topa girseler bu konuda çok daha hızlı, çok daha rahat bir şekilde, hani mahallenin gençlerini toplamadan da belediyeler zaten bunu yapabilir. Ama kurban zamanı geldiği zaman belediyeler bölgenin temizliği, mezarlık temizliği, bütün gücünü işte oradaki operasyonlara ayırıyorlar.
12: Doğru.
17: İşin bir sonraki level'ında da, yani bir sonraki aşamasında da bence olmalılar. Çok haklısın, yani vakıf ve derneklerden, onların sahada bu kadar bulunmasından dolayı belki belediyeler bu kısımda biraz geri kalıyor ama belediyeler 12 ay boyunca yılın 365 günü zaten sosyal hizmetler destekleri var zaten.
16: Sahadalar.
12: Evet.
16: Yani bu şey de aslında belediye,
12: en rahat yerimiz orası.
16: Şey olabilir mi? Hani muhtarları arayalım, bulalım diyoruz ya. Hani ben Allah kabul etsin kestim, atıyorum 20 kilo dağıtacağım. Kime dağıtacağımı da bilmiyor. Muhtarla da uğraşmak istemiyor. Orada bir belediyelerin bir toplama merkezi, böyle bir soğuk hava depolarının olduğu.
17: Bundan gibi imkanları var işte belediyelerin.
16: Vatandaş gitse, ya benim 20 kilom var. Ahmet Bey 10 kilo getirdi. Öbürü 5 getirdi. Öbürü 30 getirdi. Oraya bir soğuk hava deposu olsa da ve belediye bu dağıtımı yapsa, ki ellerindeki bütün envanterde var. Kimin yardıma muhtaç olduğunu da belediyelerin hepsi biliyor. O dağıtımı onlar da yapsa çok güzel bir şey olur herhalde. Yerine ulaşır diye düşünüyorum.
17: Yani insanların da içi rahat eder. Sosyal hizmetler, tabii, il müdürlüğü mesela. Valimize bağlı sosyal hizmetlerimiz var. Onların da ellerinde ciddi envanter var. Bu sayede yani insanların kafasında biraz önceki konuştuğumuz soru işaretleri, lan ben bu vakfa biliyorum ama işte bilmem bir şey, AŞ mi bunlar, ne yapıyorlar, kime ne veriyorlar falan kaygısı olmaz. Çünkü biz yerel yönetimlerimize, devletimize daha çok güveniyoruz vatandaş olarak.
12: Ben basit bir şeyle yani teyit etmek, destek olmak adına söyleyeyim. Yani diyelim ki Ahmet biliyor, ev adresi şurası, telefonu şu. Yardıma ihtiyacı varmış, var mı diye sorunca diyor ki bendeki kayıtta yok. Bendeki kayıtta var, biz yardım ulaştırıyoruz. Yardım için başvurmuş, misal şu var, bulunabilir. İki, bir başka nokta, konu komşu desteği adına da şöyle önemli. Biz şehri ya da ülkeyi ya da komşumuzun ne halde olduğunu tanımayacak kadar aciz duruma düşüyoruz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir kısmına çıkıyoruz. Komşum ne yaparsa yapsın, haberim olmasa da olur kısmına doğru dönüyoruz. Şimdi çok büyük binalarda, çok büyük alanlarda yaşayanları, yani illa yapmak zorundasın diye söylemem ama bir yan mahalle, bir inya. Ve biz Yani geçtiğimiz günlerde Ercan Bey'i yayın aldık. Ercan Arası yayın aldık, işte Kırmızı Et Birliği Başkanı. Etle alakalı konuşuyoruz. Üretici memnun değil, satıcı memnun değil. Yem pahalı, veteriner pahalı, ilaç pahalı, o pahalı, bu pahalı. Dünyanın en pahalı etini yiyoruz. Şu an dünyanın en pahalı hayvanlarını kesiyoruz.
17: Çok pahalıyız. Öyleyiz.
12: Çok pahalıyız. Şimdi bunu toparlamamız lazım. Bununla alakalı birinin omuz atması lazım. Yani et bu kadar pahalı olmamalı, bu kadar proteine uzak kalmamalı insanlar. Biz otobur filan değiliz yani, öyle bir kültürden evet, filan gelmedik.
16: Mesela şimdi bazen işte yurt dışındaki çiftliklere bakıyorsun. Yani Türkiye'de de arazi noktasında herhangi bir sıkıntı yok. Hayvanlar tamam, sen ona dışarıdan kendi satın aldığın besini yediriyorsun ama doğal meralarda yetişiyor hayvanlar tabii, daha ziyade.
12: Tabii.
16: Doğanın verdiği o çayır çimeni yiyerek ve daha doğal bir şekilde besleniyor. Kocaman alanlarda serbest geziyor. Bizdeki besicilik ahırlara hapset, boğazında bir tane zincir, önünde musur, musul mu musur yem koyduğumuz, içine kendi dışarıdan yine satın aldığı samanı, arparısı neyse katıyor. Maliyet üstüne maliyet, maliyet üstüne maliyet.
17: İşte ama gezen tavuk gibi gezen büyükbaş küçükbaş
16: da gezen istiyoruz. İnek gezen tosun lazım bize.
12: Doğru söylüyorum. Bunun için de zaten şimdi geçen gün Ercan Bey de aynısını söyledi. Biz mesela hayvancılığı yapacaksak, daha yoğun yapacaksak Ege'yi, Akdeniz'i bu anlamda kendimize mera ilan edeceğiz.
16: Ya da Doğu Anadolu'da da var. Çok
12: şimdi Doğu Anadolu'da da aynı hikaye var. Hayvanı çıkartıyorsun. Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da yılın 6 ayı kış. Doğaya çıkartsan da ot bulamıyorsun. Burası senin için ideal alan değil. Şimdi Avrupa'ya gidiyorsun. Ya Avrupa'da ne kadar böyle ucuz olur diyorum. Adamların doğal esansı bu. Sürekli yağmur var. Kardaz. Ot var. Salıyor hayvanı. Yani hayvanı içeride besliyorsa bir ay besliyor. Bir buçuk ay besliyor. Sen burada 6 ay içeride hayvan beslemeye çalışıyorsun. Geçtik. Hayvan et tutsun diye bir de böyle bir hilemiz var. Hayvan et tutacak diye. Hayvanı hiç çıkartmıyoruz. Hareket önceden böyleydi. Hareket ettirmeden, bir adım hareket ettirmeden hayvanı aynı yerde et tutup besliyoruz.
16: Et yumuşak olsun diye.
12: Et yumuşak olacak, daha şöyle olacak, daha böyle olacak diye. Bir zaman söylemişti, Tarım Bakanı da söylemişti herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Koyun etine doğru dönmemiz gerekiyorsa döneceğiz. Daha fazla yaylım hayvana doğru dönmemiz gerekiyorsa döneceğiz. Yani sert olsun, yumuşak olsun demekten çıkacağız ama çok yoğun miktarda, çok pahalı fiyatlara et tüketmeye çalışıyoruz. Ve şu anda da çok pahalı fiyatlara hayvan kesiyoruz. Bu rakamlar çok yüksek. Yani bir büyükbaş hayvanı 300 bin liraya alıyorsun. Böyle bir şey var mı ya? 300 bin lira.
16: Tabii.
17: Yani, bir araba parası.
12: Vallahi bir araba parası. Doğru. Aynen öyle. Yani adam diyor ki mesela 20 tane hayvanım var diyor. Gözünde 20 tane hayvan olan besici çok büyük besici değildir. La 20 tane hayvan 250-300 binlerden hesap ettiğinde yekün tutuyor.
16: 5-6 milyon TL.
12: Yekün tutuyor.
16: Ama adam bak 20 tanesi dediğin zaman 300 bin liradan ki 300 bin lira demek. Yani böyle 600 kilonun üzerinde bir
12: hayvan demek.
16: Tosun demek. Hayvan demek 5 milyon 6 milyon. Sermaye değil ki. Bir besici için 5-6 milyon liralık bir sermaye sermaye değildir.
12: Doğru.
16: Hani onu 150-200-300 baş hayvan dediğin zaman bir rakam ve yekün tutar, işletmedir. Ya bir bakıyorsun ya, bak geçen araştırdım. Ya bir ABD'de besici çiftlikleri ortalama 2000-3000 büyükbaş hayvan. 2000-3000 ya. Türkiye'de ediyor. Kaç tane
17: entegre
16: var?
17: Entegre onlarınki işte.
16: İşte onlar büyük alanlarda gezen adam belki atıyorum 5 dönüm, 10 dönüm arazide geziyor, tozuyor, hayvanlar yapıyor ve bu işi artık daha profesyonel, endüstriyel anlamda yetiştiricilik yapıyor. Bizdeki gibi kara düzen değil. Ne diyordu rahmetli Necmettin Erbakan? Şeyde Hollanda'da inek var, Türkiye'de inek var. Ama Hollanda'da işte bir şey diyor, günde 30-32 litre süt alırken benim diyor Konya'da Mehmet emmim 3 litre süt aldığı zaman seviniyorsa burada bir yanlışlık var diyor. 10 katı inek, aynı inek ya. 10 katı fark oluyorsa o zaman bir şeyleri değiştirmek lazım. Biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz demektir.
12: Valla çok paraya, çok yeküne, çok fazla ürün üretmeye çalışıyoruz. Burası da ayrı bir başlık ama temelde yine kurban hikayesine dönecek olursak Rabbim hepinizin ibadetlerini kabul etsin. Kurban kesip kesememek artık maddi bir alan, maddi bir veriyle alakalı. İkinci bir hadise daha var. Yaşlınızı, hastanızı, yakınınızı, aile büyüğünüzü ziyaret etmenin parayla bir alakası yok. Şimdi burada bizim bir de böyle bir alana ihtiyacımız var. Biz bunu da terk ettik. 9 günlük bayram tatilinde tatil merkezlerine gitsek de nasıl tatil yapsak acaba diye düşünür hale geldik.

0: bayram tatiline gidebiliyorsa bu adam kamudadır vesairedir. Bu adamın bir de en kötü ihtimalle 20-25 gün. Ya yeni başlıyorum, bir yılımı açtım, ben bir iş yerinde çalışıyorum dediğinde 15 günlük yıllık izniniz var. Tatile vesaireye gidecekseniz gelin bu zamanları burada değerlendirelim. Hiçbir şey yapamıyorsak biz eşimizi, dostumuzu görelim. Eski muhabbetimizin hiçbiri kalmadı. Bak şu stüdyoda 3 kişiyiz. Önceden iyi kötü yapardık. Bayramda birbirimize selamı zor veriyoruz. Arıyoruz sadece birbirimizi. Evet. Ailecek giderdik, çocuklar büyükleri tanırdı, çocuklar akrabasını tanırdı. Aile olmanın, aileyle bir arada olmanın, ailedeki insanları tanımanın bir hikayesi olurdu. Bizim jenerasyon son jenerasyon gibi kaldı. Evet. Bizden sonrakilerde bu hikaye yok.
1: Şimdikiler de
0: akraba, eşe, dosta gitme.
1: Büyüyor. 20'li yaşlara gelenler de arkadaş gruplarıyla o 9 günlük tatilde, onların da okulları da tatil. Onlar da sağa sola gezmeye gidiyor. Kendi evladım dahil.
0: Aynen öyle.
1: Ya gitme diyorum, anlatıyorum, şudur budur diyorum. Bir bakıyorum ters cevaplar alıyorum. Yani umursamaz ve bana ne tavrında. Ben diyor dinlenmeye ihtiyacım var diyor. Ne yapayım diyor. Gelince giderim diyor. Bilmem ne diyor. Gelince de gitmiyor. O da ayrı mesele. Ama o çocuklarımızı da kontrol etmekte zorlanıyoruz. Ve sosyal medyada bakıyoruz. Daha dün gördüm. Ya o kadar üzüldüm ki, bir tanesi işte skeç yapmışlar. Komedi olsun diye. Karı koca arabaya biniyorlar. İşte kadının gözünü bağlamış, böyle hanım amcık türbanlı, tam bir Anadolu kadını gibi. Kadın diyor ki, sana diyor sürprizim var diyor adam diyor. Evet diyor, Antalya'da diyor, Antalya il sınırına mı geldik diyor, tatile mi gidiyoruz diyor. Göreceksiniz şimdi diyor, arabadan iniyorlar. Sivas il sınırı yazıyor. Tamam, başlıyor, Sivas tabelası var. Kadının gözünü açıyor. Adam kendi köyüne götürmek istiyor. Orada sen beni kandırdın bilmem ne deyip adama bir sert müdahalede bulunuyor. Tamam, bu işin espri tarafı, bu mizansen, ama bunları göre maalesef insanlar bu hale de geliyor, bu gerçeklik. Gitmiyor, kendi köyüne gitmiyor. Burada da yine iş aslında kadınlara da
0: düşüyor. Köyüne gitmeye de bilir. Mesele köy meselesi değil. Anayı babayı görmek, akrabayı, eşi dostu görmek. Yani
1: köye gitmek demek bu işte.
0: Yani anne baba köydeyse köye gitmektir bunun adı. Bu kısmı da çoktan unuttuk. Bu kısmı da çoktan yok ettik. Ve biz adı üzerinde bir bayram yaşıyoruz. Bak şimdi biraz önce söylüyorsun, mezarlık ziyareti bir bayram geleneği değil de aslında Arefe öncesinde vesaire öncesinde bir eski yaşlı velisi hatırlamadır. Ben mezarlık ziyaretiyle alakalı da böyle bir maceram var, ayrı bir hadise. Ama bu bile bir ritüeldi. Tabii. Bu ritüelleri bile kaybediyoruz. Bayram namazı ritüeli, bunu bile kaybediyoruz. Kurban kesme kaybediyoruz. Akraba eş dostya bir bayram kahvaltısı. Mesela bana sorarlar işte, mesela en çok hangi yemeği seviyorsun? Valla sizde nasıldır bilmem de biz çocukluktan beri öyle gördük işte. Bayramdaki sofra mantığı işte yahnidir. Ondan sonra sarmadır, su böreğidir. Misal veriyorum, bazen yer yer mantıdır filan. O yahninin bende bir kutsal havanı var yani. Anladın mı? O, çünkü o birlikteliğin, bir arada olmanın yemeği benim için. Yani bu adeti benim çocuğuma ben aktaramıyorum. Yani aktarmak için o organizasyonu devam ettirmem lazım. Yani rahmetli dedem hayattayken 40 kişi, 50 kişi, 60 kişi bir sofranın başında, hatta sofra yetmediği için 2 sofra, 3 sofra, çocuklar şu tarafa, kadınlar şu tarafa, bir sofranın başında toplanır. Sonra da seremoni halinde böyle camideki salavatlaşma gibi el öpülürdü tek tek. Eve kaybettik. Dedeyi de kaybedince adeti de kaybettik. Şimdi baba evine gidiyoruz, çok şükür hala aynısı var ama Allah hayırlı uzun ömürler versin. Abi kaybediyoruz.
1: Büyükler ahirete göç ettikçe aşağı dağılıyor. Bir arada tutan büyükler lazım.
0: Ve senin çocuğun da yarın bayramda senin evinde babama gitmediğim, anneme gitmediğim, bayramı beraber geçirmeliyiz diyeceksen sen de bugün onu dedeye götüreceksin. Yaşıyorsa.
1: Dede kalmadı.
0: Yaşıyorsa dedeye götüreceksin. Ahmet Bey'in babası yine vefat etti. İlk bayramı Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi o adeti çocuğa hissettirmediysen o çocuk yarın bir gün sana aynı hadiseyi nasıl yaşatacak? Yaşatmaz. O zaman gelin biz hep beraber aile yılından bahsediyorsak, aile olmaktan bahsediyorsak sevgili dostlar, aile gibi davranacaksak, hep beraber bir sürece gireceksek, bayramımızı, komşuluğumuzu, adetlerimizi sil baştan inşa etmeye ihtiyacımız var. Ve bizim bazı modernist, bazı elitist kendi kafasından biz bunu böyle yapıyoruz. Yo, elin Amerikalısı Cadılar Bayramı diyor, bilmem bir şey diyor.
1: Tabii, o Christmas aşure bilmem ne bir şeyleri var onların.
0: Adamlar bunların hepsini hala kültür olarak yaşıyor.
1: 3000 kilometre, çünkü Amerika'nın yüz ölçümü de büyük Türkiye'nin, 6 katı 3000 kilometre 4000 kilometre yol gidip işte o ne diyorlar, hindi yedikleri o ritüelleri adamlar hala yapıyorlar. Ya

0: Lin gavuru yapıyor. Biz şurada 100 kilometreye gitmiyoruz.
1: Bizim de filmlerde çok yaptıklarını gösteriyorlar. Biz bilmiyoruz. Onların
0: yok yok var mı? Kesinlikle
2: yapıyorlar.
0: Var var.
2: Bak şimdi
0: var.
2: Biz de yapıyoruz ama bizdeki hikaye şu. Biz bunu bir modernist hava değil bir klasik ve kötü hava haline getirdik son yıllarda. Yani tatile gidiyoruz bayağı. Bayramda ay bu kurban et falan ben sevmiyorum. Lan ne yapıyorsun? Bizim adetimiz bu. Ve bunu insanlar keyifle yaşayabileceği yerde sen böyle kendi içinde çok burjuva, çok rahat biz böyle yapmıyoruz falan. Yo vallahi yapacaksın. İzmir'in köyündeysen de yapacaksın. Diyarbakır'ın köyündeysen de yapacaksın. Bu memleketin
0: Antalya'da
2: kültürü.
0: Antalya'da Bodrum'da tatil planı yapıyorsan zaten biz bu toplumu örf adeti kaybetmişiz demektir. Zaten.
2: Yani bunu kim yapar? Kökü olmayan adam yapar. Ailesi olmayan adam yapar. Bu işin böyle olması lazım.
0: O da dönüşüyor Mustafa. Kökü olmayan diyorsun da kökü olan anası babası hayatta dedesi hayatta olanlar da karı koca çocukları da olanlar da tatile gitmeye başladı. Etrafımızda da var.
2: İşte onu söylüyorum. Bunun normalde böyle olması lazım. Anladın mı? Yani kardeşim biz yalnız başımızdayız işte bir edi bir büdü. Hadi biz buradan ya dersin ki lan adamın gidecek yeri yok falan dersin. Adamın anası burada. Ha, adamın anası burada, danası burada, bebesi burada, öbürü burada. Ama diyor ki biz acaba... Ya nereye kadar?
0: Bir de şey yapmaya başladılar böyle. Story atıyorlar ya da WhatsApp gruplarından arefe günleri karşılaştınız mı bilmiyorum. Gelmeye başladı bana. Bayramda Kayseri'de olamayacağız. Şimdiden bayramımız mübarek olsun diye. Bir de duyuru yapıyorlar. Yani bana gelmeyin. Ben evde yokum.
2: Şaka zaten gibi. Bizde gitmiyor.
0: Şaka gibi ya.
2: Zaten bizde gitmiyoruz. Valla bugün konsept ve gündem bayram oldu. Hakkınızı helal edin.
0: Güzel de oldu.
2: Yani özlediğimiz, yani. Hissettiğimiz bayram tadında geçirmeyi. Kendi hatalarımız da var bu anlamda. Yani biz kendimize de eleştirilerimiz var. Bazen şirazesini, bazen ucunu kaçırıyoruz. Bayram gibi bayramlar yaşamayı Rabbim bize nasip etsin. Toplumu bir arada tutacaksak bayram tek başına yeterli mi? Valla çok önemli bir ölçü. Mesela fakiri fukarayı görmek adına, toplumu belli bir düzene getirmek adına, olmayana varlığını paylaşmak adına bayram bayramdır. Bayram en çok onlara bayramdır. Yani kazanında et pişmeyen adamın kazanında et pişmesidir bayram. Senin için atıyorum büyüğünü görmektir, el öpmektir filan ama onun için o kazanda etin kaynamasıdır. Çocuklarıyla geçireceği vakittir. Cebindeki parayla çocuğunu alacağı kıyafettir. Onun için bayram o. Ve sen varlık dönemindeymiş gibi aman efendim biz aslında demeye başlayınca toplumdaki o uçurumu gittikçe derinleştiriyoruz. Toplumumuz da zaten uçurumsal olarak da iyi bir halde değil. Kimin nerede olduğunu, kimin ne kadar zengin, kimin ne kadar fakir olduğunu artık şöyle ayırıyor. Çok zenginler ve fakirler. Yani arası kalmadı. Yani çok zenginler var, bir de geriye kalan fakirler var. İş bu noktaya kadar döndü. Burada biz bu mantıkta gide gide zekatı, kurbanı, ibadeti bu anlamda gözümüzün önünden çıkarta çıkarta başka bir noktaya doğru geliyoruz. Diyor ki üstünde ismim yazacak mı diyor. Nasıl yani? Okul yaptırırsam üstünde ismim yazacak mı? Okul yaptırmasan da şu var diyor. Üstünde ismim yazmıyorsa olmaz diyor. Hayır bile bazen buna döndü. Has niyetle, halisane niyetle yapanları tenzih ederek söylüyorum. Bu bir ticaret değildir. İbadet bir ticaret değildir. Ticaretinin dışındadır. İbadet senin Allah rızası için yaptığın, toplum faydası için yaptığın, yarın bir gün konumun komşumun çocuğu aç kalıp benim komşumun, benim çocuğumun elindekini almasın, bunu zorbalamasın, bunu dövmesin, bunu çalmasın, bunu çırpmasın diye yaptığın şeyin kendisidir aslında. O kadar güzel ilahi bir düzen var ki işin içerisinde tutarsan ve bu düzen sadece 3 günlük, 5 günlük değil, 1000 yıllık, 2000 yıllık, 5000 yıllık, 10.000 yıllık bir düzen. Ve sana diyor ki toplumda dengeyi oluştur. Bir taraf bu kadar zengin, bu kadar fakir olamaz. Sonra etrafına kaleler örmek zorunda kalırsın. Kalenin içinde kendini halktan saklamak zorunda kalırsın. Niye? Benim malımı almasınlar diye. Halbuki paylaşsan o da mutlu, sen de mutlu olacaksın. Onun gözü düşmeyecek, senin gücün yetmeyecek. Bu ara dengeyi kaybettiğiniz anda da toplum olmaktan da çıkıyor. Allah hakkınızı.
0: Hareket şeye dönmeye başladı ya. Hindistan'a dönmeye başladı. Yani bir kesim ultra zengin. Hindistan'da da var böyle bir şey gibi. New York gibi, Florida gibi yer. Arka mahalleye bir geçiyorsun. Bambaşka bir hayat. Bambaşka bir hayat. Yokluk içinde bir hayat. Türkiye'de buna benzedi. Orta direkt diye bir şey
2: var. Arka mahalleleri boş ver. Orta mahallede de artık aynı Halil. Şimdi 15 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira kira olan yerde, memlekette. Sen neden bahsediyorsun? Şu an en ucuz kira kaç liradır kardeşim Kayseri'de?
0: Ortalama 15 lira. Ucuzu.
2: Kötü evde oturuyorum, sobalıda oturuyorum desen 10 bin liradan başlıyor.
0: 10 lira.
2: Sobalıda. 20 bin lira emekli maaşı alan, 28 bin lira asgari ücret alan bir adam, ailesiyle bir yere geçmiş bir adam. Nasıl geçinecek? Efendim ev alsaydı, alsana hadi. Ahmet Bey bir tane ev alsana ya. Bak şu yaşa gelmişsin. Bir tane var, Allah bereket versin. Yani hayırlı otursun inşallah. Halil sana da söyleyeyim aynısını. Oğlan büyüdü, bir tane ev alsana kardeşim.
0: Mümkün değil.
2: Ya sen şu halini alamıyorsun ya. 20 bin lira 30 bin lira alan adamın ev almasını bekliyorsun. Neyle alacaksın? İmkansız. Dokunduğun ev 2-3 milyondan başlıyor. Dokunduğun 2-3 milyondan başlıyor. Nasıl alacaksın? E şimdi bu insanlar bu kiralara bir şekilde mahkum. Bu kiralarda oturmak zorunda. Hayatını idame ettirmek zorunda. Kimse kusuruma bakmasın, böyle çok fazla aile var.
0: Aynı aileden 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi çalışmıyorsa imkansız. İmkansız. Böyle bir şey yok.
2: Çalışıyorsa da yine ev alması imkansız. Yaşar.
0: Yaşar.
2: 2 kişi, 3 kişi çalışıyor olunca anladın mı? 30'ar bin liradan 90 bin lira eve para girer. 3 kişi çalışıyorsa, bir 3'te çalışmayan vardır bu evde. En kötümser ihtimalle, doğru mu? Herkes dışarı çıkıp çalışacak hali yok. 6 kişi, 6 kişinin boğazı, kirası, yemesi, içmesi normal bir asgari düzeydeki hayatı bunu ancak tutar. Sen 3 kişiyi çalıştır 90 bin lira. Basit hesaplarla yapalım. Sen biliyorsun, daha geçen gün bakıyordun tablolara. Şu an desek ki ya biz 2,5 milyona bir tane ev alacağız. 1 milyonumuz var. 1,5 milyon da kredi çekeceğiz. Aylık ödememiz kaça çıkar Halil'cim?
0: Kaçta çekeceğiz? 1,5
2: milyon para çekeceğiz.
0: Kaç ay vade?
2: 5 yıl çekelim hadi.
0: Aylık minimum 50 bin lira. Minimum.
2: Hadi öde. Hadi öde de göreyim.
0: Minimum.
2: Onun için o hikayede başka bir zorluk.
0: Geçen bakmıştım şimdi. Türkiye'de ev sahipliği oranı.
2: Evet.
0: Nedir diye ona bir bakmıştım. Hemen bulmaya çalışıyorum müsaadenizle. Ev sahipliği, Türkiye'de ev sahipliği oranı. Toplamda %60.74 ev sahibi var. Kiracı %27, bunun rakamsal boyutu da, ev sahibi 15.384, kiracı 6.990.000, %27'ye geliyor. Diğer dediğimiz %8'lik %9'luk bir kısım da, o da şu misafirhanede kalanlar, lojmanlarda kalanlar, askeri yerlerde kalanlar gibi yerler. Bunlar da %9. Bir de bilinmeyen, yani kayıt altına alınmayan da %1,5'luk bir kesim var. Türkiye geneli. Totalde de konut, oturulabilir konut anlamında 25 milyon 300 bin sayı. Kayseri'de ne olmuş diye bir de ona baktım. Onu da vereyim mi
2: buyurun,
0: o zaman?
2: Buyurun.
0: Kayseri'de de toplam 424 bin bağımsız bölümde oturanlar var. 424 bin. Ev sahibi %64. Türkiye ortalamanın bir ortalaması 4 puan üstünde. %64 ev sahibi. Bunun rakamı da 271.367. Kiracı oranı %23. O da 100.253 rakamına ulaşıyor. Diğer dediğimiz yine o lojmanlarda, misafirhanelerde, otellerde kalanlar ya da bu şeyde rezidansta tarzı kalanlar, geçici süreli, onların oranı da %9. Toplamı da 424 bin. Kayseri'de oran bu. Yani %64 ev sahibi, %23-24'te bir kiracı var. Diğerlerinde sayarsak %30 gibi bir rakam.
2: Ve bu insanların ev sahibi olmasını bekleyemiyorsunuz. TOKİ marifetiyle biliyorsunuz geçen yıl seferberlik ilan edilmişti. Kaç kişi aldı, kaç kişi kiraya girdi? Etrafında hiç TOKİ çıkan oldu mu? Ben mesela etrafında...
0: Bir iki kişi duydum.
2: İyi bari, varmış.
0: Var, bir iki kişi duydum. Müracaat ettik çıktı diyen bir iki kişi duydum.
2: Ben
0: o kadar diye. Yani üç yoktur.
2: Yeter.
0: Ama müracaat edin, bildiğim belki 50 kişidir atıyorum. Çıkan bir kişi, iki kişi.
2: Orantı da öyle zaten yani. Bu kadar orantı, bu kadar talebin içerisinde, bu kadar yokluk, bu kadar ev sahibi olmayan insan. Normalde bu. Efendim sona geldik. Laf Sokak'tayla sizi baş başa bırakalım ve bugün hiç siyasete girmeden bayramın telaşıyla, Arife'nin telaşıyla da günü kapatmış olalım. Bu da lazım. Evet. Sabah saatlerinde şu an işe giden insan sayısı minimumda. Akşam saatlerinde birazcık daha bizi dinleyecekler. Onlara da şimdiden sabah dinleyene de, akşam dinleyene de hayırlı bayramlar dileyelim. Bayram tadında bayram geçirelim.
0: İnşallah.
2: Sevdiklerimize, eşimize, dostumuzu, büyüklerimize, hayatta kalanları, amcası, dayısı, babası, annesi fark etmeksizin bir ziyaret etmekte, bir gönül almakta hepimiz için fayda var. Zahmet olmadan yapın bayramı. Çünkü gittiğiniz zaman bana bir şey hazırlasın, önüme bir şey getirsin demeden biz keyifle, muhabbetle bu işi toparlayalım. Zahmete girdirmeden bu işi yapalım. Çünkü şu yokluğun ve bu darlığın içerisinde durumunu iyi bildiğiniz insanların bile ceplerinde para olmaya bilir. Ya koca esnaf arkadaş dediğin adam şu an 3 gündür 4 gündür ay sonunu nasıl getireceğim, bayram bitiyor, ay sonu ödemem var, ne yapacağım diyor. Bu anlamda birbirimizi dengeleyerek, destekleyerek bu süreçleri atlatmayı umut ederim. Tabii ki sesimiz kaç kişiye ulaşır, kaç kişiye sebebiyet veririz bunu bilmiyorum ama bir kişi bile olsa, kendi kendimize bile olsa bu da bizim için bir marifet olur, bu da bizim için bir hayır olur. İnşallah hayır tarafında da bulunur. Sizler için de hakeza lütfen bayramı bu cihette çoluğumuzla, çocuğumuzla, ailemizle yaşamayı hem öğretmeli hem anlatmalı ve yeniden aile olmayı, toplum olmayı başarmalıyız diye düşünüyorum. Laf Sokak'ta deneyimiz var Ahmet Beyciğim.
1: Bayramda bir seyahat planınız var mı diye sorduk. Bu iki konumuz ya.
2: Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Olacak o kadar değil mi? Güzel olmuş. Evet, hiç bilmeden bu kadarı konuşmuştuk ama evet. Seyahat planlarını
0: bir
2: konuşalım.
0: Bir de şu uyarı da yapalım artık. Biz bugün ve yarın hem yerelde hem ulusalda çokça karşılaşacağımız bir haber. Danasını kaçıran, tosununu kaçıran.
2: Acemi kasaplar.
0: Elini kolunu bacağını kesen acemi kasaplar. Ne olur dikkatli olun. Bilmiyorsanız, anlamıyorsanız da bilen birilerinden yardım isteyin.
1: Dinleyen kimse de kendini acemi görmez yani.
2: Bir de o da var. Sene yapıyoruz acemilik
0: kapısı falan diye. Kendini
2: her sene yapıyoruz.
0: Evet. O yüzden dikkatli olun. Böyle kazalar, böyle kaza haberleri görmek istemiyoruz.
2: Amin inşallah.
0: Ama arada kaçan o kuzular, koyunlar güzel oluyor. Keyifli oluyor izlemek.
2: Tutarlarsa, birinin başına iş gelmiyorsa güzel. Yani birini böyle hastanelik ediyorsa kötü, yoksa olur.
0: Allah esir gelsin. Dikkatli olalım.
2: Efendim hepinize hayırlı bayramlar diliyoruz. Bayram sonrasında pazartesi günü itibariyle yeniden yolu açacağız ve yola çık diyeceğiz. İyi bir bayram geçirmenizi, ibadetlerinizi Rabbimin kabul etmesini ve sevdiklerinizle, eşinizle, dostunuzla keyifli bir zamanı Rabbim size de nasip etsin temennisiyle de günü kapatmış olalım. Hayırlı bayramlar diliyoruz efendim. Pazartesi yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Tüm Türk ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar.
1: Hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar olsun.
3: Neyim? Evlatlarım yanımda olmadıktan sonra
4: azami hıza dikkat etmelerini öneriyorum.
5: Bayramda çıkacak yerimiz yok. Emekliyim ben. Emekli diye çıkabilir.
6: Toplu taşıma kullanmaya karar verdik biz en başta. Böyle bir önlem düşündük.
7: Yol kalabalık. Kurallara uyacaklar, bu kadar basit.
8: Tabii sabırlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Dikkatli olmalarını, kurallara uymalarını tavsiye ediyoruz.
9: Bayramda bir seyahat planınız var mı? Yola çıkacak vatandaşları trafik güvenliği konusunda hangi tavsiyelerde bulunursunuz?
4: Bayram seyahati olarak Çanakkale'den buraya geldim. Yollar çok kalabalık. Azami hıza dikkat etmelerini öneriyorum. Trafik kurallarına uymak gerekiyor, aynen öyle. Çok sürat iyi bir şey değil. Geç olsun güç olmasın diyorum.
10: Muğla'dan geldik arkadaş ziyaretine. Şu anda seyahatteyiz. Yarın yola çıkacağız. Muğla'ya geri gideceğiz. Orada da Muğla içinde ziyaretlerimiz olacak, yolculuklarımız olacak kısa. Onun için aslında toplu taşıma kullanmaya karar verdik biz en başta. Böyle bir önlem düşündük. Ne kadar toplu taşıma o kadar trafiğin biraz daha rahatlaması demek. Tabii uygunsuz madde kullanarak veya işte trafik kurallarını ihlal ederek yolculuk esnasında bu tarz davranışlar sergilemeden herkes dikkatli olursa kazalar, herhangi sıkıntılar yaşanabilecek kaza sonuçları falan büyük ihtimalle büyük oranda azalacaktır diye düşünüyoruz.
11: Uykusuz çıkmasınlar. Daha dikkatli, daha sakin, yavaş gitsinler. Yarışa gitmesinler. Duyarlı olsunlar. Biraz da saygılı olsunlar birbirlerine. Tabii ki her şey bir düzen içerisinde alınmıştır. Tedbirler de alınmıştır. Ona göre uygun şekilde gitsinler, gelsinler. Hayırlı bayramlar dileriz.
12: Bu haftalarda yağış olacak. O yağışlı şeylerde yavaş gitmeleri gerekiyor. Hızsız, yavaş, sakin, o şekilde, şiddetsiz, kavgasız, gürültüsüz. Gerçi bizim memlekette çok karşılaşmıyoruz ama büyük şehirlerde görüyoruz hep.
7: Yol kalabalık. Kurallara uyacaklar, bu kadar basit. Ben zaten Giresun'a geldim buraya. Ben hanım buralı, ben Giresunluyum.
13: Bayram tatili.
7: Bayram tatili, kayınvalide var burada. Dikkatli olacaklar, kurallara uyacaklar, başka bir şey yok. Bizim geldiğimiz tarafta yok. Biz Sivas Şebin Karahisar üzerinden geliyoruz ama bu Ankara yolu çok yoğundu. Yoğundu. Kontroller de var. Tabii onlar da hızı engelliyor. Daha düzenli yapıyor trafiği.
5: Bayramda çıkacak yerimiz yok. Emekliyim ben. Emekli diye çıkabilir. Önce arabalarının bakımını yaptırsınlar. Daha sonra dikkatli gidip gelsinler.
9: emniyetin o kurallarına, tedbirlerine uyuyor.
5: Tabi uyacaklar, dikkatli girip gitsinler diyeyim. Dikkat dediğim zaman hepsini işine alıyor.
9: Sollamalara dikkat etsinler.
5: Her şeye, her şeye. Bir, yarım saat geç varsınlar, bir saat geç varsınlar ama dikkatli gitsinler.
13: Bayramda seyahat planım yok. Çünkü bayramda da çalışıyorum. AVM'de güvenliyim. Çünkü yoğunluk. Bayramda yola çıkacaklara dikkat etmelerini, hız yapmamalarını, kaza yapmamalarını, dikkat etmelerini, emniyet kemerlerini takmasını istiyorum. Maalesef bayramlarda kazalar oluyor. İnşallah olmaz.
8: Tabii sabırlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Dikkatli olmalarını, kurallara uymalarını tavsiye ediyoruz. Dikkatli gitsinler, sabırlı olsunlar, acele etmesinler, panik yapmasınlar. Bunu diyoruz yani.
3: Yıllardır çocuklarımı bekliyorum. Gelmeseler de onların yolunu bekleyeceğim. Bayram şekerimi alıp bekleyeceğim. Uzun zamandır gelmediler. Ömrüm sonunca onları bekleyeceğim. Bayram gelmiş neyim? Evlatlarım yanımda olmadıktan sonra.
9: Nereden teyze?
3: Yurt dışındalar. Bilmiyorum.
9: Ama hiç soruyorlar mısın bayramda?
3: Yok. Arasalar zaten sesini duymak bile yeterli. Ekmeğim suyum gibi. Onları çok sevdiğimi ölürken bile ben öldükten sonra mezarıma gelmesinler. Ama ben sakin gelsinler. Ölünce ben asla mezarıma gelmelerini istemiyorum. Mezarıma çiçek getirmesinler. Ben sakin gelsinler.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
2: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergü

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda küresel ve bölgesel gelişmelere dikkat çekti. Dünyanın stres düzeyi yüksek bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, İsrail'in bölgedeki işgal ve katliam faaliyetlerini pervasızca sürdürdüğünü ifade etti. Savaşın enerjiden ticarete kadar pek çok alandaki menfi etkilerine değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin konumu hakkında, bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadroları ve en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor dedi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin verdiği kararın ardından parti içinde hareketli günler yaşanıyor. İstinaf Mahkemesi'nin Özgür Özel yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırarak eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin görevi devralmasına hükmetmesi üzerine süreç hızlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi parti genel bilgilerini güncelleyerek CHP Genel Başkanı kısmına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını yazdı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi eski parti meclisinin göreve getirilmesi için icra dairesine dilekçe verdi ve bu talep kabul edildi. CHP Genel Merkezi'nde idari işleyişin sürdüğü, çalışanların maaş ödemelerinin yapıldığı öğrenilirken, partinin internet sitesinden mevcut PM ve MYK listeleri kaldırıldı. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay kararı sonrası ilk parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu toplantılarını 1 Haziran'da gerçekleştirecek. İyi Parti'nin Kurban Bayramı bayramlaşma takvimi netleşti. Açıklanan programa göre İyi Parti, bayramın ikinci gününde çok sayıda siyasi Parti'nin heyetini genel merkezinde ağırlayacak. Eş zamanlı olarak farklı bir İyi Parti heyeti de diğer partilere iadeyi ziyarette bulunacak. Açıklamada dikkat çeken en önemli detay ise İyi Parti'nin bu bayram Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşma programı gerçekleştirmeyeceğini duyurması oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen taşımalı eğitim projesine ilişkin güncel veriler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 2023 yılından bugüne kadar engelli öğrencilerin eğitim kurumlarına güvenle taşınabilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla toplam 16 milyar 839 milyon liralık kaynak kullanıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek olan kritik uluslararası zirve öncesinde hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Bakan Çiftçi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde kapsamlı bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın da sunumlar yaptığı toplantıda zirvenin huzur ve güven ortamı içinde tamamlanması için alınacak tüm tedbirler titizlikle ele alındı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Merhaba, spor haber bülteni dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği dev turnuvada, D grubunda yer alan Ay Yıldızlı ekibimizin rakipleri de belli oldu. Millilerimiz ev sahibi ABD'nin yanı sıra Paraguay ve Avustralya gibi gruptan çıkma mücadelesi verecek. Siyah beyazlı kulüp basında çıkan ve yeni teknik direktör haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladığı yapılan duyuruda hoca arayışlarının futbol direktörü Önder Özen tarafından büyük bir titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri netleşti. Sarı lacivertlilerin Avrupa arenasındaki ilk maçı 21 ya da 22 Temmuz'da, rövanş mücadelesi ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak. Temsilcilerimizin kaderlerini belirleyecek kura çekimi ise 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu futbolda 2025-2026 sezonunu resmen kapattı. TFF Ziraat, Türkiye Kupası ve Trendyol birincilik müsabaka sonuçlarını tescil edildiğini duyurdu. Öte yandan Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kolombiya milli takımının aday kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson da kadrodaki yerini aldı. Eczacıbaşı Dynavit kadrosunu genç libero Selin Adalı ile güçlendirirken, Vakıfbank Spor Kulübü 29 yaşındaki deneyimli pasör Sıla Çalışkan'la yollarının ayrıldığını resmen duyurdu. Kosova'da düzenlenen Gençler Contender turnuvasında sahne alan milli sporcularımız, organizasyonu 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta heyecan dorukta. Kotolarda Amanda Anisimova ve Ben Shelton ikinci tura yükselmeyi başardı. Ancak ana tablodan turnuvaya katılarak bizi gururlandıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk turda güçlü Avustralyalı rakibi Diara Kasatkina'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Spor haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı da tanımaktan geçer. Bugün programımızda Beethoven'ı konuk edeceğiz.

Beethoven'ın kendisiyle aynı adı taşıyan dedesi Ludwig van Beethoven, Belçika'nın Mechelen kentinde doğmuş, 20 yaşında Bonn'a taşınarak bir sarayda bas korist olarak çalışmaya başlamış ve 1761 yılında aynı sarayın Kapellmeister'ı olmuştur. Böylece Beethoven'ın dedesi Ludwig van Beethoven, Bonn'un seçkin müzisyenleri arasına girmiştir. Dedesi Ludwig'in tek çocuğu olan Johann van Beethoven, Bonn'daki aynı sarayda tenör olarak görev yapmış, ayrıca klavye ve keman dersleri vermiştir. Johann, 1767 yılında Maria Magdalena ile evlenmiş, bu evlilikten doğan 7 çocuktan yalnızca 3'ü hayatta kalmıştır. Beethoven'ın kesin doğum tarihi bilinmemekle birlikte, kilise kayıtlarına göre 17 Aralık 1770'te vaftiz edilmiştir. O dönemde bebekler genellikle doğumdan bir gün sonra vaftiz edildiği için doğum gününün 16 Aralık olduğu kabul edilir ve ailesi tarafından da bu tarihte kutlanır.

Beethoven'ın ilk müzik öğretmeni babası Johann'dı. Daha sonra Gilles Van den Eeden'dan org, Tobias Fredrik Prefier'den klavye, Franz Rovanti'den keman ve viola dersleri aldı. Küçük yaşlardan itibaren yoğun bir eğitim gördü. Öğretmeni Prefier'in onu zaman zaman gece uykusundan kaldırarak çalıştırdığı bilinirdi. Johann van Beethoven, Leopold Mozart'ın oğluyla yaptığı turnelerden etkilenerek benzer bir başarıyı oğlu için de hedefledi. Beethoven ilk halka açık konserini 1778 yılında henüz 7 yaşındayken verdi.

1779'da Christian Gottlob Niff'ten bestecilik dersleri almaya başlayan Beethoven, 1783'te Niff'in yardımıyla ilk bestesi olan 63 klavye varyasyonlarını yayımladı ve kısa süre sonra Niff'in asistanı olarak çalışmaya başladı. 1784'ten itibaren bu görev sayesinde ilk düzenli gelirini elde etti. Aynı yıl başpiskopos Maximilian Friedrich tarafından yeteneği fark edilerek desteklenmeye başladı. Bu yıllarda aydınlanma düşüncesi ve masonluk çevreleri Beethoven'ın entelektüel gelişimini etkiledi. Niff ve çevresindeki birçok kişi aydınlanmacı fikirlerle bağlantılıydı.

1787'de Mozart'la çalışmak umuduyla Viyana'ya giden Beethoven, annesinin hastalığı nedeniyle kısa süre sonra Bonn'a geri dönmek zorunda kaldı ve aynı yıl annesini kaybetti. Babasının alkol bağımlılığı nedeniyle iki küçük kardeşinin de sorumluluğunu üstlendi. 1789'da yasal yollara başvurarak babasının maaşının yarısını kendisine ödenmesini sağladı ve ailesinin geçimini üstlendi. Bu dönemde saray orkestralarında viyola çaldı, Mozart'ın operalarıyla tanıştı ve flüt virtüözü Anton Racia ile dostluk kurdu. Franz Wegeler aracılığıyla von Beriönig ailesiyle tanışması ise kültürel çevresini genişletti. Ayrıca Kont Ferdinand von Waldstein'den maddi destek gördü, ileride ona ithaf edilen ünlü bir piyano sonatı besteleyecekti. 1792'de yeniden Viyana'ya giden Beethoven, Joseph Haydn'ın öğrencisi oldu. Haydn başta olmak üzere Johann Georg ve Antonia Salieri gibi önemli isimlerle çalıştı. Kısa sürede olağanüstü doğaçlama yeteneğiyle ün kazanan bir piyanist olarak tanındı.

Beethoven'ın 9 senfonisi, 5 piyano konçertosu, 1 keman konçertosu, piyano, keman, cello için üçlü konçertosu, 32 piyano sonatı ve çok sayıda oda müziği eseri vardır. Tek operası ise Fidelio'dur. İlk senfonisi 1800 yılında seslendirilmiş, Eroica olarak bilinen 3. senfoni başlangıçta Napolyon'a adanmış ancak Napolyon'un imparatorluğunu ilan etmesi üzerine bu ithaf geri çekilmiştir. 1803-1814 yılları arasındaki dönem Beethoven'ın kahramansı dönemi olarak bilinir. 5. senfoni, 6. senfoni, Appassionata sonatı ve Razumovski yaylı çalgılar dörtlüleri gibi eserler bu dönemin dramatik ve geniş ölçekli anlatımını temsil eder.

Beethoven 1801'de işitme sorunları yaşamaya başladı ve yıllar içinde tamamen sağır hale geldi. 1802'de yazdığı Heiligenstadt vasiyeti, yaşadığı ruhsal krizi ve sanata tutunma kararlılığını ortaya koydu. Sağırlığına rağmen en büyük eserlerini bu dönemde besteledi. Eser 109, 110 ve 111 piyano sonatları, Missa Solemnis ve özellikle 9. senfoni müzik tarihinde devrim niteliğindeydi. 1824'te ilk kez seslendirilen 9. senfoninin finalinde Schiller'in Neşeye Övgü şiirinin kullanılması, senfoniye insan sesinin katılması bakımından bir ilkti. Bu melodi günümüzde Avrupa Birliği marşı olarak kabul edilmekte.

Beethoven zor mizaca sahip, içine kapanık fakat sanatsal ideallerine son derece bağlı bir kişiydi. Hayatı boyunca maddi sıkıntılar, hastalıklar ve aile sorunlarıyla mücadele etti. Hiç evlenmedi. Ancak ölümsüz sevgiliye yazdığı mektuplar onun derin duygusal dünyasını gösterdi. 1827 yılında muhtemelen sirozla bağlantılı sağlık sorunları nedeniyle 56 yaşında Viyana'da hayatını kaybetti. Cenazesine on binlerce kişi katıldı. Bugün Beethoven yalnızca klasik müziğin değil tüm sanat tarihinin en etkili figürlerinden biri kabul edilir. Müziği, özgürlük, insan onuru ve içsel direnişin evrensel bir ifadesi olarak yaşamaya devam etmektedir. Klasik müzik tarihinin en büyük bestecilerinden biri olarak kabul edilen Beethoven, klasik dönemle romantik dönem arasında bir köprü kurmuş, müziğin ifade gücünü derinden etkileyen yenilikler gerçekleştirmiştir.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, milletlere dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik kavramının ötesinde olduğunu belirterek, "Biz iki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Biz biriz, beraberiz, aynı tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaşan bir bütünüz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmeleri ele alması amacıyla 24-26 Haziran'da 4. Milli Eğitim Kongresi Temel Eğitim düzenlenecek. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda geleneksel teşkilat bayramlaşma programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
2: Son süreçte yaşanan siyasi hareketliliğin içerisinde her zaman vakurlu, onurlu, dik duruşunu, nezaketini ve edebini elden bırakmayan siyasi anlayışını bütün AK Parti kadrolarında olduğu gibi Kayserimizde de temsil etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün bu coşkunun, bu samimiyetin, bu birlikteliğin arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
1: Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen huzur ve güven içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi.
3: Bugün baktığımızda bu coğrafyada bunlar yaşanırken, ülkede bu ülkeyi daha ileri taşımak için, bu coğrafyadaki kanları durdurmak için uğraşan Cumhurbaşkanımız varken, AK Parti teşkilatları gibi teşkilatlar çalışırken, hiçbir beklentisi olmadan, sadece milletimizin huzuru için, geleceği için çalışan bir teşkilat varken, diğer taraftan bakıyoruz ki sadece kendini düşünen, sadece koltuk kavgası veren, dünyada olup bitenlere gözlerini kapamış, kulağını kapamış, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıllarda neler yapacağıyla ilgili, vatandaşlarımızın huzuruyla ilgili hiçbir alakası olmayan, iç kavgayı bir türlü bitiremeyen, sandalye yarışında olan başka partiler var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirilmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi.
4: Bu büyük ailemizin şahsında tüm Kayseri hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii yarın tatil olacağı için bugünden Arefe günü bayramlaşarak hem Arefe'yi tebrik ediyoruz, hem bayramdan tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, daha nice bayramları diye dua ve temennide bulunuyoruz.
1: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın program kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi.
5: Her zamanki gibi vatandaşlarımız bu uzun tatil döneminde trafik kazalarına karşı tedbirli olsunlar diyoruz. Burası, bu bayram biraz daha belediyeleri çok ilgilendiren bir bayram. Bir takım ihtiyaçları olursa temizlik, hijyen açısından bizi bulsunlar. Zaten mutat toplantılarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklar diliyorum. Dünya mazlumlarının her zaman gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günü Kurban Bayramı nedeniyle maçlar ertelendi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da Ana Haber başlıyor.
6: Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda küresel ve bölgesel gelişmelere dikkat çekti. Dünyanın stres düzeyi yüksek bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, İsrail'in bölgedeki işgal ve katliam faaliyetlerini pervasızca sürdürdüğünü ifade etti. Savaşın enerjiden ticarete kadar pek çok alandaki menfi etkilerine değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin konumu hakkında, bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadroları ve en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor dedi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultay davasına ilişkin verdiği kararın ardından parti içinde hareketli günler yaşanıyor. İstinaf Mahkemesi'nin Özgür Özel yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırarak eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin görevi devralmasına hükmetmesi üzerine süreç hızlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi parti genel bilgilerini güncelleyerek CHP Genel Başkanı kısmına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını yazdı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi eski parti meclisinin göreve getirilmesi için icra dairesine dilekçe verdi ve bu talep kabul edildi. CHP Genel Merkezi'nde idari işleyişin sürdüğü, çalışanların maaş ödemelerinin yapıldığı öğrenilirken, partinin internet sitesinden mevcut PM ve MYK listeleri kaldırıldı. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay kararı sonrası ilk parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu toplantılarını 1 Haziran'da gerçekleştirecek. İYİ Parti'nin Kurban Bayramı bayramlaşma takvimi netleşti. Açıklanan programa göre İYİ Parti, bayramın ikinci gününde çok sayıda siyasi partinin heyetini genel merkezinde ağırlayacak. Eş zamanlı olarak farklı bir İYİ Parti heyeti de diğer partilere iadeyi ziyarette bulunacak. Açıklamada dikkat çeken en önemli detay ise İYİ Parti'nin bu bayram Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşma programı gerçekleştirmeyeceğini duyurması oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen taşımalı eğitim projesine ilişkin güncel veriler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 2023 yılından bugüne kadar engelli öğrencilerin eğitim kurumlarına güvenle taşınabilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla toplam 16 milyar 839 milyon liralık kaynak kullanıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek olan kritik uluslararası zirve öncesinde hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Bakan Çiftçi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde kapsamlı bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın da sunumlar yaptığı toplantıda zirvenin huzur ve güven ortamı içinde tamamlanması için alınacak tüm tedbirler titizlikle ele alındı. Ana Haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ana Haber sona erdi.
7: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
8: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Yayın tekrarı.
9: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
1: Kayseri Radar ve Radyo Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugünkü konumuz travmalarımızı nasıl taşırız? Bu konuda bizi bilgilendirecek olan uzmanımız ise psikolog Ahmet Özen bizlerle birlikte. Ahmet Bey hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk Merve Hanım. Nasılsın? Davetiniz için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim kırmayıp vakit ayırıp geldiğiniz için. Nasılsınız?
10: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Eğer travmalar konusunda bize sorularınız olursa 0352-336-2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Ahmet Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Uzun zaman oldu çünkü konuk olmayalı.
10: Bir süre ara vermiştik. Ben bahsedeyim kendimden kısaca. Ben psikolog Ahmet Özen. Çalıştığım alan genellikle yetişkinler ve ergen grubuyla çalışıyorum. Burada TMS klinikte gelen danışanlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Sorunlarının üstesinden gelmesi konusunda yardımcı oluyoruz. Bu şekilde tanıtmış olayım kendimi.
1: Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok ihtiyacımız var. Bu son dönemlerde yaşanan işte savaşlar olsun, olaylar olsun. Hepsinde bir psikoloğa ihtiyaç oluyor mutlaka. Şimdi şöyle başlayalım. Biz kelimeleri hep bonkör kullanıyoruz. Travmam yaşadım, işte çocuğa travma olmasın gibi şeyleri çok fazla duyuyoruz. Peki bu travma nedir diye sormak istiyorum. Şimdi günlük hayatta işte çok travmatik bir gündü de diyoruz biz. Gerçek anlamda travma nedir ve her üzücü veya sarsıcı olay travma mıdır?
10: Güzel bir soru aslında. Merve Hanım burada şöyle bir durum var. Travma dediğimiz kelime biraz aslında dillere pelesenk olmuş bir kelime. Yani çok kullanılan da bir kelime. İnsanlar her yaşamış olduğu zorlu olaydan sonra travma kelimesini özellikle kullanıyorlar. Ama aslında travma dediğimiz kavram çok ciddi bir kavram. Yani insanların yaşadığı zaman üstesinden gelmekte epey zorlandığı bir durum. Çünkü bizim demiş olduğum gibi böyle biz her olayı travma olarak adlandıramayız. Travma çünkü genelde kişiyi sarsan, kişinin baş etme kapasitesini aşan, yaşamış olduğu zorlu olaylardan sonra bu olayı aslında sürekli olarak yaşayan ve bir türlü atlatamadığı bir hal olarak tanımlayabiliriz kısacası.
1: Evet, peki bir olay bizde travma yaratıp yaratmadığını nasıl anlarız? Bu travma ben geldim der mi bize yoksa böyle sinsi sinsi mi yaklaşır? Bir de belirtileri hemen ortaya çıkar mı diye sormak istiyorum. Yıllar sonra böyle ansızın kapımızı çalabilir mi?
10: Şöyle yani aniden de gelişebilir bu. Bir süre sonra da gelişebilir ama biz şimdi travmaları kendi içerisinde kişilerin yaşamış olduğu durumlar olarak ayırıyoruz aslında. Bunu nasıl ayırıyoruz? Kişi zorlayıcı üstesinden gelemediği bir olay yaşadığında şimdi bu genel olarak aslında evrenseldir. Yani birçok kişi zorlanır. Örnek veriyorum bir saldırıya uğradığında ani bir saldırıya uğradığında bir kişi bu kişide çoğu kişide bir etki bırakır. Yalnız bu etkiler en fazla bir aya kadar sürüyorsa biz bunu genellikle akut stres bozukluğu olarak adlandırırız. Bu da normal olarak değerlendirilir kendi içerisinde. Fakat travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz rahatsızlık da bu bir ayı aştıktan sonraki süreci dahil ediyoruz aslında. Yani kişi zorlayıcı bir olay yaşadıktan sonra bunun etkilerini çok uzun bir süre boyunca, bir ayı aşkın bir süre boyunca yaşamaya devam ediyorsa biz buna travma sonrası stres bozukluğu diyoruz. Bu şekilde adlandırmış oluyoruz.
1: Evet, peki travma insan hayatını, günlük rutinini veya kararlarını nasıl etkiler diye de sormak istiyorum. Şimdi ruhsal bir yara insanın fiziksel sağlığını veya uyku düzenine de nasıl yansır? Şimdi zihin ve bedene de burada değinmenizi istiyorum aslında.
10: Bahsetmiş olalım bunun belirtilerinden de. Travma sonrası stres bozukluğun kişide nasıl belirtiler ortaya çıkarır? Şimdi özellikle bunun ilk en temel belirtilerinden biri şudur. Zaten yoğun kaygı. Yoğun kaygı halinin, yoğun çaresizlik halinin kişide olması ve bununla birlikte TSSB'de yani travma sonrası stres bozukluğunda etkin olan en çok şudur. Kişi yaşamış olduğu o olayı, travmatik anı sürekli olarak yeniden yaşar. Yeniden yaşantılama deriz biz buna. Yani olay örnek veriyorum bir yaşanmıştır 1-2 sene önce. Kişi sürekli olarak tetiklendiği durumlarda bunları yaşamaya başlar. Örnek verecek olursak burada İşte bir kişinin bir tacize uğraması, saldırıya uğraması, bu kişiye bunları hatırlatacak bazı şeyler olabilir. Mesela bir sokakta saldırıya uğramıştır ve o sokağa benzer bir sokaktan geçiyordur. Ve bu onda direkt olarak travmatik şemasını tetikler. O travmatik anına götürür. Biz buna yeniden yaşantılama diyoruz. Bu travma sonrası stres bozukluğunun en temel belirtilerinden biri. Tabii kişi orada sadece o anı yaşamıyor. Bununla beraber buna eşlik eden bedensel bir takım belirtiler var. İşte kişide yoğun bir stres, yoğun işte çarpıntı, nefes darlığı, terleme, kaslarda ağrı, gevşeyememe. Genellikle de bu tarz bedensel belirtilerle birlikte gelir. Şundan da bahsetmiş olayım ek olarak. Bir de şunu da gözlemleyebiliyoruz. Disosiyasyon gözlemleyebiliyoruz. Yani bu ne demek? Açacak olursak. Kişinin, bu travma sonrası stres bozukluğuna sahip olan kişilerin hayattan, andan, kendiliğinden kopmuş olma hissi. Yani kendinde olmama hissi. Gerçeklikten kopma hissi olarak adlandırabiliriz. Genelde bu tarz hislerle de karşılaşıyoruz.
1: Çok zor şeyler aslında anlattıklarınız. Şimdi geçmişte yaşanan travmalar peki ikili ilişkilerimizi, evliliğimizi veya arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi nasıl şekillendirir? İşte güven problemi yaşıyorum diye de çok duyuyoruz son dönemlerde. İşte bu güven problemi aşırı kaygının arkasında yatan sebep de bu mudur?
10: Şundan bahsedelim önce. Travmalar sadece anlık olarak gelişmek zorunda değildir. Yani kişi bir kaza yaşar, bir ani bir olay yaşar, işte az önce bahsetmiş olduğumuz gibi. Bunlar travmatik şeyler oluşturabilir, doğru. Ama bununla birlikte kişi hiçbir şekilde değer, ilgi göremediği bir ailede yetişiyordur, sürekli örseleniyordur, sürekli eleştiriliyordur, aşağılanıyordur. Yoğun bir ihmal vardır, yani belki fiziksel şiddet vardır işin içerisinde. Bu da baktığımızda bir süreçtir aslında. Yani şunu demek istiyorum. Travma süreç şeklinde de gelişebilir. Ama tabii ki mesela süreç şeklinde gelişen ya da özellikle doğal afet gibi değil de daha insan yoluyla gelişen travmalarda ekstradan şu da gelişebiliyor. Kişi bu sefer etrafındaki hiçbir insana güvenmeyebiliyor. Her insana temkinli yaklaşabiliyor ya da her insana karşı bir mesafe alabiliyor. Bunun nedeni de aslında insanla gelişmiş olması bu travmanın. Bir doğal afet yaşadığınızda mesela ki depremi atlattık yani ülkecek çok kötü sonuçlar oldu tabii ki. Ama depremin oluşturmuş olduğu travmayla bir insanın oluşturmuş olduğu işte bir taciz vakasından gelen bir travma farklı şeyler. İkisi de zor. Ama insanlar arası olan travmalarda güven aynı zamanda tabii ki insanlara karşı olan bir güven kaybı da oluyor genellikle. Biraz daha zorlayabiliyor yani.
1: Evet, aslında bence de daha zor. Şimdi önümüz bayram. Şunu da sormak istiyorum. Evet, neşeliyiz işte ailelerle buluşuyoruz falan. Ama çocukların bazen işte görmemesi gereken işte o kesim görüntülerinden bahsediyorum. Şeyleri görüp travma oluşturabileceğini düşünen kesim var. Bir de oluşturmayıp izlemesi gerektiğini düşünen kesim var. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
10: Bu konuda şöyle düşünüyorum. Ya Kurban Bayramı tabii ki bizim bir geleneğimiz, bizim kendi bayramımız. Bunun farkındayız öncelikle. Ama tabii burada önemli olan şey de şu. Şimdi çocuklar bizim gibi değiller gelişim aşamaları olarak baktığımızda. Çocukların çünkü beyni de yani ön frontal lob dediğimiz kısmı da tam gelişmiş olmuyor. Bu yüzden çocukları bu tarz görüntüler zorlayabilir. Ama tabii burada da bir açıklık getirecek olursak özellikle 0-6 yaş arası ben önermiyorum. Yani çok küçük bir yaş çünkü. Daha büyük yaşlarda da işte 6-7 yaşından büyükse de çocuk, çocuğun kendisi istiyorsa yönlendirilmeli bence. Onun dışında yani zorlama olmamalı. Onu demek istiyorum. Çünkü bu sefer yani gayet tabii ki içten duygularla insanlar göstermek istiyor, götürmek istiyor çocuklarını. Onun farkındayım. Ama işte çocuk buna istemiyorsa daha farklı şekillerde etkilenebiliyor.
1: Evet, bu da aslında.
10: Yani onu bir dini olarak yapılması gereken bir vazife olarak değil de daha farklı şekilde algılayabiliyor çocuk.
1: Evet, ben de tam olarak şunu soracaktım. Sorup sormamak arasında da çok kararsız kaldım ama şimdi Surlar'da işlenen bir cinayet vardı biliyorsunuz. Hı hı. Bir kızın, iki kızın hatta kafasını kesip atmıştı. Daha öncesinde de kasapta çalışmış, işte kesmeyi öğrenmiş falan. Yani çocuklar bunu gördüğünde bu tarz bir etkilenmeden mi bahsediyorsunuz?
10: Yani şöyle, direkt olarak bu tarz bir şeyi etkiler diyemem. Yani kimse diyemez bunu. Yani böyle büyük bir sonuç doğurup doğuramayacağı konusunda hiçbirimiz böyle bir tahmin yapamayız. Şu açıdan diyorum, ama bazı çocuklar işte onu daha böyle şiddetvari algılayabilir, daha farklı algılayabilir, daha hassas bir şekilde etkilenebilir. Bu tabii çocuktan çocuğa da değişecek bir şey.
1: Evet, yani hayvanlara zarar verme bile oluşabilir belki çocuklardan.
10: Duruma göre oluşabilir. Ama diyorum yani 0-6 yaş arası ben pek önermiyorum. 6-7 yaşından da büyükse çocuk istiyor mu? O önemli bir şey. Yani orada da istemiyorsa ısrarlı bir şekilde zorlamamak lazım.
1: Kesinlikle. Peki mesela çocuk gördü, çok etkilendi. Artık Kurban Bayramlarında bu durumdan kaçıyor. Kaçınmalı mı, kaçınmamalı mı? Yani travmalarımızdan kaçmalı mıyız yoksa üzerine mi gitmeliyiz?
10: Şöyle, çocuklar üzerinden bu örneği vermek çok doğru olmayabilir. Çünkü çocuklar kendi hayatını, o bilişsel kapasitesini tam olarak yönlendiremediği için bunu yetişkinler üzerinden ele almak daha mantıklı. Yetişkinler olarak da yani şöyle, şimdi travmada tetikleyici olaylar vardır dedik ve kişi bu tetikleyici olaylarla karşılaştığında o travmatik anını tekrardan yaşar zihninde. Bu zaten hem zihinsel bir süreç hem bedensel bir süreç. Fakat kişi de aynı zamanda işte sizin bahsetmiş olduğunuz gibi kaçınma davranışları da olur. Aynı şeyle karşılaşmamak için. Kavga ettiği birisinin profiline benzeyen birisi vardır mesela. Şey olarak, şekil şemali olarak uzak durur o insandan. Örnek veriyorum. Bu örnekleri arttırabiliriz. Ama genelde de kaçınma davranışları sorunun sürmesine izin verir aslında. Yani sorun bir şekilde devam eder.
1: Bir çözüme ulaştırmamız gerekiyor yani.
10: Ya bir noktada tabii bir çözüme ulaştırmamız gerekiyor.
1: Ya kişiyi de yoruyor zaten. Yani bir uzman desteği alıp bunu halletmeye çalışsa daha iyi olur. Daha sağlıklı bir insan olur diye düşünüyorum.
10: Bizim özellikle travma sonrası stres bozukluğu gibi bir rahatsızlıkta uzman desteği gerçekten önemli. Yani kişilerin kendi başına atlatamadığı bir olay olduğu için zaten o sorunu yaşıyor. Yani o travmanın üstesinden gelemediği için yaşıyor. Bu açıdan orada bir destek almak önemli bir şey tabii ki.
1: Evet. Peki travmalarda yaşamak kader midir? Yoksa ruhun bu görünmez yarasını sarmak, onunla barışmak veya tamamen iyileşmek mümkün müdür?
10: Şöyle, travma unutulmaz. Bu da bilinen yanlışlardan biri. Travma silinmez. Yani bazen öyle şeyleri araştırabiliyor insanlar bilmediği için haklı olarak. Buradan da seslenmiş olalım. Yani o tarz kişilere de inanmayalım. Yani böyle travmanın silinebileceğine dair bilgi veren, vaat veren insanlar varsa da inanmayalım lütfen.
1: İşinde bilinçli olalım. İşinde uzman kişiler
10: tabii
1: çok
10: ki.
1: Önemli.
10: Yani travma eninde sonunda kişinin yaşamış olduğu bir olaydır. Travmanın atlatılması, yani iyileşme dediğimiz şey de travmanın sindirilmesiyle başlar. Ben bunu şuna benzetiyorum. Yani sindirilemeyen bir şey gibi. Mesela hayvanlar bir şeyleri çiğner değil mi? Mesela sindiremez. Sürekli olarak aynı şeyi döndürürler. Ben buna benzetiyorum şeyleri, travmaları. Çünkü travma yaşayan kişi zaten o anı açık kalan bir çekmece gibidir. Öyle düşünebilirsiniz. Yani bir türlü kapanmaz. Zihnin bir köşesinde vardır. Ve kişi o olayı sindirip zihnine işletip hayatına devam edemiyordur zaten. Temel sorun budur. Burada ne yapıyoruz? Travma silinmiyor. Travmanın işlenmesini sağlıyoruz. Diğer düşünceler gibi. Sağlıklı bir şekilde işlenmesini, sindirilmesini sağlıyoruz. Zaten bunlar gerçekleştikten sonra da kişi hala travma yaşadığının farkında oluyor. Ama eskisi gibi rahatsız etmiyor bu durum.
1: Evet. Peki şimdi son zamanlarda şeyi çok duyuyoruz, epigenetik, işte yani kuşaklar arası travma. Biz böyle dedelerimizden gelen büyük acıları, işte göçleri travma olarak yaşar mıyız?
10: Şöyle yaşanabiliyor. Bunu aslında şey olarak tanımlamak lazım. Yani bu bir tür ikincil travma. Çünkü kişinin kendisinin yaşamış olduğu bir travma değil. Aileden birinin, işte dedenin yaşamış olduğu bir travma. Ve biz şunu da biliyoruz zaten ruh sağlığı alanında. Ruh sağlığı alanında birçok şey bulaşıcı olabiliyor. Yani özellikle kaygılar bulaşıcıdır mesela. Bakın mesela bir anne çok kaygılıysa çocuğu da genelde çok kaygılı olur. Ve şimdi bu kuşaklar arası da bir travmatik bir hikaye olunca arka planda bu tabii ki etkileyebiliyor kuşaklar arası etkiyi.
1: Evet. Gerçekten bu da önemli, yani bu ırsi hastalıklar falan diyoruz, demek ki psikolojik şeyler de geçebiliyor.
10: Tabii.
1: Buna dikkat etmek lazım. Peki şey mi, mesela atıyorum dedesi anlattı, bak mesela atıyorum dolandırıldı işte, torunu anlatıyor, torunu da diyor ki beni de bunlar dolandırabilir falan, bu tarz bir travma mı, yoksa dedesi yaşamış, torunun hiç haberi yok ama torun da aynı şeyi yaşıyor gibi bir şey mi?
10: Yani Merve Hanım, bunu çok travma olarak adlandıramayız. Şimdi travma dediğimiz kavram çok ciddi bir şey. Yani diyorum ya, kişinin yoğun çaresizlik, kaygı, işte kalp çarpıntısı. Kişiler bunlar rüyalarında görüyor, yaşıyor mesela. Öyle söyleyeyim, öyle bir durum. Yani böyle bir şeyi travma olarak çok adlandıramayız. Ama mesela şöyle bir örnek verebilirim dediğinize karşın. Kişinin ailesinin içerisinde mesela trajik bir kayıp vardır. Trajik bir şekilde ölen birisi vardır, örnek veriyorum. Şehit edilmiştir mesela. Veya bir işte saldırıya uğramıştır, o şekilde vefat etmiştir. Bu o ailede mesela bir yas havası oluşturabilir. O dolaylı olarak bir ikincil bir travma oluşturabilir mesela.
1: Evet. Peki bu şimdi toplumsal, işte deprem yaşadık dedik, ekonomik krizler görüyoruz, büyük kazalar görüyoruz, sosyal medyada şimdi her yerde haberler oluyor. Toplumsal travma nedir diye sormak istiyorum. Var mı böyle bir şey? Bir toplumun içerisinde nasıl dönüştürebiliriz?
10: Şöyle, biz toplumsal travmaları yaşıyoruz aslında. Yani halihazırda deprem olayları, doğal afetler, bunları yaşadık. İşte sizin bahsetmiş olduğunuz katliamlar. Bunlar tabii ki toplumu etkiliyor. Yani bunların hepsi de aslında ikincil travmaya giren şeyler. Toplumu da etkiliyor. Toplumun içinde yaşayan her ferdi de etkiliyor tabii ki. İster istemez bu toplumun bir ferdi olarak da sorumluluk da hissediyoruz. O acıyı da paylaşıyoruz tabii ki hepimiz.
1: Evet. Şimdi yine sosyal medya üzerinden gitmek istiyorum. İzliyoruz ekran başında, her şeyi görüyoruz, kötü haberleri. Şimdi bunları ardı ardına tüketmek bize ikincil travma yaratır mı? Bunu sormak istiyorum.
10: Sosyal medya bir kere her şeyden önce artık gerçekten sınırlandırılması gereken bir şey. Yani herkesin sağlığı için bu böyle. Çünkü sosyal medyada kişinin gerçekten o anki ruhsal durumunu bozmaya yatkın çok fazla şey var. Yani bir kere dikkatini azaltıyor kişinin her şeyden önce. Odağını dağıtıyor ve kişinin beynindeki ödül sistemini tamamen o işte kaydırmış olduğumuz real sistemine göre düzenliyor kesinlikle. Tabii orada şeyi de seçemiyorsunuz. Neye maruz kalacağınızı da seçemiyorsunuz.
1: Ayıramıyoruz, evet.
10: Tabii sizin önünüze ne sunulursa onu görüyorsunuz. Belki internetten bir şey araştırdığınızda böyle değil ama sosyal medyada bu böyle. Evet. O açıdan bunlar bir yerde zihni yoruyor mu? Yoruyor tabii ki. Stresi tetikliyor mu? Tetikliyor tabii ki.
1: Evet. Peki nasıl korunabiliriz sosyal medyadan?
10: Sosyal medyaya nasıl korunuruz? Kısıtlama getirerek kendimize.
1: Evet, şey diyor Fahrettin Koca da, yakalanmamak.
10: Evet. Yani şöyle, insanlar biraz mucizevi şeyler arıyorlar ama mucizevi şey yok bunun. Kısıtlamanız gerekiyor.
1: Biraz bireysel olarak herhalde.
10: Tabii ki şey bireysel olacak, olarak. O sorumluluğu almak gerekiyor. Hani bunda zorlanıyorsanız işte programlar var. Telefonların sosyal medyalara belli başlı süre sınırı koyan. Onları uygulayabilirsiniz.
1: Onu da kapatıyoruz ya. Yani ben öyle yapıyorum. Bakıyorum biraz daha bakmalıyım deyip onu durduruyorum yani.
10: Ya bu da bir çeşit bağımlılık sayılır bu arada.
1: Evet, çok önemli şeyler bunlar.
10: Kontrol altına alınması gerekiyor tabii.
1: Evet, peki travma her zaman sadece bir yıkım mı getirir? Psikolojide travma sonrası büyüme diye bir kavram olduğunu biliyoruz. Yaşadığımız o sarsıntı bizi eskiden daha güçlü, daha olgun veya hayata karşı daha dirençli bir insana dönüştürür mü?
10: biraz sert bir söz ama hoşuma gider. Öldürmeyen acı güçlendirir derler ya. Hoşuma gidiyor o söz. Yani burada kişi travmatik bir an yaşıyor, travmatik bir olay yaşıyor. Ama günün sonuna baktığımızda hayatına devam ediyor aslında. Yaşıyor. Ama tabii ki zihni ve bedeni hala travmatik bir an varmış gibi yaşıyor. Zaten travmadaki temel sorunumuz bu. Ama bu travmalar doğru bir şekilde işlendiğinde, ele alındığında, sağlıklı bir şekilde artık hani açık çekmeceden bahsettik ya, o açık çekmecedeki eşyalar düzenli bir şekilde içine konup o çekmece kapatıldığında kişi tabii ki bunu dönüştürebilir. Zaten yapılan çalışmalar da şunu gösteriyor. Travmatik bir olay yaşayan bir insan hayatının ileriki evrelerinde mesela başka olaylar yaşadığında, travmatik olaylar, daha az tepki verebiliyor birçoğu. Neden? Çünkü strese karşı, travmaya karşı bir dayanıklılık geliştirmiş oluyor.
1: Evet, yani güçlendiriyor bizi bir bakıma da yani. Tabii biraz ki olumlu olması gerekiyor herhalde. Peki şimdi mesela depresyonda falan işte kişi atıyorum yürüyüşe çıksın işte kulaklıkla müzik dinlesin ya da anda kalsın gibi şeyler önerilebiliyordu. Şimdi travma sonra stres bozukluğunda bir uzmana danışmamız gerekiyor büyük ihtimalle. Yani bütün anlattıklarınızdan anladığım bu. Uzman eşliğinde ilerlememiz gerekiyor. Kişi kendi kendine bir tedavi yapamaz.
10: Travmada yani kendi kendine tedavi pek mümkün değil. Bir uzmana başvurmak gerekiyor. Ya önemli olan şey şu burada. Bu bütün psikolojik rahatsızlıklarda var olan bir şey. Önemli olan şey bilinçli davranmak. Ya bende böyle bir sorun var mı? Var. Peki ben bu soruna ne yapıyorum? Yani bunu kabul edip ya nasıl çözebilirim? Hangi uzmana başvurabilirim? Bunu mu araştırıyorum? Yoksa bir şekilde yaşamaya devam ediyorum. Yani aslında aldığımız kararlar önemli burada. Ama şunu söyleyebilirim. Yani travma sonra stres bozukluğu konusunda büyük çoğunlukta yani şey almak gerekir. Bir uzmandan yardım almak gerekir.
1: Kesinlikle anlattığınız şeyler zaten çok zor şeyler. Peki tamam, kişi travma yaşadı ama yakınları nasıl davransın peki ona?
10: Yakınları nasıl davranmalı? Güzel bir soru. Şimdi yakınların davranışı konusunda şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Aslında yapılan çalışmalar bu da ilginç bir noktayı işaret ediyor. Şimdi ilk bir aydan bahsetmiştik Merve Hanım, hatırlıyorsanız. Akut stres bozukluğu demiştik ilk bir aya. Kişi travmatik bir olayı yeni yaşadığında şunu gözlemliyorlar çalışmada. Kişi travmatik bir olay yaşıyor. Arasından da çok bir süre geçmiyor. İşte 1-2 hafta geçiyor. Çok bir süre geçmiyor. Bu kısa süre sonucunda, kısa süre sonra kişiye yani bu travmayla ilgili çok fazla bilgilendirme yapmak, işte travmalarla ilgili çok fazla uyarmak, travma geliştirmemesi için bu tarz uyarılarda çok bulunmak, bulunmanın travmayı geliştirme ihtimalini, yani travma sonrası stres bozukluğu oluşturma ihtimalini arttırdığı gözlemleniyor. O yüzden ilk aşamada, ya biz dedik zaten ilk bir ay akut sonra stres bozukluğu. İlk bir ayda zaten bunun için bir sorun yok. Sorun teşkil etmiyor. Doğal tepkiler. %90 bunu yaşar zaten. Bu süreçte kişi anlatmak istiyorsa yaşamış olduğu travmatik olayı dinleyelim. Anlatmak istemiyorsa zorlamayalım anlatması için. Dediğim gibi travmatik konularda da çok fazla bunu tetikleyecek kadar sorgulamayalım. Uyarmaya yani... Kişinin zihninde bunu bir uyarıcı olarak belirlemeyelim.

0: aydan sonra devam edecek mi?
1: Ederse zaten o zaman uzman desteği gerekiyor, evet, dediniz. Şimdi tamam, hani uzman desteği gerekiyor diyoruz. Bunun bir tedavisi var diyoruz. Bu tedavi nedir travmanın?
0: Şimdi travmalarda tedavi Merve Hanım genel olarak şudur. Biz şundan bahsettik hatırlarsanız. Travmada temel sorun zihnin bu anı işleyememesi. Kişi çünkü çok zorlayıcı bir olay yaşıyor. Bu olayı kabullenemiyor. Bu olayı kabullenemediği için de zihni ve bedeni bu anı, bu olayı hazmedemiyor. İşleyemiyor aslında. Yani sizi, ben mesela herhangi bir düşüncenizi sorduğumda, örnek veriyorum, iki gün önce ne yemek yediğinizi sorduğumda siz hatırlamazsınız muhtemelen.
1: Düşünürüm.
0: Evet. Yani zihin işlemiştir bu düşünceyi çoktan. Ama bir travmatik bir travması olan bir kişiye bunu sorduğumuzda kişi hatırlar. Çünkü olayı tam olarak işleyemez.
1: İşte hala taze mi kalıyor orada?
0: Tabii hala taze kalıyor. Yani biz tedavi konusundan konuşuyorduk. Tedavide ne yapıyoruz? Tedavide biz genellikle burada EMDR'la ilerliyoruz. EMDR'la birlikte bilişsel davranışçı terapiyle de ilerleniyor genellikle. Burada kişinin travmatize eden olay, travmatik düşünceleri, ona rahatsızlık veren düşünceleri aslında organize etmesini sağlıyoruz. Normal bir düşünce gibi sindirmesini, işleyebilmesini, işte yani şeyden bahsettik ya, çekmeceden, eşyaları tek tek katlayıp düzenli bir şekilde koyup o çekmeceyi kapatabilmesini sağlıyoruz. Bu sefer kişi için bu normal düşüncelerinden birine dönmüş oluyor. Daha önce geçmişte yaşadığı ama artık atlattığı bir şeye dönmüş oluyor. Dediğim gibi kişi bunu unutmuyor ama eskisi gibi sindiremediği, işleyemediği, hala zihninin bir köşesinde sürekli olarak yaşayan bir düşünce olmaktan çıkıyor.
1: Evet, bu iç ses çok farklı değil mi? Yani bu travmayla oluşan bir şey değil. Yani atıyorum iç sesi diyor ki sürekli işte şunu yapmalısın, bunu yapmalısın. Bu travmayla bir bağ yok değil mi? Hiç susmayan iç ses derler ya.
0: Şimdi iç ses hangi iç ses olduğuna göre değişir.
1: Yani o olaydan bahsediyorsa ona mı bağlantı?
0: Ya şöyle, insan düşüncelerini durduramaz. Silemez de düşüncelerini. Ama dediğim gibi düşünceleri sonucunda nasıl hareket edeceğini seçebilir. İşte travmasını tetikleyen bir olayda iç sesi travmasının tetiklendiğini söylüyorsa bu tabii ki travmayla gelişen bir şey.
1: Çok teşekkür ederim Ahmet Bey, çok güzeldi ama son olarak şunu da sormak tabii istiyorum biliyorum. Size, dinleyicilerimize veya izleyicilerimize, kendi kendilerine uygulayabilecekleri ya da bir uzmana başvurma vakti geldiğinde bunu nasıl anlayacakları için küçük böyle farkındalık ipuçları verebilir misiniz? Hem de programı toparlamış olalım.
0: Tabii verelim. Yani travmalarda kişinin atlatamadığına dair en büyük işaretler, kişinin sürekli olarak aynı olayı sürekli zihninde tekrar tekrar yaşamasıdır. Bu gün içerisindeki düşüncelerde de olur, rüyalarda da olur. Bununla beraber işte bu tekrar yaşantılamayla beraber kalp çarpıntısı, nefes darlığı, kişinin günlük hayatı içerisindeki işlevselliğini bozacak derecede olması ve aslında hayatını yaşamasına engel olması bunların her birinin. Kişinin bir noktada tabii bunları atlatamadığına, sindiremediğine işarettir. Kişiler de genellikle bunu hissederler zaten. Bunlara sahipsek, atlatamadığımızı düşünüyorsak, anıları sindiremediğimizi düşünüyorsak, bu travmatik anıları, bizde travma sonrası stres bozukluğu olmuş olabilir. Bu da dediğim gibi, yani tabii ki şeyde tekrar uyarayım. Bu travmatik bir olay yaşadıktan bir ay sonrası değil. İlk bir aya kadar aşağı yukarı bunlar yaşamak normal zaten. %90 yaşar insanların. Bir aydan sonra işte bu süreç uzuyorsa 3-4 aya, 6 aya buralara çıkıyorsa biz o zaman ya burada bir sıkıntı teşkil edecek bir durum var muhtemelen diyoruz. Kişiler de buna dikkat ederse buna yönelik bir araştırmalarını yapabilirler. Gerekli uzman desteğine de o şekilde başvurabilirler.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz.
0: Ben teşekkür ederim Merve Hanım.
1: Sağ olun. Psikoloji Saati programının bu hafta sonuna geldik. Psikolog Ahmet Özen bize travmalar konusunda çok

0: güzel bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi.
2: Yayın tekrarı.
1: Dijital Manşet.
3: Merhaba, Dijital Manşet'i dinliyorsunuz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tangyong uzay istasyonuna gönderdiği yeni Taikonot ekibi hedefe ulaştı. 4 üniversitenin işbirliğiyle hayvancılık teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunmak amacıyla geliştirilen proje ile sığırların sağlık durumunun anlık takip edilmesini sağlayacak yerli sensör kapsülü üretilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G'nin hizmete alınmasından bu yana yaklaşık 34 milyon aboneye ulaştığını söyledi. Türkiye Uzay Vatan projesiyle yeni projelere odaklanırken, kardeş Türk devletleriyle de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Meta'nın yapay zeka yatırımları doğrultusunda çalışanların %10'unu işten çıkarmasının ardından CEO Mark Zuckerberg bu yıl başka bir kesinti öngörülmediğini açıklasa da eski ve mevcut çalışanlar Ağustos ayında yeni bir dalganın kapıda olduğunu öne sürdü. Çalışanlar Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var yorumlarını yaptı. Savunma Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli uç nokta güvenlik platformu Saha 2026'da düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilerek siber savunmada yeni bir dönem başlattı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olmadığını, insanların 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşadığını ortaya koydu. Teknoloji devlerinin tahminlerine göre mevcut tüm dijital şifreleme sistemlerini dakikalar içinde kırabilecek kuantum bilgisayarlar 2029 yılına kadar siber saldırganların eline geçebilir. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Türkiye yapay zeka destekli robotik projeleriyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi ve Japonya ile işbirliğine gidecek. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, milletlere dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik kavramının ötesinde olduğunu belirterek, "Biz iki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Biz biriz, beraberiz, aynı tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaşan bir bütünüz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmeleri ele alması amacıyla 24-26 Haziran'da 4. Milli Eğitim Kongresi Temel Eğitim düzenlenecek. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, milletle dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik kavramının ötesinde olduğunu belirterek, "Biz iki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Biz biriz, beraberiz, aynı tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaşan bir bütünüz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmeleri ele alması amacıyla 24-26 Haziran'da 4. Milli Eğitim Kongresi Temel Eğitim düzenlenecek. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda geleneksel teşkilat bayramlaşma programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
2: Son süreçte yaşanan siyasi hareketliliğin içerisinde her zaman vakurlu, onurlu, dik duruşunu, nezaketini ve edebini elden bırakmayan siyasi anlayışını bütün AK Parti kadrolarında olduğu gibi Kayseri'mizde de temsil etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün bu coşkunun, bu samimiyetin, bu birlikteliğin arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
1: Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen huzur ve güven içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi.
3: Bugün baktığımızda bu coğrafyada bunlar yaşanırken, ülkede bu ülkeyi daha ileri taşımak için, bu coğrafyadaki kanları durdurmak için uğraşan Cumhurbaşkanımız varken, AK Parti teşkilatları gibi teşkilatlar çalışırken, hiçbir beklentisi olmadan, sadece milletimizin huzuru için, geleceği için çalışan bir teşkilat varken, diğer taraftan bakıyoruz ki sadece kendini düşünen, sadece koltuk kavgası veren, dünyada olup bitenlere gözlerini kapamış, kulağını kapamış, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıllarda neler yapacağıyla ilgili, vatandaşlarımızın huzuruyla ilgili hiçbir alakası olmayan, iç kavgayı bir türlü bitiremeyen, sandalye yarışında olan başka partiler var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirilmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi.
4: Bu büyük ailemizin şahsında tüm Kayseri hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii yarın tatil olacağı için bugünden Arefe günü bayramlaşarak hem Arefe'yi tebrik ediyoruz, hem bayramdan tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu daha nice bayramlara diye dua ve temennide bulunuyoruz.
1: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın program kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi.
5: Her zamanki gibi vatandaşlarımız bu uzun tatil döneminde trafik kazalarına karşı tedbirli olsunlar diyoruz. Burası, bu bayram biraz daha belediyeleri çok ilgilendiren bir bayram. Bir takım ihtiyaçları olursa temizlik, hijyen açısından bizi bulsunlar. Zaten mutat toplantılarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklar diliyorum. Dünya mazlumlarının her zaman gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günü Kurban Bayramı nedeniyle maçlar ertelendi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
6: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
7: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de O Gün Sanlısoy'u ağırlayacağız.

Ogün Sanlısoy 12 Mart 1971 tarihinde Gölcük'te denizci bir subayın oğlu olarak doğdu. Doğduğu gün 12 Mart muhtırası yaşandığı için babası demokrasiye olan inancından dolayı oğlunun adını Ogün koydu. Babasının görevi dolayısıyla pek çok farklı bölge ve şehirde geçen ilkokul yıllarından sonra Fenerbahçe Lisesi'nde ortaokul ve liseyi okuyan sanatçı, 1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümüne girdi ve 92 yılında mezun oldu.

Sanatçının müzikle tanışması, annesi sayesinde 8 yaşındayken Elvis Presley ve Beatles dinleyerek oldu. 10 yaşındayken Barış Manço'nun bir sinema salonunda verdiği konsere katılıp ilk ciddi müzik etkileşimini bu konserle yaşadı. Kendi müziğini yapmaya 17 yaşında elektro gitar çalarak başlayan Sanlı Soy, üniversite yıllarında 89 yılında yakın arkadaşı Kubilay Özvardar'la birlikte hazırladığı akustik dinleti onun ilk sahne deneyimi oldu. Daha sonra bu yıllarda Sugar Mice grubuyla çalışmaya başladı ve ilk demo kaydını gerçekleştirdi. Bu süre zarfında çeşitli amatör gruplarda solist olarak da çalıştı.

1992 yılında Türk metal grubu Pentagram ikinci stüdyo albümü hazırlığındayken vokal Bartu Topbaş gruptan ayrılıp yurt dışına taşındı. Grup yeni vokal arayışında Ogün Sanlısoy'a teklif götürdü. Ogün Sanlısoy o yıllarda kariyerini akustik ve soft rock yürüttüğü için bir metal grubuna önce sıcak bakmadı. Grup üyeleri ikinci albümlerinin ilk albümden farklı olacağını, kayıtları dinlemeden karar vermemesini söylediler. Kayıtları dinleyip müzikali beğendikten sonra 92'de Pentagram'a katıldı ve aynı yıl çıkan Trailblazer albümünde vokaliyle yer aldı. Sanatçı Türkiye'de ve yurt dışında Pentagram'la pek çok konserler gerçekleştirdi. 93 ve 94 yıllarında Hıbır ve Rock dergilerinin okuyucuları tarafından yılın en iyi erkek rock sanatçı solisti seçildi.

Sanatçı Pentagram'da 3 yıl vokal görevini üstlenirken yeni üretecek olan parçalarda grupla bir fikir ayrılığına düştü. O gün Sanlısoy, grubun yeni albümünde Türkçe şarkılara yönelmesini isterken diğer elemanlar bu değişime sıcak bakmadı ve bu fikir ayrılığı sonucunda Sanlısoy, solo albüm çalışmaları yapmak istediği için gruptan ayrıldı. Pentagram o gün yerine Murat İlkan'ı kadrosuna kattı. Başka.

Sanatçı 94-95 yıllarında Gürek At'ın kurduğu Klips grubunda solist olarak yer aldı ve bu grupla çeşitli konserler verdi. 95 yılında piyasaya çıkan Özlem Tekin'in Kime Ne adlı ilk albümünde besteci, enstrümantist ve süpervizör olarak çalıştı. 95'te Pentagram'ın eski gitaristi Murat Net'in İngilizce şarkıları Türkçe yorumla projesinden teklif alsa da bu teklifi reddetti.

Pentagram ayrılığı sonrası 4 yıl boyunca farklı projelerde müzik faaliyetlerine katılan Salmı Soy, solo albüm çıkartma kararı aldı. İlk albümü için Pentagram'dan Tarkan Gözübüyük, Hakan Utangaç, elektro gitarda Kurban grubundan Deniz Yılmaz'dan yardımlar aldı. Albüm 99 yılında dönemin popüler plak firması Rax Müzik etiketiyle yayımlandı. Ancak albüm yayımlandıktan sonra Gölcük depremi yaşanınca albüm tanıtımı ve konser verme fırsatı bulamadı. Bundan ötürü albüm ses getiremedi. Bunun üzerine sanatçı 2000 yılında askerlik görevini yerine

Sanatçı 2000 yılında Çanakkale'de askerlik görevindeyken sonradan Hitler'i arasına girecek olan Saydım şarkısının temellerini attı. Askeri ortamdan etkilenerek Saydım şarkısının nakaratını ve temel müziklerini üretti. Askerlik görevi bittikten sonra şarkıyı tamamlayıp kayıt altına aldı ve 4 yıl boyunca albüm üzerinde çalıştı. Bu süreçte kimseden yardım almadan şarkıları tamamlayıp bir CD'ye kaydetti. Albüm yayını için 7 farklı plak şirketine CD'sini bıraktı. Nihayetinde Sony Müzik albümü yayınlamaya karar verdi. Albüm 2004 yılında O Gün adıyla yayınlandı. Albümde ayrıca Ferdi Tayfur'a ait Ben de Özledim cover'ı bulunmaktaydı. Bu albümün kayıtlarında davul ve tefte Timur Kurşunoğlu, elektrik akustik gitar ve e-bow'da Faruk Kavi, bas gitardaysa Umut Arabacı O Gün Sanlısoy'a eşlik etti.

neşemiz vardı. Sanatçı 2006 yılında piyasaya sürdüğü 3 adlı albümünde Pentagram grubundan arkadaşları Metin Türkcan ve Tarık Gözübüyük'le çalıştı. Bu albümle birçok dergi tarafından yılın en iyi rock müzik vokalisti seçildi. 2007 yılında Korkma albümünü 3 parçanın yeni versiyonuyla ve el kamerasıyla albüm kayıtları sırasında yaptığı çekimlerinin DVD'siyle birlikte tekrar çıkardı. Korkma parçasının yeni versiyonunda Hayko Cepkin'le düet yaptı. 2008 yılında rock müzik grubu Almora'nın Kıyamet Senfonisi albümündeki İyiler Siyah Giyer parçasında vokaliyle yer aldı. 2009 yılında Büyüdük Aniden isimli single, daha sonra da Yukarıya Bak isimli single'larını yayınladı.

O gün Sanlısoy 7 Şubat 2011 tarihinde 4. solo albümü Beni piyasaya sürdü. Albümün yapımcılığını Volkan Başaran yaparken albümde Sanlısoy'a gitarda Aytek Akçakaya, bas gitarda Sertan Coşkun, davuldaysa Sertan Soğukpınar eşlik etti. Albümün kayıtları 5 ayrı stüdyoda gerçekleştirildi. Albümde 13 parça bulunmakta ve bu parçaların 12 tanesinin söz ve müziği Sanlısoy'a aitti. Ayrıca söz ve müziği Selahattin Sarıkaya'ya ait olan ve Erkin Koray'ın sesiyle hepimizin aklına kazınmış parçalardan Anma Arkadaş'ın yeni düzenlemesi de bu albümde yer almaktaydı.

2011 yılında Türk rock metal müzik grubu İklim'in Girdap albümündeki Girdap parçasında vokaliyle yer alan sanatçı, aynı yıl içerisinde pop şarkıcısı Nilüfer'in 12 Düet isimli rock albümünde Hey Gidi Günler adlı parçada Nilüfer'le düet yaptı. 2016 yılının Nisan ayında Metin Türkçe'nin solo albümü olan Vakit Geldi albümünde Beynim Çatladı parçasına da vokaliyle yer aldı. 2017 yılında Pentagram'ın 30. yılı adına çıkan akustik albümde yine vokaliyle yer aldı. Akabinde sanatçı Demir Demirkan ve Murat İlkan'la birlikte Pentagram'a yeniden dahil oldu. 2019 yılında yeni albüm hazırlığındayken COVID-19 pandemisi nedeniyle albümü ertelenen Sanlı Soy, pandemi dönemini değerlendirmek için 2021 yılında Yaşamaya Devam adında akustik bir albüm çıkardı.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de O Gün Sağlı Soy'u konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, milletlere dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik kavramının ötesinde olduğunu belirterek, "Biz iki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Biz biriz, beraberiz, aynı tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaşan bir bütünüz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmeleri ele alması amacıyla 24-26 Haziran'da 4. Milli Eğitim Kongresi Temel Eğitim düzenlenecek. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda geleneksel teşkilat bayramlaşma programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
2: Son süreçte yaşanan siyasi hareketliliğin içerisinde her zaman vakurlu, onurlu, dik duruşunu, nezaketini ve edebini elden bırakmayan siyasi anlayışını bütün AK Parti kadrolarında olduğu gibi Kayserimizde de temsil etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün bu coşkunun, bu samimiyetin, bu birlikteliğin arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
1: Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen huzur ve güven içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi.
3: Bugün baktığımızda bu coğrafyada bunlar yaşanırken, ülkede bu ülkeyi daha ileri taşımak için, bu coğrafyadaki kanları durdurmak için uğraşan Cumhurbaşkanımız varken, AK Parti teşkilatları gibi teşkilatlar çalışırken, hiçbir beklentisi olmadan, sadece milletimizin huzuru için, geleceği için çalışan bir teşkilat varken, diğer taraftan bakıyoruz ki sadece kendini düşünen, sadece koltuk kavgası veren, dünyada olup bitenlere gözlerini kapamış, kulağını kapamış, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıllarda neler yapacağıyla ilgili, vatandaşlarımızın huzuruyla ilgili hiçbir alakası olmayan, iç kavgayı bir türlü bitiremeyen, sandalye yarışında olan başka partiler var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirilmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi.
4: Bu büyük ailemizin şahsında tüm Kayseri hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii yarın tatil olacağı için bugünden Arefe günü bayramlaşarak hem Arefe'yi tebrik ediyoruz, hem bayramdan tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, daha nice bayramları diye dua ve temennide bulunuyoruz.
1: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın program kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi.
5: Her zamanki gibi vatandaşlarımız bu uzun tatil döneminde trafik kazalarına karşı tedbirli olsunlar diyoruz. Burası, bu bayram biraz daha belediyeleri çok ilgilendiren bir bayram. Bir takım ihtiyaçları olursa temizlik, hijyen açısından bizi bulsunlar. Zaten mutat toplantılarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklar diliyorum. Dünya mazlumlarının her zaman gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günü Kurban Bayramı nedeniyle maçlar ertelendi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
6: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
7: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
0: Yayın tekrarı.
8: Gençlerin gündemini gençlerden dinlemeye hazır mısınız? Yeni nesil anlatıyor, gençlerin nabzını tutup sözü gençlere bırakıyor. Rabia Akburak'ın sunumuyla Yeni Nesil Anlatıyor, her çarşamba saat 12'de Radyo Radar ve Kayser Radar ortak canlı yayınında.
9: Kayser Radar, Radyo Radar ortak canlı yayınından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak, Yeni Nesil Anlatıyor programıyla karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz Mahmut Oral. Abdullah Gül Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği öğrencisi, aynı zamanda birçok dalda aslında sanata, kültüre ilgi duyan, tiyatro yapan, koroda yer alan birisiniz diyebilirim yani. Biraz da sizden dinleyelim. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Şöyle geleneksel bir girişle yapmak istiyorum. Mahmut Oral, Kayseri'de doğmuş, büyümüş, mühendis bir babanın, ev hanımı bir annenin oğludur. Abdullah Gül Üniversitesi'nde 3. sınıf inşaat mühendisliği öğrencisiyim. Aktif olarak müzik ve sahne sanatları kulübü başkanıyım. Evet, okul dışında da birçok farklı işle, sanatla ilgileniyorum. Bunlardan en önde geleni aslında tiyatro. Geçmişimde 3 yıllık bir tiyatro yönetimi geçmişim var. Onun haricinde geçen yıldan beri AGÜ'nün Popüler Müzik Korosu'nun bir üyesiyim. Okul dışında da daha yeni, yaklaşık 6-7 aylık bir organizasyon şirketimiz var. Yine arkadaşlarımla birlikte beraber kurmuş olduğum. Bu şekilde farklı projeler içerisinde de aktif olarak bulunmaktayım.
9: Çok güzel. Şunu da soracağım. Babadan gelen bir merak mı mühendislik peki? Hani dedim, babam da mühendisti. Ben de şu an inşaat mühendisliği okuyorum. Oradan gelen bir aktarım mı?
10: Biraz öyle aslında. Babam makine mühendisiydi. O mühendis zekası dediğimiz zekaya aslında sahip birisi. Yani pratik çözümler, o matematiksel düşünme, biraz genetik aktarım, bence kesinlikle bunlar var. Buradan geliyor diyebiliriz.
9: Çok güzel. Bu arada AGÜ'nün Popüler Müzik Korosu'nda her yaştan insanlar bulunuyor. Yani akademisyenler, evet, öğretim üyeleri, farklı fakültelerden, farklı üniversitelerden aslında öğrenciler ve dekanlar, ayrıca kesinlikle öğretmenler mevcut. Aslında senden dinlesek daha iyi olur.
10: AGÜ Popüler Müzik Korosu yaklaşık bundan 10 yıl önce bildiğim kadarıyla bir tabipler korosunun ayrılmasıyla, AGÜ'de prova almasıyla, AGÜ'nün buna imkan sunmasıyla birlikte AGÜ adı altında yapılmaya başlanıyor. Ve bu koro içerisinde Erciyes Üniversitesi'nden dekanlar, hocalar, akademisyenler, aynı şekilde AGÜ'den yine yönetimdeki insanlar ve dışarıdan öğretmenler bulunuyor. Çok kapsamlı. Koromuzun yöneticileri diyeyim, onlar da gençlerin de bu koro içerisinde bulunmasını fazlasıyla destekliyorlar. Ve biz de onlar sayesinde burada kendimize bir alan buluyoruz.
9: Aslında öğretmen, öğrenci ve yöneticiyi bir araya getiren bir koro diyebiliriz. Kesinlikle. Yani müzik aslında bütün o kişileri bir araya getirip,
10: kesinlikle,
9: tek bir notadan, tek bir işte sesle aslında bir şarkı söylüyorsunuz, bir koro yapıyorsunuz. Evet. Çok güzel aslında. Peki kaç kişilik bir grubunuz var?
10: Ya şöyle, aslında çok kalabalık bir ekibiz. Hatta şöyle de diyebilirim, ben yıllardır biliyorum AGÜ'nün Popüler Müzik Korosu'nu. Bu sene ilk defa faal olarak içinde bulundum. Bu sene yaklaşık 30'a yakın, 30'u geçkin koristimiz, 10 kişilik de dışarıdan profesyonel müzisyen ve orkestra ekibimiz var. Geçen yıllarda da sayı biraz aslında çok değişken de ilerleyebiliyor ama aşağı yukarı her sene yaklaşık bu sayıyla devam ediyor. Bu şekilde.
11: Çok güzel. Peki tek bir ağızdan söylemek, o koroyu tutturmak zor olmuyor mu? Yani işte mesela örneğin birisi karıştırdığında ya da bir yeri unuttu mesela. Ne oluyor?
10: Ya bir kere sahnede gözünden görülen şey şu oluyor. En iyi hali her zaman sahnedeki hali oluyor. Yani gösterimdeki hali, seyirciye sunduğumuz hali oluyor. Provalarda tabii ki kaçan kısımlar oluyor. Birilerini tutturamadığı yerler oluyor. Ama ortam o kadar sıcak, samimi ve şey ki yani canlı ki hiç şey olmuyor. Ya sen hata yaptın işte falan gibi bir durum olmuyor. Özellikle biz gençleri çok bağrına basan bir ekip var. O da çok yani bizi ekstra mutlu ediyor ve hata yapmaktan korkmuyorsunuz, çekinmiyorsunuz. Bu da ayrı bir özgürlük katıyor size.
11: Çok güzel. Geçtiğimiz aylarda bu arada bir konser vermişsiniz. Evet. İlerleyen zamanlarda yine konserlerinizi görebilecek miyiz?
10: Evet. Biz aslında bir gösterim olmasın aynı konserin. Çok istiyoruz çünkü çok kalabalık yani her sene kalabalık oluyordu. Evet. Her sene doluyor taşıyordu. Bunu biz biliyorduk, farkındaydık. Fakat bu kadar yani salon kadar geri dönen insanın olduğunu biz bilmiyorduk açıkçası.
11: Evet. Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Birçok insan ayakta izledi. Evet. Yani çok dolu doluydu. Her yer doluydu.
10: Ya biz bu kadar olacağını bilmiyorduk. Bu yüzden çok güzel tepkilerle karşı karşıya kaldık ve bir ikincisi beklendi. Fakat tabii ki oradaki insanlar dediğim gibi dekanlar, öğretmenler, akademisyenler olduğu için bizler de öğrenciyiz. Bizler de olduğumuz için hepimizin farklı sorumlulukları var ve bunlardan vakit ayırıp bir diğerini çok kısa bir sürede yapmak çok mümkün olmuyor. Ama tabii ki önümüzdeki dönem inşallah tekrardan devam edeceğiz ve çok daha farklı ve güzel konserler vermeye devam edeceğiz.
11: Evet, büyük bir salonda ya da böyle açık alanda yapsa evet, çok güzel olur. Buradan tavsiye vereyim. Ya çünkü şöyle insanlar böyle işte o popüler müziklere böyle hasret kalmışlar. Bir de ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilince insanlar da çok ilgiyle aslında izlediler. Çok güzel bir koro oluşturulmuş. Çok güzel şarkılar söylendi.
10: Evet.
11: Ve aslında insanların hep bildiği parçalar. Böyle işte akıllarında kalan o eski unutulmayan parçalar çalındı. Bu manada da aslında çok değerliydi. Peki şundan da bahsetmek istiyorum. Kayseri'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesindeki en büyük sebep sence ne? Bildiğin üzere bu sene Kültür Başkenti seçildi.
10: Evet, ne güzel. Öncelikle Kayseri adına ve bizler adına çok mutlu bir, sevindirici bir haber. Bence çok geçmişe dayanıyor. Yani farklı kültürel miraslara burada ev sahipliği yapıyor Kayseri ve bir geçiş noktası diyebiliriz aslında. Yani o Selçuklu mimarisi diyeyim, o taraflardan görmüş geçilmiş, ondan sonra yani çok farklı kültürleri burada ev sahipliği yapmış, barındırmış ve bilmediğimiz çok farklı aslında bir sürü kültürel miras da hala içinde bulunuyor. Hatta belki önünden geçiyoruz bazı tarihi anıtların ama farkında olmadığımız, bilmediğimiz olabiliyor. Bunların çeşitliliğinden, bunların fazlalığından dolayı bence seçilmiştir.
11: Çok güzel. Aynı zamanda kültür başkentinin seçilmesinin yanı sıra spor başkenti de seçildi. Yani aslında her alanda Kayseri kültürde, sanatta, sporda şu anda gitgide daha da ilerliyor. Özellikle mesela işte sportif alanda, yaz sporları, etkinlikler alanında da aslında her geçen gün, her geçen yıl daha da gelişmeye devam ediyor. Peki Kayseri'de sence böyle işte yapılacak böyle kültürel etkinlikler neler var? Yani burada doğup büyümüşsün. Neler söylersin biz dinleyenlere?
10: Ben biraz benim alanımdan gideyim. Yıllar öncesine kadar yoktu ve günümüzde olması beni çok sevindiriyor. Devlet Tiyatrosu. Evet. Bunun olması ve biraz daha uygun fiyatta olması öğrenci bakış açısından oraya çok gidilebilir ve o sanatı hani değer veren insanları toplayabilir oluyor. Bunlar yapılabilir. Onun haricinde çeşitli bu sportif faaliyetlerin oluşu büyük bir etken mi? Aslında birçok farklı seçenek var. Hem gençlerin kendini içerilerinde bulabileceği, her yaştan insanın kendilerini sanatla, sporla iç içe bulabileceği birçok farklı etkinlik görüyoruz bence.
11: Evet, aslında üniversite öğrencileri için de sizin üniversiteniz aynı şekilde çok böyle etkinlikler düzenleyen, evet, workshoplar yapan, işte bir konserler veren bir fakülte hatta bir üniversite. O manada da aslında çok şanslısınız. Hani bazılarında dışarıdan insanlar gelebiliyor ama hiçbir şey aslında kendi içinde, evet, oluyor. Çünkü yani güvenlik açısından da bu manada aslında çok güzel öğrencilere böyle imkanlar sunması.
10: Ya bu biraz da şey yani öğrencilerin fazlasıyla bir şeyleri talep etmesinden kaynaklanıyor diyebilirim. Çünkü biz de mesela Müzik ve Sahne Sanatları Kulübü'ne ben yaklaşık 5 yıl önce girdiğimde bir akran eğitimiyle birlikte gelişti. Özellikle tiyatro, zaten bir oyuncu olarak girdim. Ondan sonra o eğitimi aldım ve yönetime geçtim. Sonra tiyatro yönetmenliği yaptım. Kendimi geliştirdim bir anda. Bir yandan bunlar olurken müzik ve sahne sanatları diyorum ve çok geniş bir kitlesi var işte. Müzik, tiyatro, sinema, kısa film, dans, yani yani sanatın her alanı aslında onun içerisinde bulunabilir ve biz de bu noktada üniversitemizin yönetimiyle işbirliği içerisinde yıllardır festivalleri, ondan sonra büyük çaptaki kültürel ve sanatsal faaliyetleri birlikte düzenledik, birlikte yaptık. Hem o taraftan bize imkan açılması bunlara sebebiyet verdi, bunların olmasına sebebiyet verdi. Hem de bizim bir şeyleri fazlasıyla istememiz gerçekten çok büyük bir etki oldu diyebilirim.
11: Çok güzel. Bu arada şey değil mi, sadece üniversite içi, farklı üniversitelerden mesela öğrenciler de gelip katılabiliyor mu?
10: Ya şöyle, etkinlikten etkinliğe çok değişiyor. Yani mesela şu sıralarda, hatta tam bugün başlayan bir bahar festivalimiz var. Evet. 6-7-8 Mayıs tarihleri arası içinde. Bu tarihlerde yapılan bu festivale dışarıdan katılımcı alınmıyor maalesef. Maalesef dememin sebebi diğer üniversite öğrencilerinin de aslında bunlara aç ve istekli olması, hatta katılabilmesini istemem. Ama bir yandan da tabii ki okul yönetimini burada anlayabiliyorum. Çünkü o da hani güvenlik açısından, evet, büyük bir güvenlik açısından sebebiyet verebilir ve bunun AGÜ öğrencilerinin hani bu noktada korunması isteniyor. Ama bazı etkinliklerimiz var. Mesela bizim tiyatro gösterimlerimiz inşallah Mayıs'ın ikinci haftasında da hatta bir tiyatro oyunumuz sahnelenecek. Oraya da beklerim sizleri. Bu şekilde davetlerle üniversitemize isimler vererek, isim listesi vererek davetliler alabiliyoruz. Ya da mesela diğer kulüplerin yaptığı zirveler var. İşte bu gelecek zirveleri, girişim, ondan sonra girişim zirveleri gibi. O zirvelere mesela dışarıdan konuşmacı katılımcılarımız olabiliyor. Ondan sonra bu noktalara üniversitemiz her zaman açık.
11: Çok güzel. Peki Kayseri'de sence kültürümüz yaşatılıyor mu? Hani gençler bu konuda ne kadar duyarlı?
10: Ya bence yani yeterli derecede değil. Burada hem gençlerin hem de bence Kayseri yönetiminin biraz daha işi sahiplenmesi gerekiyor. Çünkü yani evet, birçok etkinlik var ama bu etkinlikleri, ya biz etkinlik yapıyoruz yani, ya bir şeyler yaptık olarak değil, tam manasıyla içi dolu dolu olması lazım. İçi dolu dolu olduktan sonra gençlerin buna daha fazlasıyla yöneltilmesi lazım. Yani birçok genç aslında bilmiyor yani Kayseri'de bu kadar bir etkinlik olduğunu ya da bu kadar sanatsal faaliyetin olduğunu. Bunlar hem işleri doldurularak yani artırılabilir, hem de gençler bunlara daha çok teşvik edilirse, ilgisini çekerse ben artar diye düşünüyorum.
11: Evet, buradan da duyuralım bu arada. Radar Kültür Sanat hesabından biz işte böyle etkinlikleri, kültüre, sanata dair her şeyi aslında paylaşıyoruz. İnsanları haberdar ediyoruz. Ya da böyle mesela işte Kayseri'nin çok ünlü bir sanatçısı var, bir şeyi var örneğin. Onu gidip tanıtıyoruz. Kültüre, sanata dair her şeyi aslında o sayfamızda yer veriyoruz. Siz de eğer böyle etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız kültür sanat sayfamıza takip edebilirsiniz. Bu arada sence koro müziği modern dünyanın hızlı tüketim kültürüne karşı bir direniş biçimi midir?
10: Bence kesinlikle özellikle şey yani gençlerin bu kadar sosyal medya bağımlısı olduğu, ekran sürelerinin çok çok fazlaca arttığı bir dönemde burada bulunmak ve koro başta olmak üzere diğer sanat dallarını da buraya eklemek istiyorum. Tiyatro gibi ya da işte o arka planda işte kısa filme, yani bir sanat dalına emek vermek gerçekten sabır isteyen ve bu sabrın sonunda karşılığını alacağınız yerler olduğu için kesinlikle diyor ki sen bir dur, burada bir yavaşla, kendini bir bu sanata bırak. Hı hı. Ondan sonra ben diyor seni diyor zaten burada şey yapacağım, tatmin edeceğim. Ondan sonra sen buradan istediğini alacaksın. Ama diyor bana vakit ayıracaksın. Burada sabredeceksin. Acele etmeyeceksin. Sağlam adımlar atacaksın. Sonrasında da meyvesi çok daha büyük. Ve gerçekten yani bu emeği değen bir geri dönüş alabiliyorsunuz.
11: Çok güzel. Peki Kayseri'de bir genç olarak sonuçta burada doğdun, büyüdün. Evet. Şehrin sunduğu kültür sanat etkinliklerini yeterli buluyor musun? Yani sence eksiklikler var mı? Varsa bu nedir? Ya da ne yapılabilir? Yani bir, bence, bir genç olarak önerin ne olur?
10: Bence bundan bu arada hem bir öğrenci hem bir genç olarak hem de sanatla uğraşan birisi olarak bahsetmek istiyorum. İnsanların biraz daha atölyelere ihtiyacı var. Yani şöyle atölyelere ihtiyacı var. Kayseri'de birden fazla farklı mesela tiyatro atölyesi var. Hı hı. Ama hepsi de böyle kendi imkanlarıyla, yani birçoğu da arkadaşım, birçoğunu da tanıyorum. Hepsi böyle kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışan gençler ve ben de okulu bitirdiğim zaman böyle bir atölye, buna hizmet edecek bir yer açmayı kesinlikle istiyorum, düşünüyorum. Çünkü gençler buna aç. Şu anda bir işte müzik enstrüman çalan bir gencin, şarkı söyleyen bir gencin, tiyatro yapan bir gencin gidip de ya ben şurada prova almak istiyorum diyebileceği, özellikle ücretsiz, evet, ve buna değer verilen maalesef bir yer yok ve en büyük eksikliğim ben bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kültür sanat faaliyetleri ne kadar ön planda tutulursa gençlerin diğer alanlardaki akademik olarak, ondan sonra çalıştıkları iş alanındaki başarısının buna bağlı düzeyde ben artacağına inanıyorum. Çünkü geçmişte de bu şekilde karşılıklar alınmış. Agü'den örnek vermek istiyorum. 1930'larda kurulan Sümer Bank Bez Fabrikası'ydı. Evet. Ve fabrikanın kendi içerisinde bir balo salonu, bir lokal hall dediğimiz alanı vardı. Ve orada haftanın belirli günlerinde sinemalar, belirli şehirlerinden gelen tiyatro oyuncuları, tiyatro oyunları vardı. Ve bunlar... oradaki fabrika işçilerine motivasyon oluyordu. Yani önce gündüz çalışıyordu orada o fabrika işçisi. Akşam gidiyor orada sinemada ailesiyle birlikte eğleniyor, güzel vakit geçiriyor, keyifli vakit geçiriyor. Aynı zamanda bir spor kompleksi vardı. O spor kompleksi içerisinde yüzüyor, sporunu yapıyor ve şey yani hani bunları 1930'larda yapıyorlardı. Günümüze geldiğimizde bunun eksikliğini bence çekiyoruz.
11: Evet.
10: Ve hani bunları bence arttırmamız lazım.
11: Evet, şu an insanlar bu tarz iş yerlerine baktığında ooo çok iyi, çünkü evet, ne kadar lüks bir iş yeri. Ya yüzme salonu da varmış, dinlenme odaları var falan şeklinde bakıyorlar.
10: Aslında hatta olması gereken bir şey bu. Çünkü gerçekten ya ben içinde bunu yaşadım, gördüm. Sanatla uğraşmak, o ben özellikle kendim için şey diyorum. Yani o tiyatro sahnesine adım attığım an gerçekten her şey sizin hayal gücünüze kalmış oluyor. Yani uçmak isterseniz uçabilirsiniz, yüzmek isterseniz yüzebilirsiniz, geçmişe gidebilirsiniz, geleceğe gidebilirsiniz ve bu tamamen ücretsiz. Yani
11: dopamin salgılıyor vücudu. Kesinlikle. Yani mutlu oluyor. Ya istediği karakteri aslında girebiliyor o tiyatro oyununda. Ya çok zevkli aslında, hani her şekilde sporda, sanatta, kültürde insanlar bu tarz şeylerle uğraştığında bu kötü enerjilerini atmış oluyor. Kesinlikle. Ve daha da mutlu oluyor. Yani bir insanın mutlu olması, o kötü enerjisini, kötü duygularını bir yerde atması ve ondan arınması işine daha iyi odaklanmasına sebebiyet veriyor. Yoksa sürekli insan çalış bir süre sonra beyni duruyor yani ister istemez. Çünkü doluyor. Onu biraz böyle rahatlatması, bir bol oksijene ihtiyacı.
10: Kesinlikle. Akademik olarak da öyle. Yani ben şimdi fazlasıyla bu alanda olduğum için akademi tarafı biraz aksıyor olabilir ister istemez.
11: Bir de çok akademisyenler çıkıyor aslında.
10: Öyle yani bizim okulumuz biraz öyle bir okul. Yani başlangıç vizyonu da o şekilde kurulmuş. Yani dedikleri şey şu tamamen. Biz butik bir üniversiteyiz. Buraya gerekirse hani 10 kişi öğrencimiz olacak. Ama bu 10 kişi kaliteli eğitim alacak. Ondan sonra ve vasıflı bir şekilde mezun olacak deniyor. Bu vizyondaki bir okulda tabii ki birçok şeyi aynı anda beraber yapabilmenin pek mümkün olmuyor. Ama yine de bu alan içerisinde faaliyet gösterebiliyor olmak benim için çok keyif verici bir şey. Yani o anlamda ben bunu gördüm ve yaşadım. Yani o tiyatro provasına gidip de ertesi sabah derse gittiğim zaman daha zinde, daha açık olabiliyorum. Yani bu da etkilerinden, kendi üzerimde gözlemlediğim etkilerinden bazıları diyebilirim.
11: Çok güzel. Peki teknolojinin bu kadar içine doğmuş bir nesil olarak sence yapay zeka bir gün koro müziğindeki o insan ruhunu taklit edebilir mi?
10: Yani buna direkt hayır demek istiyorum. Ya daha doğrusu şu şekilde teknik olarak evet, teknik açıdan yapabilir. Çünkü yani günümüzde de bir sürü yapay zeka müziğini duyuyoruz. Evet. Üretiliyor kesinlikle. Buna bir noktaya kadar karşı da değilim. Ama duygusal olarak asla bence yerini alamaz. Çünkü insan hataları olan bir varlık. Az önce de dediğimiz gibi. Evet. Ve hata yapmak gerçekten çok büyük bir aslında yani
11: ayrıcalık aslında.
10: Ayrıcalık kesinlikle. Yani hata yapabilmek bir lütuf falan diyebilirim. Yani çünkü yani hata yaptıkça doğruları öğreniyorsunuz ve yapay zeka bu hataları ortadan kaldırıyor ve %100 doğru bir şey dinlediğiniz zaman kendinizden bir şey bulamıyorsunuz o parçalar içerisinde ya da diğer hani farklı sanat dallarını da ele alalım. Yani hata olmayınca diyor ki, beyin diyor ki yok diyor, bu doğru değil diyor. Hani evet yani burada illa bir şey olması lazım diyor. Ama yok yani asla bence
11: yani o duyguyu
10: yerine alamaz.
11: Veremiyor.
10: Yani şimdi çok belki iddialı bir söylem olacak ama ben dinlediğim zaman anlayabiliyorum. Diyorum ki ya bu yapay zeka. Hı hı. Ve hani bir noktada şey oluyor. Geçenlerde bir yere yemek yemeye gittim. Restoranda telifsiz olduğu için yapay zeka pop müziği çalıyor ve şey yani bir noktadan sonra o kadar rahatsız olmaya başladım ki ya yediğim yemekten keyif alamamaya başladım. Kulağım tamamen müziğe takılmaya başladı. Ve hani çok bildiğimiz müzik gibi geliyor çünkü belirli bir akışta yapılmış yapay zeka olduğu için ve hepsi hani o müzik bitiyor diğer başka bir parça çalıyor.
11: Hep aynı tonda
10: çalıyor, aynı enerjiyi sana vermeye çalışıyor ve bu bir noktadan sonra yani rahatsız edici bir şey haline gelmeye başladı benim
11: ama
10: için.
11: Ama çok güzel yapılan aslında yapay zeka ile oluşturan şarkılar da var, hatta çok popüler böyle insanların dinlediği. Bir de şu anda aslında yapay zeka o kadar çok gelişti ki her geçen gün daha da gelişiyor. Hani özellikle bu paralı türmünü kullanan insanlar o nefes sesini bile artık takip
10: evet.
11: edebiliyor. Yani
10: ya, evet.
11: ister istemez düşünüyorsun acaba gerçek mi? Acaba ya, nefes ki. Alan yapay zeka mı olur?
10: Tabii ki. Ya özellikle görsel açıdan ve yani ya müziksel taraftan değil de biraz işte video oluşturma açısından bakarsak yani çünkü bir yandan hiç bahsetmediğim bir şey de var. Sosyal medya danışmanlığı, web site yönetimi, SEO yönetimi, dijital içerik pazarlama bu alanda da faaliyet gösteriyoruz.
11: Evet.
10: Şimdi bu tarafta birçok şeyin mutfağında olduğumuz için bazen ben bile şey oluyorum yani, hayran kalıyorum böyle, ya bunu nasıl yaptılar diyebiliyorum. Hatta yani eve gidiyorum ve şey diyorum anneme, anne bak böyle şeyler var, asla bunlara inanma. Ondan sonra yarın bir gün karşına bir şey çıkar. Çünkü bana bir haberle geliyor mesela. İşte oğlum şöyle olmuş böyle olmuş. Nereden gördün? İnternetten, işte Instagram'dan gördüm falan. Anne diyorum yapma, yok yani hani. Ve kadın da haklı bir noktada. Çünkü o kadar gerçekçi şeyler evet. üretiliyor ki. Yani hayranlıkla izliyoruz.
11: Hatta bununla ilgili bir anım var. Geçen gün hat değiştirmek için aslında bir telefon görüşmesi yaptım işte. Bir tane şeyle, telefon firmasıyla. Annemin üstüneydi hattım. O yüzden annemle iletişim kurmamız gerekiyordu. Telefonu kapatmadan annemi bağladılar. Anneme söylemişti işte böyle böyle böyle. Anne diyorum hani benim şöyle şöyle falan. Sen misin falan. Bana böyle şey sordu. Ne dedi?
10: Sadece sen... ikimizin bildiği bir şey.
11: Ay sen dün akşam dedi ne yedin diye. Hem anne hatırlamıyorum dün akşam ne
10: yediğini. Bu sefer daha da inanmıyor.
11: Aynen şey böyle operatörde bekliyor, o da gülmeye başladı. Diyor taklit ediyorlar sesin diyor, senin sesin taklit ettiler sandım diyor.
10: Ama
11: videolarda
10: yani...
11: falan herhalde uyaran bir video izlemiş sanırım. Çünkü evet. ben hani dedim ki yapay zekaya dikkat et dedim sadece. Evet. Ama sesimi taklit edebileceklerini aslında söylememiştim. Muhtemelen onu da internetten gördüm. Öyle bir şeye, münakaşaya girdik. Annemi ispatlamaya çalıştım kendimi. Sonra dedi tamam kızım sensin. Orada operatör dedi ne kadar şanslısın işte, anneniz inanmıyor evet. falan diye. Gerçekten dikkatli olun hani ne kadar kızınızın çocuğunuzun sesinizi duysanız bile hani bir deyin, bir kodlama belirleyin. Örneğin dün akşam ya, ne kesinlikle. Yedin? İşte ikinizin bildiği sadece bilgiler sorun.
10: Bunu ama medya tarafına hiç yansıtmayın ki onu da bir şekilde kullanırlar yani bence.
11: Tabii ya, dün akşam ne yediğini bilmezler ya. Örneğin şey sorsanız bilirler de, örneğin TC kimlik numaranız, işte anne kızlık soyadı bilmem bir şey sorsanız belki bu bilgilere erişebilirler ama dün akşam ne yediğinizi kolay kolay bilmezler muhtemelen. Bir diğer sorumuza devam ediyorum. Senin için kültürlü insan tanımı nedir? Çok okuyan mı, çok gezen mi, yoksa sanata farklı bir gözle bakan mı daha kültürlüdür?
10: Bence ya belki hani klasik bir bakış açısı ama bence çok gezen kesinlikle, yani çok okuyana nazaran bence biraz da ona kültürlü diyebilirim. Hı hı. Ama benim tanımımı soracak olursanız ben sanatta, kültürde şunu çok seviyorum ve amacım biraz daha bu. Yine tiyatrodan örnek vereceğim ama orada biz mesela AGÜ'de tiyatro yapmak istiyorum ya, oyuncu olmak istiyorum diyen herkese bizim kapımız açık. Burada yeteneğin olsun olmasın, yani herhangi bir oyuncu seçimimiz yok. Ve bu şunu doğuruyor. Hiç belki şey hani peltek birisi ve hani normalde bir oyuncu seçmeleri olsa seçilemeyebilir. Ama biz gel diyoruz ve o bizimle birlikte mesela o peltekliği de yeniyor. Bir noktada yani onun sen hayatına dokunuyorsun. Bu hayatına dokunabilmek. Aynı zamanda ben şey çok yaşadım yani geçen dönemki oyuncu ekibimizden başrolümüz bana mesela şey dedi, yani oyunu oynadık bitti, çok mutluyuz, çok keyifliyiz, işte oyun yemeğine gittik. Orada döndü böyle. Kendi aramızda şey yapıyoruz, afişi imza alıyoruz, işte herkes kendine bir not bırakıyor falan. Yazmış ki şey diye, işte sen demiş hani 5 yaşındaki benim hayalime ortak oldun, benim hayalimi gerçekleştirdin. Yani benim hala bugün mesela bundan bahsettikçe yani gözlerim doluyor, tüylerim diken diken oluyor. Bu inanılmaz bir duygu. Yani bunu gerçekten böyle, yani ne kadar anlatsam size anlayabileceğiniz bir şey değil, yaşamanız gereken bir şey. O yüzden o hayale ortak olmak, o hayata dokunmak kültürlü bir insan olmaktaki bence en büyük etken diyebilirim.
11: Evet, aslında bir insanın içine dokunabilmek, onun hayallerini kesinlikle. Gerçekleştirebilmek o kadar değerli ki. Yani hayat boyunca belki bu anı, yani o oynadığı oyunları asla unutmayacak. Asla. Yani Bir de şöyle, ben çok fazla duydum. İşte daha önceki konuklarım da aslında söyledi. Daha önce mesela anksiyetesi var. İşte tiyatro oynayamıyor. İnsanlarla konuşamıyor. Çekiniyor konuşurken. Örneğin işte hoca diyor şu soruyu cevapla. Ona bile cevap veremiyorken. Tiyatroya başladıktan sonra, tiyatroyla tanıştıktan sonra bütün bu korkularını yeniyor ve acayip sosyal bir insan oluyor. Yani artık diyor ki mesela, ya insanlara selam vermekten, insanlarla konuşmaktan, yeni ortamlara girmekten asla çekinmiyorum. Hatta beni daha da böyle çok mutlu ediyor. Gidip nerede farklı bir ortam var, nerede farklı insan grubu var, onlarla tanışıyorum, oralara giriyorum. Bir konuşma mı yapılacak şu anda? İlk ben mesela elimi kaldırıyorum diyor. Hani aslında tiyatronun böyle bir özelliği de var. Yani anksiyeteniz varsa, özellikle şu an dijital çağda insanlarda çok fazla anksiyete, hatta böyle şey diyor, ankastre diyorlar
10: bazen. Sosyal ankastre.
11: Aynen. Çok fazla var çünkü.
10: Ya burada ben zaten şimdi dönem başında üniversitelerde olur, kulüpler stand açar ve o standlara böyle yeni öğrenciler davet edilir, anlatılır falan. Ben özellikle tiyatro için her zaman şu tanımı kullanıyorum. Diyorum ki bu sizin sadece şu an üniversitede yaptığınız bir sanatsal faaliyet olmayacak. Bu direkt sizin hayatınızı, iş hayatınızı, sosyal hayatınızı birebir de etkileyen bir nokta. Yani çünkü yani burada başlıyorsunuz, tiyatro oradaki oyunculuk eğitimlerine başlıyorsunuz. Sahne çalışmaları, duruş çalışmaları, ses, diksiyon, artikülasyon ve daha sayısız, hani sayamayacağım birden fazla çalışma yapıyorsunuz. Ve bunları dedim ya az önce, yani hayal gücünüz ne kadar yüksekse o noktada yapıyorsunuz. Bu o kadar fazlasıyla sizin sosyal becerilerinizi geliştiriyor ki, aynı zamanda bir ekiple birlikte çalışıyorsunuz. Oradaki o ekip yönetimi, işte ekip içi iletişimler, hepsini öğreniyorsunuz. Ve iş hayatınızda aynı şekilde, sosyal hayatınızda, arkadaş çevrenizde bunun etkilerini fazlasıyla görüyorsunuz.
11: Çok güzel. Bu arada sahnede seslendirdiğiniz eserlerin böyle hikayelerini bilmek. Genellikle insanlar yapıyor. İşte sahnelediği, o seslendirdiği eserin hikayesini bir araştırıyorlar. Onu biliyorlar. O sanatsal derinliği dinleyiciye aktarırken performansınızı nasıl değiştiriyor? Onun hikayesini bilmek, onu bilerek söylemek.
10: Bende biraz var. Bu şimdi benim profesyonel olarak bir ses eğitimim yok. Ondan sonra tiyatroda ne kadar aldıysam, o dedim ya az önce, ses, diksiyon, artikülasyon.
11: Oluyor mu? Bir eğitim oluyor mu mesela? Örneğin işte kulübe katıldığınızda ya da işte tiyatro yapmak istediğinizde, okul çapında ya da kendiniz herhangi bir eğitime katılıyor musunuz?
10: Bizde akran eğitimi var. Yani mesela el değiştirme. Ben 2021 yılında girdiğimde benden 2-3 üst dönem öğrenci vardı. O yönetmendi. O bana el devretti. Ben şimdi benden alt dönemlere o el devrettim ve tabii ki profesyonel açıdan destek aldığımız bir sürü Ankara'dan, İstanbul'dan, gerek devlet tiyatrosu oyuncuları da dahil, burada bir sürü var. Bilgilerine danıştığımız insanlar var. Ama akran odaklı ilerliyor. Bu müzik açısından da böyle. Orada bazen tabii ki oluyor. Öğrenciler diyor ki, toplanıyorlar ve diyor ya biz keman öğrenmek istiyoruz. Ve tabii ki orada bir profesyonelliğin gelip o öğrenmek isteyenlere öğretmesi daha makul oluyor. Ama diğer eğitimler, tiyatro eğitimleri bu şekilde akran eğitimi şeklinde oluyor.
11: Çok güzel aslında. İnsanlar birbirlerini öğreterek, o ona bildiğini aktarıyor, o ona bildiğini aktarıyor. Bilgiler bu şekilde aslında çoğalıyor. Hem de çok aslında öğrenci için çok ucuz yolda bir şey oluyor denilebilir yani. Hani,
10: ya tabii ki.
11: Kendi akranından öğrenmek.
10: Evet. O yani büyük bir noktada avantaj. Çünkü gözlemliyorsun. Oradaki aslında aradaki bağı kalkıyor. Resmiyet daha böyle geldi.
11: Daha samimi oluyor.
10: İlikledim ve evet ben keman öğreneceğim. Hani ya böyle çok olmuyor. Ya da tiyatro, hani zaten tiyatro rahat olmanız gereken bir ortam. Orada en saf benliğinizle orada olmanız gerekiyor. Diğer türlü olmuyor. Ondan sonra bu arada yapmayalım yani diğer burada Kayseri'deki diğer sahne bu şekilde toplulukları da var. Çünkü devlet tiyatrosu oyuncuların eğitim verdiği topluluklar var.
11: Biraz daha böyle.
10: O da zaten genellikle zaten bu yakın bağ oluşturabildiğiniz ortamlar sizin bu samimiyeti sağlıyor.
11: Evet. Aslında birazdan böyle şey, öğrenciler bazı şeylerin böyle kısa püf noktalarını formüle edebildiği için aslında öğrenmek daha kolay oluyor. Yani şimdi bir işte öğreticiden öğrenseniz, ya işte onun biraz daha teorik kısmına, biraz daha bilimsel kısmına değiniyor. Tabii ki bunlara değinilmesi, bunların da öğrenilmesi gerekiyor. Ama biraz daha öğrenciler şey olduğu için böyle işte şu püf noktayı buldum, şu kısa yolla direkt hallediğim şey olduğu için öğrencilik zamanında aslında güzel şeyler de çıkıyor.
10: Hikaye demiştiniz, oraya değinmek istiyorum. Burada ben de dedim şey, bu tiyatro ile birlikte aslında taklit yeteneğinden geliyor. Profesyonel bir eğitim almadım. Herhangi bir, şu anda enstrüman çalmayı da bilmiyorum aslında ama şey, gerçekten istiyorum bir enstrümanı öğrenebilmek. Biraz işte o ses, vokal yeteneği, biraz bu taklit yeteneğiyle birleşince sahnede bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Ve hikayeyi bilmek, yani ben özellikle bu Anadolu rock, Anadolu pop sanatçılarının, yani Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, bunlara mesela ayrı bir bağda duyuyorum. Çünkü hepsinin aslında sadece şarkıların hikayesini değil, hayat hikayelerini biliyorum, araştırıyorum. Ve bu aslında benim hem o performansı sahnede nasıl daha yani seyirciyle birebir daha fazla etkileşimde bulundurabilirim, o açıdan bana faydası oluyor. Hem de hissetmek. Ben ne kadar o şarkıyı hissedebiliyorsam seyirciye de o kadar fazla yansıtıyorum ve o da o kadar hissediyor ve bana geri dönüşünü veriyor. Çünkü oradaki o yani o enerji bambaşka bir şey.
11: Peki buradan hani dinleyicilerimize dinleyebilir mi böyle ufak bir kesit belki? Hani tabii dilerseniz eğer rahatsız ya... şu an. Değilmişken.
10: Ne söyleyebilirim? Belki şeyi, koroda söylediğim parçayı ufak bir kutla söyleyebilirim.
11: Olabilir, güzel olur.
10: Bir ara gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, gör akan o yaşları. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
11: Çok güzel, çok teşekkür ederiz.
10: Bundan
11: alkışlıyoruz. Evet, devamı bir sonraki konserde.
10: Devamı takipte kalın konserlerimize.
11: Evet. Peki popüler kültürün her yeri sardığı bu dönemde koro gibi geleneksel kalan sanat dallarına gençlerin ilgisini çekmek için sence ne yapılmalı?
10: Ya aslında bizim AGÜ Popüler Müzik Koromuz bunu yapmaya çalışıyor ve yerine de getiriyor diyebilirim. Çünkü şu şekilde, şimdi sadece bunu popüler müzik olarak da ele almayalım, yani bir Türk sanat müziği var ortada, yani bir sürü geleneksel yapılan işler var. Bunları bir noktada modernize, olabildiğince modernize edebilmek hem gençlerin ilgisini çeker, ondan sonra yani biraz daha aslında o aradaki bağı perdeyi kaldırabilmek gerekiyor. Bu perdeyi ne kadar çok kaldırabilirsek iki kısım o kadar birleşir ve o geleneksel müzik türleri, geleneksel müzikler ya da geleneksel sanat faaliyetleri daha günümüzde ilgi çekici, özellikle gençlerin ilgisini çekebileceği bir nokta olur. Tabii ki bir noktada dönem müziği var ve o döneme insanların biraz daha ilgi duyması lazım. Yani ben fazlasıyla, ya yani özellikle çocukken babamdan hep o Cem Karaca'nın şarkılarını, işte Barış Manço'nun şarkılarını evde dinlemesem, belki duymasam bu kadar ilgim olmayabilirdi. Sonuç olarak belirli bir dönem var. Evet. Ama yavaş yavaş bunlar da sonuç olarak şey oluyor. Yani bugün bir Barış Manço şarkısını şu an bence hani herkes A'dan Z'ye, hangi yani yaş fark etmeksizin herkes bilebilir. Ve bunu dediğim gibi modernize edersek daha ilgi çekici olur.
11: Evet, bu arada ya bu şarkıların aslında köküne de inmek gerekiyor. Yani kesinlikle. Nasıl yazılmış, ne anlatıyor, ne söylemek istiyor diye. Şu an aslında yeni şarkıları kıyaslayan, yeni şarkılara kıyasla o eski şarkıların anlattıkları o güzel şeyler, o güzel tınılar.
10: Ya çok basitinden inanılmaz. Aslında bir örnek verebilirim buna. Belki biliyorsunuzdur, bilmiyorsunuzdur, bilmiyorum. Cem Karaca'nın Rap diye Rap Rap diye bir şarkısı var ve şey yani hani başı şu şekilde başlıyor. Hanımı da hüppet daha bir de rap tap tap tap diyor. Mesela aslında sözlere bakarsanız çok anlamsız bir şey gelebiliyor olabilir size. Ama şarkının hikayesini araştırdığımız zaman yani dönemin o askeri olaylarına karşı yazılmış bir şarkı rap diye rap rap diyor. Oradaki o anlamsız bir cümle dediğimiz cümle de geçmişte bir Türk şairinin kızgınlaştığında verdiği bir tepki olarak ele alınmış. Yani buna bağladığımızda, buna baktığımızda ortaya bambaşka bir anlam çıkıyor. O yüzden gençler mesela daha çok bu noktalara odaklanırsa diğer şarkılarda da ya da domates, biber, patlıcan var. Barış Manço'nun yıllardır bunlar bir sebze aslında. Yani nasıl bir bağ kurabilirsin diye bakan olabilir. Ama şarkının genel olarak bütünüyle baktığımızda, o anlattıklarına baktığımızda kapı çok daha farklı bir yer açılıyor.
11: Peki o zaman şunu da sorayım. Yeni nesil şarkıları nasıl buluyorsun?
10: Ya tabii ki

0: gözüyle bakılan, o az önce hatta bahsetmiş oldum, o hayata dokunmak gözüyle bu iş yapılıyorsa ben nasıl yapıldığına çok da aslında bakmıyorum. Tabii ki bir noktada da şey olması lazım, yani insanların
1: eğlenmesi
0: gerekiyor.
1: Ya şöyle, yani bunu dinleyen insanlar genellikle sözlerinden dolayı değil de o ritim, o işte o anki ruh hali, yani enerji ya, yükseltiyor
0: ana,
1: aslında.
0: Ana odak zaten o oluyor.
1: Evet, orada şarkının zaten, ritmi aslında insanı evet, biraz daha bağlıyor.
0: Şarkı sözünü kaldıralım, ritmi oraya koyalım. Yani üstüne başka bir söz koyalım hatta, hiç değişmez. Yine aynı tempoda o eğlenceyi hissedebilir yani.
1: Evet, peki sanatın iyileştirici bir gücü olduğu söylenir. Senin en mutsuz anında o sığındığın sanat dalı veya eser hangisi?
0: Yine
1: Barış Manço mu yoksa?
0: Barış Manço'nun Cacık adlı bir şeyi var, şarkısı var. Burada şey diyor, yani bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Hani dilim dilim doğrasalar beni Akdeniz cacık olur diyorum diye bir şarkısı var. Yani en kötü olduğumda onu dinliyorum ve şey, yani bir yandan bir yandan mesaj verici bir şarkı. Hem de tabii ki şey, yani beni bir toparladığı oluyor. Tabii ki yine tiyatrodan bahsetmeden geçemeyeceğim. Çok tiyatro dedim, özür dilerim ama yani öyle tiyatro, hani ya kapıda tüm benliğimi bırakıyorum. O gün ne yaşamışım, bir derdim tasam mı var, atıyorum dışarı, içeri girdim mi bambaşka biriyim. Ondan sonra orası bana şey yapıyor, mutluluk veriyor. Sahne almak, o sahnelerim, ondan sonra onları daha sonrasında izlemek, o insanların çok güzel tepkileri, yani o konserden sonra mesela bir sürü tanımadığım insan geldi ve fazlasıyla hayranca tebriklerini bana ilettiler ve çok mutlu oldum ben bundan. Çünkü o insanlara dokunabilmişim. Bunlar beni üzgün olduğumda, daha böyle umutsuz olduğumda diyeyim, tekrar ayağa kaldırıyor.
1: Çok güzel. Peki Barış Manço'nun bu Cacık şarkısı sende hangi duyguları uyandırıyor? Hani böyle dinlediğinde nasıl hissediyorsun kendini?
0: Dingin. Dingin hissediyorum. Ya yani böyle o şarkı şey yapıyor beni. Dur, şu an bir düşün. Sen ne yaşıyorsun? Bu yaşadığın şey gayet normal. Hadi biraz canlan, ayağa kalk, enerjini topla, kendini topla. Ama şey, yani hepsini böyle sakince, relax diyor. Ve o şekilde yani bunları hissettiriyor.
1: Çok güzel. Peki bir koro sanatçısı olarak izlediğin bir filmde ya da gittiğin bir sergide nelere dikkat edersin? Hani mesleki bir deformasyon oluştu mu?
0: Ya ister istemez var. Bu bence yani tüm meslekler içerisinde vardır. Şu sıralar şey oluyor. Yani gidiyorum böyle bir şey izliyorum, dinliyorum. Bir koro parçasıysa ya da bir koro konserine gittiysem şey diyorum, ya bu tondan mı çalınması lazım? Ondan sonra ya da bu enstrüman sesi şu anda az geliyor. Hani şunu duyamıyorum. Ya bu toplulukta burası acaba yanlış mı söylendi falan gibi oluyor. Ya da yani böyle bir tiyatro oyununda yok diyorum, bu rolde değil. Ondan sonra nasıl hazırlandı acaba? Yani bir anda bunlarla düşünürken bir bakıyorum kopmuşum. Sonra diyorum dur ya, hani o şekilde değerlendirme. izlediğin şeyden keyif al. Çünkü bu biraz şey gibi oluyor, yani sihirbazların ya da illüzyonistlerin yani şu an şu bardağı ortadan benim direkt kaybedemeyeceğim belli, bir numara var arkasında biliyorum ama bak bardağı altı sakladı falan yaparsam ondan keyif alamam.
1: Evet.
0: O yüzden kendini ona bırakmak lazım. Ben de olabildiğince kendimi o konsere, gösterime olabildiğince bırakmaya çalışıyorum.
1: Evet, bu kötü anlarından birisi aslında. Evet. Çünkü insan artık izlediği şeyden zevk alamıyor. Mesela radyo televizyon bölümünde de biraz daha böyle. İzledikleri filmlerin mesela örneğin çekimlerini düşünüyorlar. Bu böyle mi çekildi şöyle mi? İşte teknik özelliklere odaklandığında insan aslında tam bu içindeki o anlatmak istediği şeyi anlayamayabiliyor. Bu manada aslında biraz böyle sıkıntıları da olabiliyor. Ama iyi yanları da var tabii ki. Yani biz o gözle baktığımız için

0: Oradan farklı şeyler öğreniyoruz.
1: Tabii ki oradan
0: farklı
1: bir
0: şeyleri kendimize katıyoruz.
1: Ders çıkarıyoruz yani mesela devlet tiyatrosuna gittiğim zaman orada bir oyunu izliyorum. Çok basit bir şeyden örnek vereceğim. Bir örnek veriyorum. Kapı dediğimiz zaman aklımıza her zamanki bizim güncel hayatta kullandığımız normal kapılar geliyor. Ama mesela oraya öyle farklı bir bakış açısıyla bir kapı oluşturulmuş ki dışarıda günümüzde kullanamayız ama orada onun kapı olduğunu ben anlayabiliyorum ve bu bana ekstra bir bakış açısı kazandırıyor.
0: Çok güzel, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Sence sanat toplumun aynası mıdır yoksa topluma gitmesi gereken yolu gösteren bir ışık mıdır?
1: Ya bu ikisini bence birbirinden ayıramayız. Yani sonuç olarak bir yandan hem evet toplumun aynası ama sadece toplumun aynası dersem çok küçümsemiş olurum. Bu noktada çok basit görmüş olurum. Sadece bir yol gösteren ışık dersem de o zaman çok hayalperest olmuş olurum. Çok hayalperest olmuş olurum. Yani bu ikisini birbirinden ayıramayız. Bir tarafta biraz daha realistik olmamız lazım. Bir tarafta da ilk başlarda bahsettiğim şeylere bağlanmamız lazım. O yol göstericiliği kaybetmememiz lazım. Çünkü bunlar dediğim gibi bizim iş hayatımızda, sosyal hayatımızda bize fayda sağlayacağı noktalar olmalıdır diyorum.
0: Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Peki buradan seni dinleyenlere son olarak neler söylemek istersin?
1: Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Davetiniz için tekrardan sizlere ayrıca teşekkür ederim. Burada bulunmak, yaşıtım, akranım olan sizlere seslenebilmek, kendi tecrübelerimi paylaşabilmek çok güzel bir fırsat. Bilenler, tanıyanlar beni takipte kalsınlar. Burayı ekstra herkes takipte kalsın. Güzel bir bu dönemde güzel işler yapabilmeye çalışmak, ekstra fayda sağlayabilmeye çalışmak, sanatla, kültürle uğraşabilmek çok çok güzel. Sanatla sevgiyle kalın efendim diyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir programdı. Kültüre sanata dair, aslında yeni neslin kültüre sanata bakışına dair birçok konuya değindik. Abdullah Gül Üniversitesi'nin aslında bu düzenlediği etkinliklere, koro kulübüne,
1: popüler müzik korosu.
0: Popüler müzik korosuna değindik. Güzel bir programdı. Bir sonraki hafta çarşamba günü yine saat 12'de farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, milletle dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik kavramının ötesinde olduğunu belirterek, "Biz iki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Biz biriz, beraberiz, aynı tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaşan bir bütünüz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmeleri ele alması amacıyla 24-26 Haziran'da 4. Milli Eğitim Kongresi Temel Eğitim düzenlenecek. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda geleneksel teşkilat bayramlaşma programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
2: Son süreçte yaşanan siyasi hareketliliğin içerisinde her zaman vakurlu, onurlu, dik duruşunu, nezaketini ve edebini elden bırakmayan siyasi anlayışını bütün AK Parti kadrolarında olduğu gibi Kayseri'mizde de temsil etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün bu coşkunun, bu samimiyetin, bu birlikteliğin arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
1: Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen huzur ve güven içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi.
3: Bugün baktığımızda bu coğrafyada bunlar yaşanırken, ülkede bu ülkeyi daha ileri taşımak için, bu coğrafyadaki kanları durdurmak için uğraşan Cumhurbaşkanımız varken, AK Parti teşkilatları gibi teşkilatlar çalışırken, hiçbir beklentisi olmadan, sadece milletimizin huzuru için, geleceği için çalışan bir teşkilat varken, diğer taraftan bakıyoruz ki sadece kendini düşünen, sadece koltuk kavgası veren, dünyada olup bitenlere gözlerini kapamış, kulağını kapamış, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıllarda neler yapacağıyla ilgili, vatandaşlarımızın huzuruyla ilgili hiçbir alakası olmayan, iç kavgayı bir türlü bitiremeyen, sandalye yarışında olan başka partiler var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirilmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi.
4: Bu büyük ailemizin şahsında tüm Kayseri hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii yarın tatil olacağı için bugünden Arefe günü bayramlaşarak hem Arefe'yi tebrik ediyoruz, hem bayramdan tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, daha nice bayramları diye dua ve temennide bulunuyoruz.
1: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın program kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi.
5: Her zamanki gibi vatandaşlarımız bu uzun tatil döneminde trafik kazalarına karşı tedbirli olsunlar diyoruz. Burası, bu bayram biraz daha belediyeleri çok ilgilendiren bir bayram. Bir takım ihtiyaçları olursa temizlik, hijyen açısından bizi bulsunlar. Zaten mutat toplantılarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklar diliyorum. Dünya mazlumlarının her zaman gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günü Kurban Bayramı nedeniyle maçlar ertelendi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
3: Mevsim içimde.
4: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi ve bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Erol Sayan olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımız eserlerini kendi seslendirmediği için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

1936 yılında Kastamonu'nun Araç beldesinde dünyaya gözlerini açan Erol Sayan, henüz 4 yaşındayken akordeon, 7 yaşındayken ağız mızıkası çalmayı öğrendi. İlkokulu bitirinceye kadar ağız mızıkasıyla okul marşları çalan Erol Sayan'ın hayatı, evlerine radyo alınınca bir anda değişti. Annesinin kendisine hediye ettiği teneke kavalla, radyodan dinlediği klasik ve senfonik türdeki şarkıları çalmaya başladı. 13 yaşına geldiğinde 1000'i aşkın şarkı sözünün bulunduğu bir deftere sahipti.

1955 yılında Ankara Musiki Sevenler Cemiyeti'ne üye olan Erol Sayan, cemiyete girdiği gün Sultanı Yegah Fısıl'da kavalla ara taksimleri yaptı ve 1956 yılında ailesinden pek çok kişinin karşı çıkmasına rağmen ilk tamburunu satın aldı. İlk bestesini bu tambur eşliğinde yapan Sayan, Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1961 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak repertuvar şefliğine atandı. 1964 yılına kadar Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerine teorik müzik dersleri verdi ve temel bilgiler yanında koro çalışmalarını da devam ettirdi.

Türkiye'nin ikinci üniversite korosunu ODTÜ'de 1967 yılında kuran sanatçı, bu yıllarda milli musikimizin ses sistemi, makamların oluşmasında kullanılan elemanlarla, makam ve formların anlatımı, vuruşlarda disiplin ve perde altlarının kolay anlaşılır hale getirilmesi ve usul şifresi çalışmalarına çokça ağırlık verdi.

Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin. Unutulamaz. Hatıra. Güle sorma o bilmez. Bana bir aşk masalından. Bir dünya yarattım ve dertli gibi. Milyonların diline marş olmuş. Pek çok insanın anılarında yer etmiş. 156'sı TRT repertuarında olmak üzere. Değişik form ve makamlarda 310 civarında eserin sahibi olan Erol Sayan, yakın müzik tarihine damga vuran pek çok soliste de hocalık yaptı. 1985 yılında TRT'nin düzenlemiş olduğu beste yarışmasında Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin adlı eseriyle birincilik kazanan büyük bestekar, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda repertuar, bu göreve paralel olarak da ODTÜ'de Türk Musikisi dersleri verdi.

Erol Sayan, bestelerinde kendi yazdığı şiirlerin dışında Yunus Emre, Faruk Nafiz Çamlıbel, Atilla İlhan, Bekir Sıtkı Erdoğan gibi şair ve sanatçıların şiirlerini de besteledi. Bilhassa Mahur makamındaki besteleri oldukça başarılı bulunmakta. Sanatçı, Balarısı Ahmet'le de uzun yıllar Türk musiğini çok sesli bir şekilde yorumlamak üzere çalışmalar yaptı.

Şimdiki sanatçımız Suat Sayın. 1932 yılında Fatih'te doğan sanatçı, müziğe 12 yaşında ut çalarak başladı. Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1952 yılında Ankara Radyosu'nda udi olarak görev yapmaya başladı. Daha sonra stajyer sanatçılara nota, usul ve makam dersleri verdi. O dönemin gençleri, bir sonraki neslin ise üstadları olan Ziya Taşkent, İsmet Nedim, Kutlu Payastı, Yıldırım Gürses ve Mustafa Seyran, ders verdiği öğrencilerinden sadece bazılarıdır. Ayrıca Sevim Çağlayan, Behi Aksoy, Neşe Karaböcek ve Sevim Şengül de kendisinden özel ders almışlardır.

0: düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözümde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.
1: ...1958-59 yıllarında beste çalışmalarına başlayan Suat Say'ın, 1960 yılında Ankara Radyosu'ndaki memuriyetinden istifa ederek ayrıldı. Bu dönemde ilk plak kaydı olan Postacı'yı seslendi. Sahneye ise ilk kez 1967 yılında Ankara Luna Park'ta çıktı. İlk bestesi Gözlerimin Yaşını Silemiyorum adlı parça oldu.

bestelerinde 50'li yılların Arap müziğinden ve özellikle Mısır tarihindeki en büyük müzisyenlerden olan Muhammed Abdülvahap'tan etkiler yoğun bir şekilde görülen Say'ın ana tema olarak aşkı işledi. Yaylılar, Türk sanat müziğinde onun sayesinde önemli hale gelmiş, 60'larda Türkiye'de dinlenen ana akım müziğin arabesk ve fantezi formlara yaklaşmasına sebep olmuştur.

Suat Say'ın müziği, çok sesli ve dış kaynaklı müziğin öncülüğünü yapmasından dolayı, müzik otoriteleri eserlerini arabesk olarak değerlendirmiş ve bu sebeple eserleri TRT kurulundan geçememiştir. Nitekim günümüzde TRT arşivinde Say'ın sadece 3 eserinin yer aldığı görülür. Halbuki dikkatli incelendiğinde eserlerinin piyasa olarak nitelendirilmesinin büyük bir haksızlık olduğu ve eserlerinin makam ve usul bakımından çok ince motiflerle işlendiğini görmek mümkündür. Şarkılarının çoğunu musikimizin kıymetli icracılarının plak ya da albüm yapmakta tercih ettikleri görülür. Onun şarkıları bazen bir tavernada dans müziği olarak, bazen de Türk sanat müziği repertuarlarında bulmak mümkündür.

Dört evlilik yapan müzisyen, hayatının son dönemlerini Almanya'da dördüncü eşiyle beraber münzevi bir biçimde geçirdi. Karaciğer rahatsızlığı yüzünden tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hepatoloji Bölümünde 7 Aralık 2006 tarihinde hayatını kaybetti.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, milletlere dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik kavramının ötesinde olduğunu belirterek, "Biz iki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Biz biriz, beraberiz, aynı tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaşan bir bütünüz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmeleri ele alması amacıyla 24-26 Haziran'da 4. Milli Eğitim Kongresi Temel Eğitim düzenlenecek. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda geleneksel teşkilat bayramlaşma programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
2: Son süreçte yaşanan siyasi hareketliliğin içerisinde her zaman vakurlu, onurlu, dik duruşunu, nezaketini ve edebini elden bırakmayan siyasi anlayışını bütün AK Parti kadrolarında olduğu gibi Kayserimizde de temsil etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün bu coşkunun, bu samimiyetin, bu birlikteliğin arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
1: Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen huzur ve güven içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi.
3: Bugün baktığımızda bu coğrafyada bunlar yaşanırken, ülkede bu ülkeyi daha ileri taşımak için, bu coğrafyadaki kanları durdurmak için uğraşan Cumhurbaşkanımız varken, AK Parti teşkilatları gibi teşkilatlar çalışırken, hiçbir beklentisi olmadan sadece milletimizin huzuru için, geleceği için çalışan bir teşkilat varken, diğer taraftan bakıyoruz ki sadece kendini düşünen, sadece koltuk kavgası veren, dünyada olup bitenlere gözlerini kapamış, kulağını kapamış, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıllarda neler yapacağıyla ilgili, vatandaşlarımızın huzuruyla ilgili hiçbir alakası olmayan, iç kavgayı bir türlü bitiremeyen, sandalye yarışında olan başka partiler var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirilmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi.
4: Bu büyük ailemizin şahsında tüm Kayseri hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Tabii yarın tatil olacağı için bugünden Arefe günü bayramlaşarak hem Arefe'yi tebrik ediyoruz, hem bayramdan tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, daha nice bayramları diye dua ve temennide bulunuyoruz.
1: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın program kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi.
5: Her zamanki gibi vatandaşlarımız bu uzun tatil döneminde trafik kazalarına karşı tedbirli olsunlar diyoruz. Burası, bu bayram biraz daha belediyeleri çok ilgilendiren bir bayram. Bir takım ihtiyaçları olursa temizlik, hijyen açısından bizi bulsunlar. Zaten mutat toplantılarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklar diliyorum. Dünya mazlumlarının her zaman gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günü Kurban Bayramı nedeniyle maçlar ertelendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, milletlere dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik kavramının ötesinde olduğunu belirterek, "Biz iki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Biz biriz, beraberiz, aynı tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaşan bir bütünüz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmeleri ele alması amacıyla 24-26 Haziran'da 4. Milli Eğitim Kongresi Temel Eğitim düzenlenecek. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda geleneksel teşkilat bayramlaşma programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
2: Son süreçte yaşanan siyasi hareketliliğin içerisinde her zaman vakurlu, onurlu, dik duruşunu, nezaketini ve edebini elden bırakmayan siyasi anlayışını bütün AK Parti kadrolarında olduğu gibi Kayseri'mizde de temsil etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün bu coşkunun, bu samimiyetin, bu birlikteliğin arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
1: Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen huzur ve güven içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi.
3: Bugün baktığımızda bu coğrafyada bunlar yaşanırken, ülkede bu ülkeyi daha ileri taşımak için, bu coğrafyadaki kanları durdurmak için uğraşan Cumhurbaşkanımız varken, AK Parti teşkilatları gibi teşkilatlar çalışırken, hiçbir beklentisi olmadan, sadece milletimizin huzuru için, geleceği için çalışan bir teşkilat varken, diğer taraftan bakıyoruz ki sadece kendini düşünen, sadece kolluk kavgası veren, dünyada olup bitenlere gözlerini kapamış, kulağını kapamış, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıllarda neler yapacağıyla ilgili, vatandaşlarımızın huzuruyla ilgili hiçbir alakası olmayan, iç kavgayı bir türlü bitiremeyen, sandalye yarışında olan başka partiler var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirilmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi.
4: Bu büyük ailemizin şahsında tüm Kayseri hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii yarın tatil olacağı için bugünden Arefe günü bayramlaşarak hem Arefe'yi tebrik ediyoruz, hem bayramdan tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, daha nice bayramları diye dua ve temennide bulunuyoruz.
1: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın program kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi.
5: Her zamanki gibi vatandaşlarımız bu uzun tatil döneminde trafik kazalarına karşı tedbirli olsunlar diyoruz. Burası, bu bayram biraz daha belediyeleri çok ilgilendiren bir bayram. Bir takım ihtiyaçları olursa temizlik, hijyen açısından bizi bulsunlar. Zaten mutat toplantılarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklar diliyorum. Dünya mazlumlarının her zaman gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günü Kurban Bayramı nedeniyle maçlar ertelendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, milletlere dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik kavramının ötesinde olduğunu belirterek, "Biz iki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Biz biriz, beraberiz, aynı tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaşan bir bütünüz" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmeleri ele alması amacıyla 24-26 Haziran'da 4. Milli Eğitim Kongresi Temel Eğitim düzenlenecek. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda geleneksel teşkilat bayramlaşma programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
2: Son süreçte yaşanan siyasi hareketliliğin içerisinde her zaman vakurlu, onurlu, dik duruşunu, nezaketini ve edebini elden bırakmayan siyasi anlayışını bütün AK Parti kadrolarında olduğu gibi Kayseri'mizde de temsil etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün bu coşkunun, bu samimiyetin, bu birlikteliğin arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
1: Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen huzur ve güven içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi.
3: Bugün baktığımızda bu coğrafyada bunlar yaşanırken, ülkede bu ülkeyi daha ileri taşımak için, bu coğrafyadaki kanları durdurmak için uğraşan Cumhurbaşkanımız varken, AK Parti teşkilatları gibi teşkilatlar çalışırken, hiçbir beklentisi olmadan sadece milletimizin huzuru için, geleceği için çalışan bir teşkilat varken, diğer taraftan bakıyoruz ki sadece kendini düşünen, sadece koltuk kavgası veren, dünyada olup bitenlere gözlerini kapamış, kulağını kapamış, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıllarda neler yapacağıyla ilgili, vatandaşlarımızın huzuruyla ilgili hiçbir alakası olmayan, iç kavgayı bir türlü bitiremeyen, sandalye yarışında olan başka partiler var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirilmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi.
4: Bu büyük ailemizin şahsında tüm Kayseri hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Tabii yarın tatil olacağı için bugünden Arefe günü bayramlaşarak hem Arefe'yi tebrik ediyoruz, hem bayramdan tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, daha nice bayramları diye dua ve temennide bulunuyoruz.
1: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın program kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi.
5: Her zamanki gibi vatandaşlarımız bu uzun tatil döneminde trafik kazalarına karşı tedbirli olsunlar diyoruz. Burası, bu bayram biraz daha belediyeleri çok ilgilendiren bir bayram. Bir takım ihtiyaçları olursa temizlik, hijyen açısından bizi bulsunlar. Zaten mutat toplantılarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklar diliyorum. Dünya mazlumlarının her zaman gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günü Kurban Bayramı nedeniyle maçlar ertelendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık,

0: Kayseri için bayram namazı 05:51'de idrak edilecek. Bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, milletlere dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik kavramının ötesinde olduğunu belirterek, "Biz iki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Biz biriz, beraberiz, aynı tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaşan bir bütünüz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmeleri ele alması amacıyla 24-26 Haziran'da 4. Milli Eğitim Kongresi Temel Eğitim düzenlenecek. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda geleneksel teşkilat bayramlaşma programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
2: Son süreçte yaşanan siyasi hareketliliğin içerisinde her zaman vakurlu, onurlu, dik duruşunu, nezaketini ve edebini elden bırakmayan siyasi anlayışını bütün AK Parti kadrolarında olduğu gibi Kayserimizde de temsil etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün bu coşkunun, bu samimiyetin, bu birlikteliğin arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
1: Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen huzur ve güven içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi.
3: Bugün baktığımızda bu coğrafyada bunlar yaşanırken, ülkede bu ülkeyi daha ileri taşımak için, bu coğrafyadaki kanları durdurmak için uğraşan Cumhurbaşkanımız varken, AK Parti teşkilatları gibi teşkilatlar çalışırken, hiçbir beklentisi olmadan sadece milletimizin huzuru için, geleceği için çalışan bir teşkilat varken, diğer taraftan bakıyoruz ki sadece kendini düşünen, sadece kolluk kavgası veren, dünyada olup bitenlere gözlerini kapamış, kulağını kapamış, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıllarda neler yapacağıyla ilgili, vatandaşlarımızın huzuruyla ilgili hiçbir alakası olmayan, iç kavgayı bir türlü bitiremeyen, sandalye yarışında olan başka partiler var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirilmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi.
4: Bu büyük ailemizin şahsında tüm Kayseri hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii yarın tatil olacağı için bugünden Arefe günü bayramlaşarak hem Arefe'yi tebrik ediyoruz, hem bayramdan tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, daha nice bayramları diye dua ve temennide bulunuyoruz.
1: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın program kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi.
5: Her zamanki gibi vatandaşlarımız bu uzun tatil döneminde trafik kazalarına karşı tedbirli olsunlar diyoruz. Burası, bu bayram biraz daha belediyeleri çok ilgilendiren bir bayram. Bir takım ihtiyaçları olursa temizlik, hijyen açısından bizi bulsunlar. Zaten mutat toplantılarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklar diliyorum. Dünya mazlumlarının her zaman gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günü Kurban Bayramı nedeniyle maçlar ertelendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
7: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, milletlere dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik kavramının ötesinde olduğunu belirterek, "Biz iki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Biz biriz, beraberiz, aynı tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaşan bir bütünüz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmeleri ele alması amacıyla 24-26 Haziran'da 4. Milli Eğitim Kongresi Temel Eğitim düzenlenecek. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda geleneksel teşkilat bayramlaşma programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
2: Son süreçte yaşanan siyasi hareketliliğin içerisinde her zaman vakurlu, onurlu, dik duruşunu, nezaketini ve edebini elden bırakmayan siyasi anlayışını bütün AK Parti kadrolarında olduğu gibi Kayserimizde de temsil etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün bu coşkunun, bu samimiyetin, bu birlikteliğin arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
1: Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen huzur ve güven içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi.
3: Bugün baktığımızda bu coğrafyada bunlar yaşanırken, ülkede bu ülkeyi daha ileri taşımak için, bu coğrafyadaki kanları durdurmak için uğraşan Cumhurbaşkanımız varken, AK Parti teşkilatları gibi teşkilatlar çalışırken, hiçbir beklentisi olmadan, sadece milletimizin huzuru için, geleceği için çalışan bir teşkilat varken, diğer taraftan bakıyoruz ki sadece kendini düşünen, sadece koltuk kavgası veren, dünyada olup bitenlere gözlerini kapamış, kulağını kapamış, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıllarda neler yapacağıyla ilgili, vatandaşlarımızın huzuruyla ilgili hiçbir alakası olmayan, iç kavgayı bir türlü bitiremeyen, sandalye yarışında olan başka partiler var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirilmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi.
4: Bu büyük ailemizin şahsında tüm Kayseri hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii yarın tatil olacağı için bugünden Arefe günü bayramlaşarak hem Arefe'yi tebrik ediyoruz, hem bayramdan tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, daha nice bayramları diye dua ve temennide bulunuyoruz.
1: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın program kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi.
5: Her zamanki gibi vatandaşlarımız bu uzun tatil döneminde trafik kazalarına karşı tedbirli olsunlar diyoruz. Burası, bu bayram biraz daha belediyeleri çok ilgilendiren bir bayram. Bir takım ihtiyaçları olursa temizlik, hijyen açısından bizi bulsunlar. Zaten mutat toplantılarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklar diliyorum. Dünya mazlumlarının her zaman gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günü Kurban Bayramı nedeniyle maçlar ertelendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.